0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamden kesiren tayyiben mübareken fih. Ala kulli halin ve fi kulli hin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'd. Fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne efdalel hadisi kitabullah ve efdalel hediye hediye seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'ah ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibeha finnâr ve bis senedil muttasılı ilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal
2: Vallahi innekum letebhaluna ve tecnubuna ve tecehaluna ve innekum lemin reyhanillahi ve inne ahire vat'atin vata'aha rabbul alemine biveccim. Sadaka Resulullah fîmâ kâl evkemâ kâl. Bu hadis-i şerifi Havle binti Hakim radıyallahu anh'a rivayet eylemiş. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, vallahi Allah'a yemin olsun ki, and olsun ki, letebhalûne ve tecnubûne ve tecehalûn. Siz cimrilik yapıyorsunuz ve korkuyorsunuz ve cahillik ediyorsunuz. Allah'a yemin ederim ki siz nekeslik cimrilik yapıyorsunuz, korkaklık yapıyorsunuz ve cahillik ediyorsunuz. Ve inneküm lemin reyhanillahi. Halbuki siz Allahu Teala Hazretlerinin efendim hiç şüphe yok ki reyhanındansınız. Ve inne ahire vat'atin vata'aha rabbul alemin bibeccin. Allahu Teala Hazretlerinin arzda en son çiğnediği yer Vec Vadisi denilen yerdir. Taif şehri civarı olmuş oluyor. Şimdi buradaki kelimeleri biraz dilimizin döndüğü kadar açıklamaya çalışalım. Peygamber Efendimiz burada bizim Allah indinde sevgili kullar olduğumuzu, kıymetimizin olduğunu, kadrimizin olduğunu, itibarımızın olduğunu yemin ederek bildiriyor. Yani Allahu Teala Hazretlerinin siz reyhanındansınız. Yani Allahu Teala Hazretlerinin efendim itibar ettiği yaratıklarsınız, sevdiği kimselersiniz. Ama tebhalun, bahillik ediyorsunuz, cimrilik ediyorsunuz. Yani Allah tarafından sevildiğinizi, Allah'ın has halis kulları olduğunuzu bilmiyorsunuz da efendim Allah yolunda siz de ona sevgi ve bağlılık göstererek çalışmıyorsunuz, paranızı Allah yoluna sarf etmiyorsunuz, elinizi açmıyorsunuz, sevildiğinizi bilmiyorsunuz da efendim büyük mükafatları ereceklerinizi anlayamıyorsunuz da eliniz sıkı duruyor. Halbuki Allah'ın sevgili kullarısınız. Yani demek ki cimrilik edenleri Allah sevmeyecek. Cimri olmamak lazım. Allah'ın bizi sevdiğini bilerek biz de Allah yolunda malımızı, canımızı saçabilmeliyiz. Çünkü bir insanın bir sözünün doğru veya eğri olduğuna hareketi delalet eder. Bir insanın hakiki Müslüman olduğuna muamelesi delalet eder. Nasıl muamele ediyor? Çok seviyorum, çok seviyorum, çok seviyorum, çok seviyorum. Ne yaptın? Yani sevginin ifadesi olarak ne yaptın onu söyle. Hiçbir şey yapmamış. Hatta acılı günümde yanıma gelmez. Sevinçli günümde sevincime ortak olmaz. Yardıma muhtaç olduğum zaman gelip beni desteklemez. Sıkıntıya düştüğüm zaman gelip teselli etmez. Seviyorum, seviyorum. Ne kokar ne bulaşır. Yani sevgisinin alameti ne deriz biz dünyada yani. Öyle insanlar olur. Evet yüzüne gülü gülü efendim gülüyor. Bilmem bir şeyler yapıyor ama muamelesinde bir şey yok. Bir gelişme yok. Bir şey yok. Yani hareketler konuşacak birazdan. Sen sus, dilin konuşsun, hareketlerinden de belli olsun biraz. Allah'ı seviyorum. Gelelim yani bu dünya içinde birbirimize karşı olan şeyimizden. Allah'ı seviyorum. Sen Allah yolunda bir fedakarlık yaptın mı? Allah yolunda biraz para harcadın mı? Allah yolunda biraz terledin mi? Allah yolunda biraz sıkıntı yüklendin mi? Allah yolunda biraz bazı zorlukları göze aldın mı? Allah yolunda canından geçebilir misin? Allah yolunda malından geçebilir misin? Efendim Hazreti İbrahim gibi evladını feda edebilmeye razı olabilir misin? Oradan belli olacak. Yani seviyorum, seviyorum, seviyorum. Herkes öyle diyor ama sevdiği hareketinden belli olacak. Cimrilik ediyor. Para sımsıkı elinde. Ya bunu sana kim verdi? Allah. Sen niye Allah yolunda vermiyorsun? Vermiyor. Eline geçti ya bir kere fırsat bu fırsatı yakaladı. Parayı vermiyor. Yahu senin zenginsin. Paranda fukaranın hakkı var. Nasıl olurmuş? Ben kendim kazandım. Ayet-i kerimede Allah-u Teala Hazretleri buyuruyor ki وَفِي اَمْوَالِهِمْ حَقُّمْ مَعْلُمْ لِسَّائِلِ وَالْمَحْرُمْ Onların mallarında malum bir hak vardır. Dilenene ve mahrum olan insana, ihtiyacı olan insana verilecek bir hak var. Çünkü o malı da sana Allah verdi. Yo ben kendi pazumun gücüyle, bileğimin gücüyle kazandım. Peki bileğinin gücünü, pazunun kuvvetini sana kim verdi? Ha, orasını düşünmedim. Düşünmedin ya. Yani sen felç olsaydın elini kaldırıp da bir şey yapabilir miydin? Ama kendi aklımla buldum hepsini. Peki sana aklı kim verdi? Aklı da Allah verdi. Her şeyi veren Allah. Her şeyi veren o olduğuna göre sen tepeden tırnağına kadar her şeyinle Allah'ınsın. Senin her şeyinde Allah'ın. Kimin malını kimden esirgiyorsun? Kimin malını kimden kaçırıyorsun, kimden esirgiyorsun? Yani bu sevgiye sığmaz, muhabbete sığmaz. O bakımdan ilk başta diyor ki vallahi letebhalüne. And olsun, Allah'a yemin olsun ki siz cimrilik ediyorsunuz. Cimrilik ediyorsunuz bir. İkincisi ve tecnubune, korkaklık ediyorsunuz, korkuyorsunuz. Korkmayın ya. Allah, Rabbiniz, kulum demiş, tevekkül edin, korur. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ı ateşten korudu. Musa Aleyhisselam'ı Firavun'dan korudu. Deryadan geçirdi. Sevdiği kulları korur, tevekkül et, dayan, korkma. Allah'tan korkacaksan Allah'tan kork. Korkacaksan korkabildiğin kadar Allah'tan kork. Çünkü azizi züntikamdır, azizdir, intikam sahibidir. Eğer sen onun gazabına uğrarsan, ikabına müstahak olursan, seni cezalandırmayı murad etti mi kimse engelleyemez. Nereye kaçarsan kaç, o ceza gelir. 40 tane kilitli kapıdan içeriye girsen, saklansan, orada sana azabı erişir. Çare yok. Korkacaksan ondan kork, korkmayacaksan başkasından korkma. Vız gelir. Korkmam. Öyle dedi büyüklerimiz. Cebrail aleyhisselam, İbrahim aleyhisselama gelmiş, yardım edeyim sana. Sen çekil aradan diyor, Rabbim beni görmüyor mu? O bana yardım eder diyor. Musa aleyhisselam ashabı diyorlar ki eyvah, arkalarına bakıyorlar, ordu geliyor, Firavun'un ordusu, kılıçları çekmişler, şakır şakır şakır şakır geliyorlar, kesecekler, kovalıyorlar çünkü. Onlar kaçan mazlum kimseler. İnna le mudrekun, eyvah yakalanacağız. Kale kella innema iye rabbi seyyettin. Hayır, asla. Yanımızda Rabbimiz var. Rabbimiz bize yol gösterecek. Önün deniz, arkan düşman. Nerede yol gösterecek? Bilmiyor ama yol gösterecek diyor. İmanı Hazreti Musa aleyhisselam öyle diyor. Asla. Hayır. Yol gösterecek Rabbim. Nereden yol gösterir? Önün derya, arkan düşman. Denizden yol gösterdi. Denizi açtı, geçtiler karşıya. Yani denizi açar, ateşte yaktırmaz, korur. Onun için başkasından korkmayacağız, Allah'tan korkacağız. Kuldan korkuyor, tir tir titriyor, günahı işliyor, Allah'tan korkmuyor. Kızın başını ört, utanırım, korkarım, çekinirim. Ya Allah'tan utanmaz mısın, Allah'tan korkmaz mısın, Allah'tan çekinmez misin? Oğlum namaz kıl, utanırım, korkarım, arkadaşlar alay eder, etsinler yahu. Etsinler, Allah'ın seveceği iş. Sen yapacağın işin iyi veya kötü olup olmadığına bak, korkma. Müslümanın vasıflarından bir tanesi efendim velâ yehâfûne levmete lâim, kınayanın kınamasına aldırmaz. Kınarsa kınasın. Beğenmeyen küçük kızını vermesin. kendisi bilir. İster beğensin, ister beğenmesin. Ben Rabbimin yolunca yürüyeyim de, onun rızasına uygun yapayım, iş yapayım da ne olursa olsun der. Böyle olursa bu iş yürür. O oradan korkuyor, o günahı işliyor. Bu buradan korkuyor, bu günahı işliyor. Hadi ortada bir sürü düzensizlik var. Geçinemeyeceğinden korkuyor, rüşvet alıyor. Aç kalacağından korkuyor, hırsızlık ediyor. Hep yani Allah'tan korkmayıp başka şeylerden korkmadan oluyor. O halde Müslüman nasıl olacak? Bir, cimri olmayacak. İki, korkmayacak. Ve öldürürler. Ya bir tanecik canım var, onu alırlar. Zulmen öldürülürsem şehit olurum. Ne korkuyorsun? Yani ölmek nasıl olsa bir gün var mı kaçak? Var mı müstesnası şu cemaatin içinde ben ölmeyeceğim? Hepimiz öleceğiz. Nasıl olsa bir gün öleceğiz. Allah hayırlı bir ölüm nasip etsin. Yolunda bir ölüm nasip etsin. Günah üzere öldürmesin bizi. Sevaplı bir iş yaparken, yolundayken, hoş hal üzere, güzel bir şekilde ruhumuzu teslim etmeyi nasip etsin. Ve tecehelun, cahillik ediyorsunuz buyuruyor bir de. Aklınız ermiyor yani. Allah yolunda yürüseniz ne faydalar edeceğinizi bilmiyorsunuz diyor. Ve inneküm lemin reyhanillah. Halbuki siz Allah'ın nazarında mevki sahibisiniz. Kendi kıymetinizi bilmiyorsunuz da cimrilik ediyorsunuz, korkaklık ediyorsunuz, cahillik yapıyorsunuz diyor. Sonra bir bilgi şey yapmış. Ve inne ahire vat atım vata aha rabbul alemine bi veccin. Vec bir yer adı. Allah'ın en son çiğnediği yer veç denilen yerdir. Rabbul Alemin'in en son çiğlediği yer. Bu vata'a sözü iki manaya gelebilir diyor kitabın açıklamasını yazan hocamız. Bir, yani şekillendirip yarattığı yeryüzünde en son yarattığı yer manasına gelir. Tamam. Yani hılkatı, yeryüzünün hılkatının en son kısmı, en tamam olduğu kısım gibi. Veyahut İkinci bir mana vatağı ezmek demek, toprağı çiğnemek filan demek. Yani kahrının tecelli edip de kahrettiği, çiğnediği, ezdiği yer manasına gelebilir. Allah bizi kahrından mahfuz eylesin. Rahmetine mazhar eylesin. Azabından dünyada ahirette beri eylesin. Sevdiği kullarının zümresine dahil eylesin. Demek ki burada bizim en çok böyle iftihar edip göğsümüzün kabaracağı, gözümüzün yaşaracağı cümle ve inneküm lemin reyhanillah. Siz Allah'ın yanında itibar sahibisiniz. Onun reyhanlarından bir reyhansınız. Makbulsünüz. Nasıl bizim yanımızda reyhan çiçeği güzelse, makbulse, hoş kokulu ise, efendim beğenirse, biz de Allah'ın

öyle sevdiği, beğendiği mahluklarız yani. Övmüş de, sevmiş de yaratmış bizi yani. Kadrimizi bilelim, sevildiğimizi anlayalım, yolunca yürüyelim. Bu bizim için çok büyük bir iltifattır. Hor hakir mahluklar değiliz ki. Hiç gazetelerde gördünüz mü, bugün 3 tane karınca otomobil altında kaldı, ezildi diye yazıyorlar mı? Yazmazlar hocam. Niye yazmazlar? Dünya kadar karınca var, karıncanın adedini kimse bilmez ve bir kıymeti yok. Şu kadar sivrisinek efendim topluca katliam edildi. Böyle bir haber okuyor musunuz? Okumuyorsunuz. Kıymeti yok. Şu kadar sirke sineği efendim, evde yoktuk biz. Sirke açıkta kalmış. Mutfakta uçmuşlar, sonra ölmüşler. O mutfak tezgahının üstü sinek ölüsü de o. Hemen gazeteye haber verelim. Yok, kıymeti yok hocam. Değmez haberi. Neden? Kıymetli varlıklar değil. Ama insanoğlu kıymetli varlık. Kadrini, kıymetini bilmesi lazım. Şimdi bir başka hadisi şerif hatırıma getiriverdi bu en son sirke sineği sözü. Peygamber Efendimiz diyor ki, insanlar iki gruptur. Bir, bilen öğreten, iki, bilmeyen öğrenmeye çalışan. Birisi ilim talebesi, birisi ilim menbaı veren kimse. Vel baki hemecün. Gerisi hemeçtir. Hemeç ne demek? Lügatlarda yazıyor ki sirke sineği demek. Kalabalık. Uçuşurlar. Sokmazlar. Kan da yemez, bir şey de yapmaz. Yani yalnız böyle bulut gibi şeyin çöplüğün üstünde üzümleri falan şey yaparsan, böyle biraz bozuk bırakırsan uçuşurlar üstünde kalabalık. Yani ilim öğrenen, ilim öğretenin dışındaki insanlar sirke sineği gibi. Tabire bak. Efendimizin hadisi şerifinde öteki insanlar için geçen tabire dikkat edin. Yani insan ya ilim öğrenecek, Allah yolunda yürüyecek, bilgisini arttırıp tatbik edecek, efendim ya da bildiğini başkasına öğretme çalışması içinde olacak. Gerisi sirke sineği gibi sayısına şeyine hiç itibar olmayan kıymetsiz varlıklar olur. Çok kalabalık, şu kadar milyar insan, hiç kıymeti yok. Ve ma ekserun nasi ve lev harasta bi müminin. Ey Resulüm, boşuna hırs etme, telaş etme, uğraşma. İnsanların ekseriyeti, sen ne kadar çalışsan, çabalasan, efendim çırpınsan Müslüman olmayacaklar. Ekseriyeti nefsin peşinde, şeytanın peşinde helak olacak, gidecek. Sirke sineği gibi. Bu kadar kalabalığın akımın içinden, cereyanın paldır küldür yuvarlanıp gitmenin içinden kendimizi sıyırırsak tehlikeden kurtulabiliriz. Kendimizi ilme verebilirsek, dine verebilirsek, Allah'ın yoluna verebilirsek, Allah yolunda çalışabilirsek kurtuluruz. Aksi takdirde binlerce, milyonlarca, milyarlarca helak olan insan var. Onlardan birisi de sen olursun, ötekisi olur, berikisi olur, Allah etmesin. Yani gayret bizden. Gayret edeceğiz. Allah indinde itibarlı bir varlık olarak yaratıldığımızı bileceğiz. Cimrilik etmeyeceğiz. Cimrilik, malda cimrilik oluyor. Gayrette cimrilik oluyor. Kalk, kalkamıyor. Namaz kıl, kılamıyor. Şu hayra koş, koşamıyor. Efendim birazcık sıkıntı görse dönüp gidiyor. Olmaz. Sıkıntıdan da korkmayacak. Yani Müslüman biraz sebatlı olacak. Sebat, yani sımsıkı ayağını bastığı yerden geri dönmeyecek. Verdiği sözden dönmeyecek. O vasıfta insanlar istiyoruz. Yoksa kıymeti yok. Yani bir sürü insan var. Peygamber Efendimiz'in gene bir başka hadisi şerifini hatırlatıyor. Sözün gelişi. Diyor ki Peygamber Efendimiz, başka ümmetler, yani başka milletler, gayrimüslimler sizin üzerinize çullanacaklar. Hepsi. Sanki yemek tabağına yemek yiyicilerin ellerini böyle uzatıp üşüştükleri gibi siz ümmeti Muhammed'in üzerine üşüşecekler. Kafirler, gayrimüslimler yemeğe dalar gibi, yemek çanağına kaşık üşüştürür gibi hepsi üzerinize çullanacaklar gayrimüslimler. Sahabe-i kiram diyor ki, ya Resulallah, o zaman bizim adedimiz az mı olacak? Sayımız mı az olacak da çullanabilecekler? Bel entüm kesirun, çok olacaksınız ama gusa enke gusa isseyl, selin üzerindeki çör çöp gibi olacaksınız. Sayınız çok ama selin üzerindeki çör çöp, ne kadar çöp olursa olsun, sel güldür akıp götürüp gider. Öyle olmayacağız. Yani bir
grup has Müslüman kıyamet kopuncaya kadar bu dine bağlı olacak. Hadiste bildiriliyor. Daima bu dine sımsıkı sarılmış olarak dini yaşayan, dini bilen, dini öğrenen, dini öğreten, dini savunan, dini müdafaa eden, yaymaya çalışan bir taife olacak. Bir grup insan olacak. Kıyamet kopuncaya kadar olacak. Eksik kalmayacak. Çünkü onlar Allah'ın hücceti olacaklar insanlar arasında. O kullarım iyi oldular, siz niye olmadınız diye onlar numune mutlak bulunacak. İsterse öteki insanlar onlara yardım etsin, isterse etmesin, zarar vermeyecek. Aldırmayacaklar, hak yolda böyle geminin suları yara yara gittiği gibi sağlam bir şekilde, sırat-ı müstakimde dümdüz yara yara gidecekler. Adedi az olabilir. Allah bizi onlardan eylesin. Batıl yollara sapmış, gevşek, selin üstündeki saman çöpü gibi kıymetsiz veya sirke tabağının üstünde uçuşan efendim değersiz sinekler gibi olmayalım. Her birimizin bir işi olsun, bir faydası olsun. Gittiğimiz yerde ilim adamısın. Niye öğretmiyorsun? Etrafında bu kadar cahil insan var. Halk dini bilmiyor. Dinden haberi yok. Peygamberin kim diyorsun? Hazreti Ali diyor. Yahu Hazreti Ali iyi bir insan ama peygamber değil. Bir şeyden haberi yok ahalinin. Yani bu caminin içindeki insanlar değil ki hepsi Anadolu'da. Din nedir? İman nedir? Allah'ın azabı nedir? Gazabı nedir? Haramı nedir? Helal nedir? Hiç kimse bilmiyor. Cahil. Evleniyorlar, gusül bilmiyor. Kocayı çağırmışlar, kelime-i şehadet getirmesini bilmiyor. Babası göndermiş Amerika'ya, Fransa'ya, tahsil görmüş, gelmiş çocuk. Kibar, centilmen, efendim ütülü pantolon giymesini biliyor. Güzel sinek kaydı tıraş olmuş, papyon kravat takmış. Din bilmiyor, bir şeyden haberi yok. İman nedir bilmiyor. Gusül etmesinden haberi yok. Evlenecek. O kadar cahil, yaygın. Sen biliyorsun, niye öğretmiyorsun? Sen Allah'ın sıhhat verdiği, ahviyet verdiği kulsun, niye dine çalışmıyorsun? Bir tane adam, bir işçi, ben biliyorum arkadaşlarımdan öyle kimseler var, o muhitinde böyle bir anlata anlata, mücadele ede ede, fikren, hakkı söyleye söyleye bir grup meydana getirebiliyor. Koca tahsilli, şu kadar şu kadar unvanı olan bir insan beş para etmiyor. Susuyor çünkü. Konuşmuyor. Kadınların eğitime ihtiyacı var, erkeklerin eğitime, öğretime ihtiyacı var, çocukların eğitime, öğretime ihtiyacı var, ailelerin ihtiyacı var, köylünün ihtiyacı var, işçinin ihtiyacı var. Kimse haram helal bilmiyor. Allah'ın gazabına uğrayacaklar. Cehenneme düşecekler. Dinimiz unutulacak. İslam yeryüzünden azalacak, çekilecek. İlk çıktığı yere böyle geriye doğru gidecek. Nerede bizim hani Balkanlar, Tuna vilayetimiz, nerede ezanların okunduğu Belgratlar, bilmem efendim, bilmem Sofyalar, bilmem Kırımlar, Kafkasyalar, Şeyh Şamilerin yaşadığı yerler, Türkistanlar. Nerede hani İspanya'da Endülüs Müslümanları? Yok. Bir ara Sicilya Müslümanmış, Malta Müslümanmış. Nerede? Yok. Türkiye'de böyle giderse, zaten Suriye öyle olmuş, Irak böyle olmuş. Yani kalmayacak yeryüzünde. Sen ben çalışmazsak Allah-u Teala Hazretleri kadri kıymeti bilinmeyen nimeti çekip alıyor insana. Sen kıymetini bilmedin mi? Ver. Ben sana bir nimet verdim, onun kıymetini bilemedin. Mahrum bırakıyorum seni. Arkasından felaketler yağıyor. Her çeşit felaket. Allah'ın dinine çalışmak hepimizin boynumuzun borcudur. Memuriyetten de önce, işçilikten de önce, kazançtan da önce, her şeyden önce Allah'a kul olmak, Allah'ın dinine hizmet etmek vazifesi var üstümüzde. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Başka bir şey için yaratılmış değiliz. Vazifemiz Allah'a kulluk etmek. O Allah'a kulluk etmeyi yaparken arada dosta düşmana muhtaç olmayayım diye çalışırsın, kazancını sağlarsın. Kazanırken, çalışırken de gene dilinle Allah'ın dinine şey yaparsın. Dalmışız dünyaya, unutmuşuz ahireti. Olmaz. Ahiret bizim asıl işimiz. Asıl kazanç, kazanç için koşacağımız yer ahiret. Kimse çalışmıyor. Herkes, hadi gel çalış. Benim işim var, bürom var. Hadi sen çalış, benim dükkanım var. Hadi sen çalış, benim memuriyetim var. Bu hayır işlerini kim götürecek? Kim götürecek bu hayır işlerini? Beni de kayıttan sil. Arkadaşlar şikayet ediyorlar, bir şehre gittik. Efendim bir hayır cemiyeti kurmuşlar. İdare heyetine adam bulamıyorlarmış. Dünyalı kadar adam var, biliyorum. Müslüman, camiler doluyor orada da.
Hayra gelmiyor. Hepiniz bir derneğe gireceksiniz, bir yerde çalışacaksınız.

0: Vazifeniz, mahallenizdeki bir hayır derneğine, efendim semtinizdeki bir hayır derneğine. Allah rızası için çalışacaksınız. Öyle ben kendim çalışayım, çabalayayım, namazı kılayım, tesbihi çekeyim, cennete hop kapağı atayım. Atamazsınız ki. Allah engeller. Sen niye kendi kendine böyle şey yaptın? Niye öteki Müslümanları düşmenin? Dön geri der. Birisi rüya görmüş, kardeşlerimizden birisinin kız kardeşi. Ölmüş rüyada, kabirde melekler gelmiş. Senin Rabbin kim? Boynunu bükmüş, doğru düzgün bir tatminkar cevap verememiş. Bir azarlamışlar. Dön demişler. Öğrenememişsin, git öğren gel demişler. Ter içinde uyanmış. Rabbimizi bilmeden, yolunda çalışmadan ne yüzle gideceğiz? Hepiniz çalışacaksınız. Hocalar çalışsın, tamam. Öyle şey olur mu? Hocalar çalışırsa, ateş olsa 20 kadar yer yakar. Ne yapabilir hoca? Camiden dışarıya zaten gidemez. Gitse kahveye giremez, piyasaya şey yapamaz. Kaç milyon nüfusu var şu şehrin? Kaç tane hoca var? Her birine taksim etsen, şu kadar hoca, şu kadar milyon, böyle o kadar hocaya başa çıkmak mümkün değil. Adlarını şey yapamaz, okuyamaz. Hepimiz çalışacağız. Hepiniz çalışacaksınız. Hepiniz bugün hemen gidin, sorun bizim bu civarımızda hangi dernek var? Girin bir derneğe, girin bir çalışın. Bir hayır derneğine, bir hayırlı bir işe. Allah'ın razı geleceği bir işe. Sevke, eğlenceye, sofaya değil. Biraz sıkıntıya, meşakkate, gününüzün biraz vaktini ayırın bakalım. Sabahtan çıkıyorsun evden, nereye gittin? Hocam kabahatli bir yere gitmedim, dükkanıma gittim, işime gittim. Peki sabahtan akşama kadar dünya işini çalışın. Ahirete ne zaman çalışacaksın? Senin kabahatin ahirete çalışmamak. Evet, kabahatli bir iş yapmıyorsun ama ahirete çalışmıyorsun. Hiç kimse çalışmıyor. Koca bir şehir, sordum nüfusu ne kadar? 150 bin. 7 tane vakfın üyesi bulunamıyor mu yani? 7 tane vakfın idare ettiği adam, 7 kişi çıkmıyor mu? 7 tane adam yok mu burada? Var, dünya kadar kıymetli kardeşlerimiz. Hepsi tahsilli kardeşlerimiz. Herkes yan çiziyor, kaytarıyor. Nereden kaytarıyorsun? Allah'ın vazifesinden kaytarıyorsun. Allah'ın yolundan kaytarıyorsun. Allah'a hizmetten geri kalıyorsun. Lokmasını yiyorsun. Dua, elini açıyorsun, dua istiyorsun. Hayır istiyorsun, sıhhat istiyorsun, afiyet istiyorsun. Hizmete gelince kaçıyorsun. Böyle erkeklik olur mu? Böyle vefa olur mu? Böyle Müslümanlık olur mu? Cahillik işte. Allah indinde itibarı var Müslümanın, cahil. Cibrilik ediyor, korkaklık ediyor, cahillik ediyor. Öyle mi olur? Sana ben şimdi çıkarsam şuradan, efendim mor mor birliklerden, binliklerden 100 bin tane versem, pervane gibi dönersin etrafında. Ya bir şey yok, bir şey yokken hoca bana 100 bin lira para verdi. Allah razı olsun, ne iyi adam, maşallah bilmem ne. Allah sana her gün 100 binlerle ölçülemeyecek ne nimetler veriyor, her an. Onlara bir şükür yok mu? Onlara karşı bir çalışma yok mu? Alışmışız yani çalışmamaya. Sormuşlar bir devletin başkanına da, sizin bu ülkeyi ne mahvetti? Neme lazım demiş. Yani lastikli konuşuyor. Yani sorma bu şeyi, bunu söylemek bana gerekmez. Söylenirse başım derde girer gibi bir manaya geliyor ama o manaya dememiş. Neme lazımcılık demek istemiş. O aldırmıyor, bu aldırmıyor. Camiler harap. Bir ara harap değil miydi? Camiler harap. Bugün Laleli'ye gittim. Elhamdülillah hoşuma gitti. Evvelce gitmiştim. Orada bir Roma harabesi, Bizans harabesi vardı. Büyük bir taş temel. Bu bizim caminin olduğu parsel kadar kocaman yer, daha büyük bir yer, dairevi kesme taştan eski bir şey yapmışlar ne idiyse. Almanlar gelmiş kazı yapmışlar, yapmışlar, yapmışlar. Ondan sonra yakmışlar ki kaçmışlar. Kazıyı yapanlar. Kim bilir neler buldular, hazine mi buldular? Şeyi de kazı barakasını da yakmışlar, sıra kadem basmışlar, kaçıp gitmişler. Niye başında durmuyorsun? Niye ne çıkardığına bakmıyorsun? Tabii orayı kazacağız derken yanında da bir cami. Bu camide oynamış temelinden, harap olmuş. Şimdi bu sefer arkadaşa gittik. Baktım cami yeniden tamir ediliyor. Ah güzel. Hoşuma gitti. Camilerimiz harap. kitaplarımız efendim kese kağıdı yapılmış, bilmem leblebicik külahı olmuş, efendim bilmem toprağa gömülmüş, atılmış, şey yapılmış. Hepsinin benim mesuliyetsizliğimizden, neme lazımcılığımızdan. Çalışacağız, sahip çıkacağız. Allah'ın öyle gayretli kulları var. Eline çantayı alıyor, fermuarlı çantayı. Bir yerde bir harap cami görmüş, onu imar edecek. Kapı kapı dolaşıyor, başarıyor. Vakıflara gidiyor, dilekçe veriyor, belediyeye gidiyor, şöyle yapıyor, böyle yapıyor. Arkasından bir şey bırakıyor. İşte şu camiyi bu yaptı. Ve Mahmut Paşa da hatırlarım, İstanbul'un ilk alındığı zamanlarda yapılmış bir camiymiş. Ayakkabıcı dükkanları vardı içinde. Parsel parsel, parsel parsel dükkanlar vardı. Bir Ermeninin malıymış diye duydum o zaman. Tam mihrabının olduğu yere de o dükkanlara ihtiyaç yeri lazım ya, 100 numarayı kondurmuş. Bakmamışız, yıkılmış ibadete. Bu kadar ibadethane bu şehre çoktur, yıkın. İçinde namaz kılan olmadıktan sonra çoktur. Yıkılır tabii. Sen gitmemişsin, namaz kılmamışsın. Sen değil de yani senden büyükler yapmamış. Ama sonradan sahip çıkıldı, efendim ortaya çıktı, kitabesi konuldu. Büyük bir cami oldu. Demek ki sahip çıkılınca oluyor. Çalışacağız. Efendim gidiyorsun para istemeye, sırtın terliyor, alışmamışsın, dilenci değilsin, bir şey değilsin. Kendi kazancın iyi. Benim kazancım iyi mesela şahsen. Hiç kimsenin yardımına ihtiyacım yok. Zekat almam, şey yapmam, yok ihtiyacım yok. Zekat verme durumundayım. Gidiyorsun birisinden para isteyeceksin, sırtı terliyor, alışmamışız. Anamdan babamdan bir şey istemeye alışmamışım. Ya şu vakıf, şu iş olacak, para ver. Karşıdaki nazlanıyor. Ya zulümdür senin bana yaptığın bu. Ben de senin gibi haysiyetli bir insanım. Benim para isteyecek şeyim yok ki. Yani para isteyecek adam değilim ki ben. Allah rızası için yüzümü kızdırıyorum, istiyorum. Sen teşekkür et, şey yap. Geç, yap bu işi. Yani millet naza çekiyor kendisi bana. Müslüman ol, kenara çekiliyor. Namaz kıl, Allah yolunda yürü, sevabını kazan. Ya etme eyleme, hadi gel camiye, arkasından ite kaka. Ya senin baban müftüydü, deden hocaydı. Sen niye böyle ite kaka geliyorsun? Sen kendin iyi Müslüman ol, başkasını getir. Niye uğraştırıyorsunuz? Müslüman evladıyla uğraşmaktan sapıtmışları doğrultma imkan olmuyor ki. Cevap verme imkan olmuyor. İşte cahilliğimizden cimrilik ediyoruz, korkuyoruz, cahillik ediyoruz. Halbuki Allah indinde ne mevkimiz var, onları kaybediyoruz. Çalışan kazanır. Fakir, fukara, kardeşler veriyor. Buraya talebe gelmiş, üstünde doğru düzgün giyimi yok. Babasından aldığı harçlığın bir kısmını getiriyor. Hocam şu cami tamir ediliyormuş, ben de sana yardım edeyim. Ya benim sözüm sana değil ki. Benim sözüm fabrikatör olup da, efendim fabrikasından bir hayır para ayırmayana şuraya, filanca şey olup da şöyle yapmayana, yapana sözüm yok zaten. Ama sanki ondan istemişim gibi harçlığının yarısını getirmiş. Al kardeşim, sen bunu al kendin ye, ben daha sana para vereyim. Ben sana verebilirim, daha para vereyim. Yani asıl yapabilecek olan yapsın. Sen oku, iyi beslen, iyi insan ol, zenginle, zenginlediğin zaman, elin feraha erdiği zaman sen de yardım et. Düşün, ben bir zamanlar şu durumdaydım de, şimdi kim bilir benim gibi kaç tane kardeşim vardır de, ara bul, şey yap. Sen de onlara yardım et. Yani şu anda senden istemiyorum. Yani muhtaçtan istemiyoruz ama zenginde hakkı var Müslümanların. Bizim Suudlu kardeşlerimiz, efendim Küveytli kardeşlerimiz, efendim uçağının şeyini tokmağını altından yapıyor. Hakkı var mı? Yok. Nereden kazandı bu parayı? Madenlerden kazandı. Madenlerin parası kimindir? Beytülmalindir. Petrolden kazandı. Müslümanların hakkıdır. Sen onu altınla kaplayamazsın. Atlıyor özel uçağına, efendim İspanya'da bir otelik tepeden tırnağa kapatıyor, keyif yapıyor, sefa yapıyor. Hakkı yok. Yani bir de çaldırmamak lazım. Bunun için herkesin çalışması lazım. Herkesin vazifesini bilmesi lazım. Herkesin tıkır tıkır sosyal vazifesini bilip çalışması lazım. Üzerime düşen hizmet nedir diye çalışması lazım. Anlatamıyoruz. Anlatamıyoruz, anlatamıyoruz. Atılmışım iki la yefhemin meyanesine, zemine anlatamam, asımana anlatamam. İki tane laf anlamazın arasına atılmışız diyor şair. Zemine anlatamıyorum toprağa, göğe anlatamıyorum yukarıya diyor. Muallim Naci'nin böyle bir şeyi var. Beyanı maksat için yâre tercemanım var. Belaya bak ki anı tercemana anlatamam. Bizim de hayırlı işler yapacak bir böyle idealist cemaatimiz var, onu anlatamıyoruz derdimizi. Yapacak derdimizi anlatamıyoruz. Peygamber Efendimiz böyle buyuruyor. Siz bilirsiniz.
1: Allah Teala Hazretleri sizi sırat-ı müstakimden ayırmasın. Sevdiği kul eylesin, marifetullah'a erdesin, aşkullah'ı, muhabbetullah'ı gönlünüze yerleştirsin. Sevdiği işleri yapmanızı nasip eylesin. Huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olarak varıp cennetiyle, cemaliyle müşerref olmayı nasip eylesin. Peygamber Efendimize komşu eylesin. Bi hürmeti esrar suratil Fatiha.

Akramedya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akramedya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akramedya, sağduyunun sesi.

Ama Teala Hazretleri Amerika uzak bir kıta diye orasını şeysiz bırakmıyor. Yani irşatsız, tebliğsiz, İslam gerçeklerini duymadan yaşayan habersiz bir kıta olarak bırakmıyor. Yani orada da bir şeyler oluyor, manevi bir şeyler oluyor. Allah onlara da tebliğ ediyor. Bak, benim varlığımı, birliğimi anlayın, İslam'ın hak din olduğunu anlayın diye Allah Teala Hazretleri birilerine bunları söyletiyor. Hatta işlerinden çıkmış olan bir efendim mesela boks şampiyonu Muhammed Ali'ye galip geldikten sonra hak din İslam'dır dedirterek bütün dünyaya söyletiyor. Bunlar hep müsebbibül esbab olan, her şeyi çekip çeviren kudret-i külliye sahip Cenab-ı Mevla'nın kaderinin cilveleri, yani tebliğini yaptırtıyor kullarını Allah-u Teala Hazretleri.

0: 1981 yılında Vietnamlı olduğu iddia edilen 21 yaşında bir genç intihara kalkıştığında onu kurtarmaya çalışanlar ne istediğini sordu. Muhammed Ali ile konuşmak istiyorum dediğinde şaşkınlıkla etrafına bakınanlar koskoca Muhammed Ali'nin bu gencin ayağına geleceğine ihtimal vermiyordu. Ancak o yine büyüklüğünü gösterdi ve intihar etmek isteyen genci yarım saat dil dökerek ölümden kurtardı. Olayın sonunda gazeteler Muhammed Ali'nin şu sözlerini yazdı.
1: Bir hayat kurtarmak dünyanın bütün şampiyonluklarından daha değerlidir.

في الحر وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا وقالوا

Kur'an-ı Kerim Hatmi Cüz 10'u dinlediniz. Kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası, Perşembe ve Cumartesi 16.15'te Akra'da.

Ben yürürüm yana yana, aşk boyadı beni kana. Ne akilem ne divane, gel gör beni aşk neyledi. Gah eserim yeller gibi, gah tozarım yollar gibi, gah akarım seller gibi, gel gör beni aşk neyledi. Akan sulayın çağlarım, dertli yüreğim dağlarım. Yârim için ben ağlarım, gel gör beni aşk neyledi. Ya elim al kaldır beni, ya vaslına erdir beni. Çok ağlattın, güldür beni. Gel gör beni aşk neyledi. Ben yürürüm ilden ile, dost sorarım dilden dile. Gurbette halim kim bile, gel gör beni aşk neyledi. Mecnun oluban yürürüm, ol yari düşte görürüm. Uyanıp melul olurum, gel gör beni aşk neyledi. Benzim sarı, gözlerim yaş, bağrım pare, ciğerim baş. Halden bilen dertli kardeş, gel gör beni aşk neyledi. Aşkın beni mest eyledi, aldığı gönlüm hast eyledi. Öldürmeye kast eyledi, gel gör beni aşk neyledi. Miskin Yunus biçareyim, baştan ayağa yâreyim. Dost elinden avareyim, gel gör beni aşk neyledi.

Ya Rab, dünyaya gönderdin, eserlerini gösterdin, gönlümüzden vurulduk, emirlerindeki isabetleri tasdik ettik, gönlümüzden inandık. Ölüm bizim için ne sevinçli bir kavuşma, bir sürur, bir saadet, bir ulvi hadise, özlemle kavuşmayı beklediğimiz.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Hazır yoğurtların tadıyla ev yaptığımız yoğurtların tadı farklıdır. Yani siz de denemiş olabilirsiniz ve birine alışan mesela diğerini tüketmeyebiliyor. Veya bir dönem yaparsanız mesela birkaç ay sürekli evde yoğurt yaptınız, ona alışıyorsunuz. Hazır yoğurdu tercih etmiyorsunuz mesela. Bunların hepsi biraz damak tadıyla alakalı. Ancak besleyicilik değeri açısından herhangi bir fark yok. Yani ikisi de yoğurttur, ikisi de tüketilebilir. Keşke yoğurt tüketelim. Yani hazır yoğurtlarda herhangi bir sorun yok. Belki sizin de aklınıza gelmiştir bundan. Yani hazır yoğurtlar bozulmuyor. İçerisinde koruyucular mı var ondan sonra? Bunlar taş gibi duruyor, sulanmıyor falan gibi şeyler var. Bunlar tamamen kullanılan teknolojiyle alakalı. Eski bir model arabayı düşünün. Yani onunla yeni model arasında ne kadar teknolojik fark var ve bunu yapmak için zaten bilim insanları uğraşıyor. O da öyle. Yani öyle bir bakteri bulayım ki yoğurt daha uzun süre ekşimeden dursun mesela. Hani ona uygun bakteri kullanıyor. Ona uygun aroma verecek bakteri kullanıyor. Ona uygun su tutacak ürün yapan bakteri kullanıyor falan. O yüzden hiçbir sorun yok. Çarşıdaki yoğurtlar, yani bildik markaları tercih etmekte fayda var. Ondan sonra evde yapılanlarda hiçbir fark yok. Ancak ben evde yapılanı tercih ederim. Tabii kullandığımız süt önemli. Yani gerçekten kaynağı belli. Soğuk zincirle gelmiş bir süt kullanıyorsak veya marketten aldığımız pastörize sütü kullanıyorsak hiçbir sorun yok. Bunları aldık. Bir önceki evimizdeki yoğurttan mayaladık. Tuttu ve gayet güzel. Şimdi keşke insanlar evde zaman ayırsın da gıda ile ilgili bir şeyler yapsın.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.
2: Akra dinle, farkında ol.

0: Akramedya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akramedya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akramedya, sağduyunun sesi.
1: Farkında ol, Akra dinle.

yürük değirmenler gibi. Musiki tarihimizin önemli isimlerinden biri olan İsmail Dede Efendi'nin kutsal topraklarda haç farizasını yerine getirirken son tavafında bestelediği son eseridir.

iyilik ve yardımla hakkını verin. Bu, Allah'ın rızasını dileyenler için daha hayırlıdır. İşte onlar, kurtuluşa ve murada erenlerin ta kendileridir.

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, İmanı en mükemmel mümin, ahlakı en güzel olandır. En hayırlınızsa, hanımlarına en güzel davranandır.

0: Elinin emeğiyle geçinir insan, tabii helal kazanç olur. Efendim dürüst tüccar çalışır. Peygamber Efendimizin müjdesi var. Dürüst tüccar, doğru sözlü, dürüst hareket eden, hileye katmayan ticaretine. Tüccar Arş-ı Âlâ'nın gölgesine gölgelenecek. Yani çok yüksek mertebelere çıkacak, çok rahat edecek ahirette. Ticareti düzgün yapar, haram katmaz, hile katmaz, dürüst davranır. Ticarette hilesiz alışverişin nasıl yapılacağına dair teferruatlı bilgiler kitaplarda var. Bizim bu hadis kitaplarında da var. Hatta devha halinde kardeşlerimiz bastırmışlar. Efendim en hayırlı kazanç atyabül kesb, yani kazancın en temizi, en hoşu şu tüccarın efendim kazancıdır ki işte şöyle şöyle hareket eder, haram yemez, yalan söylemez efendim vesaire diye şartlarını bildiriyor Peygamber Efendimiz. Evet, ticaret yapar kazanır. Ziraat yapar kazanır. Sanat yapar kazanır. Efendim hayırlı hizmet eder, hayra matuf, efendim kendisine yükletilmiş, efendim el emrü fevkalade devlet hizmetleri, memuriyetler, amme hizmetleri, onları dürüst yapar, hakkıyla yapar, sevapları kazanabilir, kazancı da temiz olur.
1: Akra çıksa yalnız değilsiniz.

Modern hayatın karmaşasında herkesin aradığı bir şey var. Huzur. Kimi onu başarıda, kimi varlıkta, kimi sessizlikte, kimi sevgide arıyor. Peki gerçek huzur nedir? Mutluluktan farkı ne? Kişisel gelişim yolculuğunda kalbin, aklın ve ruhun dengesinde gerçek huzuru konuşuyoruz. İçteki huzur bazen bir zikirde, bazen bir harekette, bazen de bir duada gizli. Perşembe saatler 17.10'u ve pazar 14.10'u gösterdiğinde Akra'da içteki huzura bekliyoruz.

0: Hayrın kümelendiği evin anahtarı tevazu, şerrin kümelendiği evin anahtarı ise gururdur.
1: Şeyh Şami.
2: Sağduyunun sesi Akra.

Gönlüm düştü bu sevdaya. Gel gör beni, aşk neyledi? Başımı verdim kavgaya.

yane. Aşk boyadı beni kane. Ne akilem ne divane. Gel gör beni, aşk neyledi. Mecnun olu ben yürürüm, dostu düşümde görürüm. Uyanır melu.

gibi, gah tozarım yollar gibi, gah akarım seller gibi. Gel gör beni, aşk neyledi? Akan sulayım çağlarım, dertli yüreğim dağlarım, yârim için

benzim sarı, gözlerim yaş, bağrım pare, ciğerim baş. Halden bilen dertli kardeş, gel gör beni, aşk neyledi? Miskin Yunus biçareyim, baştan ayağa yareyim, dost elinde.

görüşüm zayıf, amelim eksik olsa bile ben senden ihtiyacımın bir an önce görülmesini dilerim. Senin rahmetine muhtacım.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Psikolojik rahatsızlıkların hepsinin tedavisinde düzen var. Benim sabah erken kalkmam, akşam erken yatmam, gün içerisinde hareketli olmam, rutinlerimi oluşturmam ve o rutinleri takip etmem gerekiyor. Bu bipolarda da işe yarıyor, bu depresyonda da işe yarıyor, bu kaygı bozukluğunda da işe yarıyor, psikolojik yorgunlukta da işe yarıyor. O yüzden o itidali, o dengeyi, o orta yolu sağlayabilmek aslında işin sırrı orada. Ne olursa olsun o orta yolu sağlayabilirsem sorunlar zaten kendiliğinden yavaş yavaş azalır. Burada birkaç unsur var. Birincisi bir şeylerin sürekli üst üste gelmesi. Bu felaketler olabilir, iş hayatıyla, özel hayatıyla ilgili şeyler olabilir. İkincisi bizim bakış açımız. Yani kötümser bir bakış açım varsa artık her şeyden yavaş yavaş umudumu kesiyorum. Ve bu kötümser bakış açısının kalıcı olması, bana özgü olması, yani bir olayı açıklarken işte ben başarısız biriyim. Halbuki bir sınavdan başarısız olmuş olabilirim. Bunu ben başarısızım. Sürekli başarısızım. Alan fark etmez. Ve ben başarısızım. Benim yüzümden oluyor. Ve bu kötümser bir yaklaşım. Halbuki çalışmama rağmen başarısız olduysam, ya bu sınavda başarısız oldum. Niye? Bu sınavda. Sınırlandırmış oldum. Bir sonrakinde bilmiyorum. Bir öncekinde ne olduğunu bakmam lazım. Ya da gelecekte ne olacağını bilmiyorum. Doğal olarak aslında orada iyimser bir tavır almış oldum. Sınav biraz zordu ve ben o yüzden başarılı olamadım. Bu her suçu karşıya atmak değil ama en azından adil bir şekilde değerlendirmek için bunu yapmamız lazım. O yüzden kişi kötümser bir bakış açısına ve bunu kalıcı hale getiriyorsa kolunu kaldıramayacak hale geliyor. Çünkü umudu kalmıyor. Yani dünyaya dair, kendisine dair, insanlara dair bir umudu kalmıyor. Halbuki onun yerine durumların geçici olabileceğini hatırlatabilirsem kendime ve şu an böyle bir zorluk yaşıyorum. Ama ilerleyen süreçte yapacağım bir şeyler bunu değiştirebilir. Ben mücadele ettiğim sürece aslında durumlar değişmeye mecburdur. Bunu kendime hatırlatabilirsem o zaman o noktaya gelmeyeceğim. Ama insanlar o haldeyken bu noktadan bakamıyor.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili. Akra dinliyorsunuz.

Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

O halde onun ayetlerine inanıyorsanız, üzerine Allah'ın ismi anılan, besmele ile kesilen hayvanların etinden yiyin. Büyük ve küçük baş hayvanları da yarattı. Onlar da sizin için ısıtacak ve koruyacak şeyler ve birçok menfaatler vardır. Onların etinden ve yağından da yersiniz. Gökten sizin için su indiren O'dur. İçecekler bundandır. İçinde hayvanları otlattığınız bitkiler de bundandır. Kendisinden taze et, balık yemeniz ve ondan inci mercan gibi giyineceğiniz, takınacağınız bir ziynet çıkarmanız için denizi istifadenize sunan O'dur. Gemilerin de denizde suları yara yara akıp gittiğini görürsün. Bu da Allah'ın lütfundan nasip arayasınız ve ona şükredesiniz diyedir. Sizin için sağılan hayvanlardan da bir ibret, ilahi kudrete bir işaret vardır. Size onların karınlarındaki ferz, midede sindirilmiş gıdalar ile kan arasında içenlerin boğazlarından kolaylıkla geçen halis bir süt içiririz. Rabbin bal arısına şöyle vahyetti.

0: Dağlardan, ağaçlardan ve halkın sizin için kurdukları çardaklardan göz göz evler edin. Sonra meyve ve çiçeklerden ye. Bunun için Rabbinin bal yapımı için kolaylıklar gösterdiği, öğretti, yollarına boyun eğerek gir. Onların karınlarından rengarenk bir içecek, bal şerbeti çıkar ki, o insanlar için bir şifa kaynağıdır. Şüphesiz ki bunda düşünecek bir toplum için bir ibret ve Allah'ın kudretine işaret vardır. O Rab ki yeri size bir beşik yaptı. Oradan sizin için yollar açtı ve gökten bir su, yağmur indirdi. Allah buyurdu ki, biz o su ile çeşitli bitkilerden çiftler çıkarmaktayız. Hem yiyin hem de hayvanlarınızı otlatın. Şüphesiz bunda batıla uymayan akıl sahipleri için Allah'ın kudretini gösteren açık deliller vardır.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Duayla istekte bulunana icabet eden kim?

dua etmekle ilgili 3 hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Gecenin son 3'te biri geldiği zaman Rabbimiz rahmet nazarıyla bakar ve şöyle buyurur. Yok mu dua eden, duasını kabul edeyim. Yok mu benden isteyen, isteğini vereyim. Yok mu bağışlanma isteyen, onu bağışlayayım. Sizden biriniz dua ederken, Allah'ım, dilersen beni bağışla demesin. Dilediğini kesin bir dille istesin. Çünkü Allah'ı zorlayan hiçbir kuvvet yoktur. Sizden herhangi biriniz dua ettim de kabul olunmadı diyerek acele etmediği sürece duası kabul olunur. Sevgili dinleyenler, dua etmekle ilgili 3 hadis-i şerifi paylaştık.

0: bey kapıyı çalıyor, içeri giriyor, hanım onun yüzüne sevgiyle bakıyor, o da hanımına sevgiyle bakıyor, Allah da onlara rahmet nazarıyla nazar ediyor. Tabi Allah'ın rahmet nazarıyla nazar etmesi çok büyük sonuçları olan bir şey. Allah bir kimseye rahmet nazarıyla baktı mı ihya olur o insan, dünyası ahireti hayırla dolar. Kapıdan girdi, birbirlerine baktılar, elini tuttu sevgiyle, eli avucunda, hanımının eli avucunda, ne olacak? Parmaklarının aralarından günahları dökülüp gidiyor, pırıl pırıl, günahsız, tertemiz bir karı koca efendim. Günahlarını Allah affediyor.
1: Akra, akra, akra.

akademik bir münakaşaya geçsek, ilmi, felsefi bir münakaşaya, münazaraya geçsek, cümle cihanın cümle felsefeleri, dinleri, kanaatleri, inançları bizim inancımız karşısında, güneşin karşısında buzun eridiği gibi eriyor, bitiyor. Yok, İslam güneşi bütün buzları çözüyor, eritiyor. Karşısında rakip tanımıyor. Rakip bırakmıyor, bir şey kalmıyor. Bunun hak dini olduğunu Allah-u Teala Hazretleri sağır sultanlar bile duysun diye öyle hikmetli hadiseler çıkartıyor ki, dünyanın bir köşesinde adamın birisini şöhretin zirvesine çıkartıyor. Ondan sonra onu Müslüman ettirtiyor. Cümle cihan halkına İslam'ı duyurtuyor. Muhammed Ali, boksör. Boksundan dolayı şöhretin zirvesine çıkmış. Müslüman, İslam şöyledir, İslam böyledir. Ringde kavgayı yaptıktan sonra bütün televizyonlarla dünyanın her tarafına gidiyor.

0: haline dönüştüren ve kutlu bir tebliğ vesilesi yapabilen bir insan düşün. İsmini Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'dan almış olduğunun bilinciyle hareket eden ve adını yere düşürmeyen.
1: Bir insan düşünün. Koruman var mı diye soran bir spikere, benim koruman var, evet. Gözleri olmasa bile görebilen, kulakları olmasa bile duyabilen, hafızası olmadan her şeyi hatırlayan, bir şeyi yaratmak istediğinde ona sadece ol demesiyle oluveren. Ama bu söz dilin söylediği veya kulakların duyabileceği bir söz değildir. En gizli düşüncelerini bile duyandır. Tahmin et bu kimdir? O Allah'tır. O benim korumamdır. O senin de korumandır diyerek yanıt veren. Müslüman kimliğiyle hafızalara kazınan efsanevi boksör. Onun adı Muhammed Ali.
2: Akramedya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akramedya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akramedya, sağduyunun sesi.
3: Yol arkadaşım Akra, hep yanımda.

okuyarak anlamaya, tanımaya, hissetmeye var mısınız? Doğruyu yanlıştan ayırmak için okudukça okuyacağız, tefekkür edeceğiz. Okudukça sizler için her gün saatler 20.30'u gösterdiğinde Akra'da.

milki bekadan gelmişem. Fani cihanın eylerem. Ben dost cemalin görmüşem. Hür-i cinanı eylerem. Vaht etmeyinin cuasın. Mavşuk elinden içmişem. Ben dost kokusun almışam. Müşki tatarın eylerem. İsa gibi dünya koyup gökleri seyran eylerem. Musa'yı didar olmuşam. Ben lenü terani eylerem. Muhammed'em dosta gidem. Ben tercemanı eylerem. İsmail'em hak yoluna canımı kurban eylerem.

Yüce dağları iğneyle kazabilir misiniz? Zordur. Gönüllerden kibri çıkarmak. Yüksekteyken küçülmek. Kuvvetliyken insaf etmek. Gururdan tevazuya dönmek. Bilirim ki nefsimi baş tacı edersem dinimi hor görürüm. Menfaat için sevgi gösterirsem alçalırım. Dilerim ki sevdiğin kul olayım. Hidayete, aydınlığa erişeyim.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Genelde benim gözlemledim. Doğum sonrası depresyonlarda sosyal desteği iyi olan anneler çok daha çabuk toparlıyor. Depresyondayken annelerin en büyük endişesi ilaç kullanma konusunda oluyor. İlaç tedavisini belirli noktada biz önermek zorunda kalıyoruz. Bazı ilaçlar anne sütüne nispeten daha az geçiyor. Fakat bazı durumlarda emzirmeyi sonlandırmamız gerekebiliyor. Bebeğe hiçbir şekilde ilaç geçmesini istemediğimiz durumlarda veya ilacın bebeğe geçmesinin riskli olduğu durumlarda. Burada annenin ikilemi şu oluyor. Ben bebeğimi emzirmeyerek sütten mahrum mu bırakıyorum? Orada bir suçluluk gelişiyor. Orada anneyle şu konuda mutabık kalınması, annenin şu konuda rahatlatılması çok önemli. Bebeğin anne sütünden çok anneye ihtiyacı var. Onu seven, koruyan, kucaklayan, sıcaklığını hissettiği bir anneye ihtiyacı var. Süt, evet, anne sütü çok değerli. Biz hekim olarak her zaman anne sütünün en değerli besin olduğunu bebek için, hani fizyolojik, psikolojik, fiziksel birçok olumlu etkisinin olduğunu, bağışıklık sisteminin gelişmesi için, fiziksel gelişimi için çok önemli olduğunu söylüyoruz zaten. Hani asla anne sütünün diğer alternatiflerle hemen kolayca değiştirilmesini önermiyoruz. Fakat orada artık bir kar zarar hesabı yapacaksak, anne mi süt mü anne? Orada bebek ne kadar değerli ve kıymetliyse, annenin sağlığı üzerinden bebeğin ne kadar korunması gerekiyorsa, anne de kıymetli ve değerli. Her şeyden önce bir insan olarak biz orada anneyi veya lohusayı tedavi ediyor değiliz veya biz orada insanı tedavi ediyoruz veya insanın tedavi olmasını öneriyoruz. Zaten klinik yaklaşımımız da bu yönde oluyor. Orada annenin sağlığı birincil öncelik. Ama bu bebeğin sağlığını düşünmüyoruz anlamında değil. Zaten bebeğin sağlığı için elzem olan, önemli olan annenin sağlığı. Bu şeyde annenin hani suçluluk duygularının azaltılması gerekiyor, teskin edilmesi gerekiyor. Yani çevrenin anneyi destekleyici rolü çok önemli. Doğum sonrası depresyonlarda sosyal desteği iyi olan anneler çok daha çabuk toparlıyor. Hatta bazı durumlarda ilacı alternatif değişik tedavi yöntemleri var. Parlak ışık tedavisi, uyku yoksunluğu tedavisi gibi ilaç vermeksizin bunlar da hani lohusanın depresyonunun düzeyine göre denenebilecek yöntemler. Bazen işte psikoterapiler denenebilir. Gevşeme egzersizleri, nefes egzersizleri denenebilir. Tablonun ağırlığına göre, hafifliğine göre karar verilebilir bunlara.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.
2: Emniyet kemerinizi takın, akrayı açın.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Rabbinizin bağışlamasına nail olmaya ve takva sahipleri için hazırlanmış, genişliği gökler ve yer kadar olan cennete koşuşun. O takva sahibi olanlar, bollukta ve darlıkta Allah rızası için sarf ederler. Öfkelerini yutarlar ve insanları affederler. Allah, iyilik yapan ve güzel davrananları sever.

Sabah ezanıyla bir bir yanmaya başladı evlerin ışıkları. Bereket ve rahmetle yeni bir güne uyandık. Fecrin ışıkları sardı şehri. Fırından taze ekmek kokuları gelirken, simitçi en sıcak simitlerini tablasına koyarak düştü yollara. Er Rezzak niyetiyle açıldı bir bir dükkanlar. Sabahın ve yeni günün bereketi çepeçevre sarsın bizi. Besmele dudakların kilidini açsın. Ayet-i kerimelerden ve hadis-i şeriflerden seçilen dualar, zikirler. Sabahın bereketli anlarını değerlendirmek ve günün her vaktini feyizli geçirmek için dua vakti birazdan Akra'da.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman kardeşini hor görmesi kişiye kötülük olarak yeter.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akrada.

İlahi huzurdan kovulan şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aidiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz. Habibim, benim adıma de ki, ey kendilerine çok fazla günah yüklemiş kullarım. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Unutmayın ki Allah bütün günahları affeder. Çünkü çok bağışlayan, gafur, çok merhamet eden Rahim ancak O'dur. Azap size gelip çatmadan önce tövbe edip Rabbinize dönün ve O'na boyun eğin. Yoksa size yardım edilmez. Siz farkında bile değilken, ansızın size azap gelip çatmadan önce, Rabbinizden size indirilen Kur'an'ın getirdiği güzelliklere uyun. Yoksa o azap günü günahkar kişi, Allah'a karşı haddi aşmamdan dolayı yazıklar olsun bana. Gerçekten ben Kur'an'la ve müminlerle alay edenlerdendim diyerek üzülecektir. Yahut keşke Allah bana hidayet etseydi, ben de günahlardan sakınanlardan olurdum diyecektir. Yahut cehennem azabını gördüğünde, keşke benim için dünyaya dönüş olsaydı da güzel davranan müminlerden olsaydım diyecektir. Allah ise o gün şöyle buyuracak: hayır, ayetlerim sana geldi de sen onları yalanladın. Büyüklük taslayıp iman etmedin ve kafirlerden oldun. Başka ilahlar bulunduğuna inanmak suretiyle Allah'a iftira atanları kıyamet gününde yüzleri kapkara bir halde göreceksin. Allah'a karşı büyüklük taslayanlar için cehennemde yer mi yok? Allah, kendisine saygı duyup emrine uygun yaşayanları bu başarıları sayesinde bütün sıkıntılardan kurtaracak. Onlara kötülük ve azap dokunmayacak ve onlar mahzun da olmayacaklar. Allah her şeyin yaratanıdır. O her şeyi koruyup kollayandır.

Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Gizliyi de açığı da bilendir. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim ancak O'dur. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Kainatın hakimi Melik'tir. Her türlü kusurdan uzak Kuddüs'tür. Selamet kaynağı selamdır. Güven altına alan mümindir. Görüp gözeten müheymindir. Karşı konulmaz güç sahibi azizdir. Yaptırım gücüne sahip cebbardır. Büyüklükte denge olmayan mütekebbirdir. Allah müşriklerin ortak koşmalarından münezzehtir. O öyle Allah'tır ki her şeyi yaratan Halık'tır. Kusursuz ve uyumlu var eden Bari'dir. Suret veren Musavvir'dir. En güzel isimler ancak O'na aittir. Göklerdeki ve yerdeki her şey O'nu tesbih etmektedir. Karşı konulmaz güç sahibi Aziz, her şeyi yerli yerince yapan Hakim ancak O'dur.

0: بسم الله الرحمن الرحيم ويشفي صدور قوم مؤمنين.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. İnkarcılara karşı cihad edin ki Allah mümin topluluğun gönlünü ferahlatsın.
0: وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt, içinizdeki dertlere bir şifa, müminler için bir hidayet ve rahmet olan Kur'an gelmiştir.
0: يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.
1: Arıların karınlarından farklı renklerde içecek çıkar. Onda insanlar için şifa vardır. Düşünen bir topluluk için elbette bunda ibret alınacak bir alamet vardır.
0: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Biz müminler için şifa ve rahmet olan Kur'an'ı indiriyoruz.
0: وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ.
1: Hastalandığımda da bana sadece o şifa verir.
0: قُلْ هُوَ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ.
1: De ki, iman eden kimseler için o, Kur'an bir hidayet ve şifadır.
0: الْاَحَادِيثُ الشَّرِيفَةِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Allah ve melekleri peygamberi hayırla yad ediyor. Ey müminler! Siz de onu hayırla yad edip ona dua edin. Onun için esenlik dileyin.
0: Allahümme salli ala Muhammedinin nebiyyil ummiyi ve ala ahli Muhammed.
1: Allah'ım, okuma yazmayla meşgul olmamış ümmi peygamber Muhammed Mustafa ile ailesinin şanını, şerefini yücelt.
0: Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ahli Muhammed kema salleyte ala İbrahim ve ala ahli İbrahim inneke hamidun mecid. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ahli Muhammed كما باركت على إبراهيم.

0: النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: اللهم Hazreti İbrahim'in ailesinin ve dostlarının şanını, şerefini yücelttiğin gibi, Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'nın, manevi annelerimiz olan eşlerinin, temiz neslinin ve aile fertlerinin de şanını, şerefini yücelt. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
0: Estağfirullahal-azîmellezî lâ ilâhe illâhu el-hayyel kayyûme ve etûbu ileyh. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.
1: Yüce Allah'tan beni bağışlamasını dilerim. Ondan başka ilah yoktur. O daima diridir. Daima insanların yararını gözetir. Ben de ona döner, ona sığınırım.
0: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك.
1: Yüzümü gökleri ve yeri yoktan var eden Allah'a çevirdim. Ben Allah'ı tek ilah kabul ederim ve ona ortak koşanlardan değilim. Kıldığım namazlar, yaptığım ibadetler ve kestiğim kurbanlar, yaşadığım hayat ve zamanı geldiğinde tadacağım ölüm, bütün varlıkların sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah içindir. Onun ortağı yoktur. Bana Allah'ı tek ilah kabul etmem emredildi. Ben de bu emre teslim olarak Allah'ı tek ilah kabul edenlerin en başındayım. Allah'ım, sen mutlak hakimiyet sahibisin. Senden başka ilah yoktur. Sen benim Rabbimsin. Bütün ihtiyaçlarımı gideren ve beni koruyup kollayansın. Ben de senin kulunum. Nefsime uyup kendime yazık ettim. Günahlarımı itiraf ediyorum. Artık benim bütün günahlarımı bağışla. Çünkü günahları ancak sen bağışlarsın. Beni güzel huylara meylettir. Çünkü beni bunlara ancak sen meylettirebilirsin. Beni kötü huylardan uzak tut. Çünkü beni bunlardan ancak sen uzak tutabilirsin. Senin davetine uyup, gönül rızasıyla ve memnuniyetle huzuruna geldim. Bütün hayırlar senin elindedir. Kötülükler sana yol bulamaz. Ben senin için varım ve sana kavuşacağım. Sen yücesin ve bereket kaynağısın. Sana tövbe edip senden bağışlanma diliyorum.
0: Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ent. Halaktani ve ana abduk. Ve ana ala ahdike ve va'dike mestata'at. A'udhu bike min şerri ma sana'at. Abu'u leke bi ni'metike alayya ve abu'u bi zenbi. فَغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ
1: Allah'ım, sen benim Rabbimsin. İhtiyaçlarımı gideren, beni koruyup kollayansın. Senden başka ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Gücüm yettiği kadar seni tek ilah tanıyacağıma dair verdiğim söze bağlıyım. Kötü şeyler yapmış olmaktan sana sığınırım. Bana lütfettiğin sayısız nimetlerin farkındayım. İşlediğim günahların da farkındayım. Beni bağışla. Çünkü günahlarımı ancak sen bağışlayabilirsin.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel hemmi vel hazan ve a'udhu bike minel aczi vel kesel ve a'udhu bike minel cubni vel buhl ve a'udhu bike min galabetid deyni ve kahrir rical.
1: Allah'ım, her türlü keder ve üzüntüden sana sığınırım. Her türlü çaresizlik ve tembellikten sana sığınırım. her türlü

0: korkaklık ve cimrilikten, eli sıkı olmaktan sana sığınırım. Borç yükü altında ezilmekten ve zorba insanların baskısı altında kalmaktan sana sığınırım.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel keseli vel harami vel mağrami vel me'fem. Allahümme inni a'udhu bike min azabin nari ve fitnetin nari ve azabil kabr. وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر ومن شر فتنة المسيح الدجال.
0: Allah'ım, her türlü tembellikten, bunaklıktan, borç yükü altında ezilmekten, günah altında kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, cehennem azabından ve sıkıntısından, kabir azabından, zenginliğin getireceği badirelerden ve zenginlikle sınandığımda başarısız olmaktan, fakirliğin doğuracağı sıkıntılardan ve fakirlikle sınandığımda başarısız olmaktan, Mesih Deccal'in getireceği sıkıntılardan ve Deccal'le sınandığımda başarısız olmaktan sana sığınırım.
1: Allahümme inni a'udhu bike min azabi cehenneme ve min azabil kabr ve min fitnetil mahya vel memat ve min şerri fitnetil mesihid deccal.
0: Allah'ım, cehennem azabından, kabir azabından, hayatın ve ölümün getireceği sınavlarda, Mesih Deccal karşısındaki sınavda başarısız olmaktan sana sığınırım.
1: Allahümme ba'id beyni ve beyne hatayaya kema ba'adte beynel meşriki vel meğrib. Allahümme nakkini minel hataya kema yunakkas thawbul abyadu mined denes. Allahümme gsil hatayaya bil ma'i vel thalci vel barad.
0: Allah'ım, doğuyla batıyı birbirinden uzak kıldığın gibi, beni de hataya düşmekten uzak tut. Allah'ım, beyaz elbise kirlerinden nasıl arındırılırsa, beni de hatalarımdan öyle arındır. Allah'ım, hatalarımı bemberrak, dupduru suyla yıkayıp beni arındır.
1: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamdu ve hu ala kulli şeyin kadir. Allahümme la mani'a lima a'tayt. ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد.
0: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Hükümranlık ancak onundur. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler onadır. Onun sonsuz gücü her şeye yeter. Allah'ım, senin verdiğini engelleyebilecek biri olmadığı gibi, engellediğini verebilecek biri de yoktur. Senin yüce buyruğun karşısında makam ve servet ahirette sahibine fayda vermez.
1: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. La havle ve la kuvvete illa billah. La ilahe illallah ve la na'budu illa iyyah. Lehul ni'metu ve lehul fadlu ve lehul senâul hasen. La ilahe illallah muhlisin lehuddin ve lev kerihel kafirun.
0: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Mutlak hükümranlık ancak onundur. Bütün övgüler, teşekkür ve takdirler onadır. Onun sonsuz gücü her şeye yeter. Güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir. Ondan başka ilah yoktur ve biz ancak ona ibadet eder, ona kulluk ederiz. Bütün nimetler ona aittir. Bütün lütuflar ona aittir. Bütün güzel övgü ve teşekkürler onadır. Allah'tan başka ilah yoktur. İnkar edenler, bu hakikati kabul etmeyenler hoşlanmasa bile biz, bütün samimiyetimizle böyle inanırız.
1: Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah vallahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim.
0: Allah eksiksiz ve mükemmeldir. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah en büyüktür. Güç ve kudret ancak yüce ve büyük olan Allah'ın elindedir.
1: Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim.
0: Allah'ın eksiksiz ve mükemmel olduğunu ilan eder. Onu övüp takdir eder. Ona teşekkür ederim. Büyüklükte eşi benzeri olmayan Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi adada halqih. Subhanallahi adada halqih. Subhanallahi adada halqih.
0: yarattığı bütün mahlukat sayısınca ilan ederim ki,

0: Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi rida nefseh. Subhanallahi rida nefseh. Subhanallahi rida nefseh.
0: O razı oluncaya kadar ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi zinata arşeh. Subhanallahi zinata arşeh. Subhanallahi zinata arşeh.
0: Arşı ağırlığınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi midada kelimatih. Subhanallahi midada kelimatih. Subhanallahi midada kelimatih.
0: Sözleri sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi adada ma halaka fis sema ve subhanallahi adada ma halaka fil ard ve subhanallahi adada ma halaka beyne zalik ve subhanallahi adada ma huve halik. Vallahu ekberu mislu zalik velhamdülillahi mislu zalik ve la ilahe illallahu mislu zalik ve la havle ve la kuvvete illa billahi mislu zalik.
0: Gökte yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yerde yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Gökle yer arasında yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yaratacağı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Bir bu kadar da ilan ederim ki Allah en büyüktür. Bir bu kadar da ilan ederim ki bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. Bir bu kadar da ilan ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Bir bu kadar da ilan ederim ki güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir.
1: Bismillahillazî lâ yedurru ma'asmihî şey'un fil ardı ve lâ fissemâi ve huve's-semî'ul-alîm. Bismillahillazî lâ yedurru ma'asmihî şey'un fil ardı ve lâ fissemâi ve huve's-semî'ul-alîm. Bismillahillazî lâ yedurru ma'asmihî şey'un fil ardı ve lâ fissemâi ve huve's-semî'ul-alîm.
0: Her işe Allah'ın adıyla başlarım. O Allah ki ismi anıldığında yerde ve gökte hiçbir varlık zarar veremez. Çünkü o her şeyi işitir, her şeyi bilir.
1: Radîtu billâhi rabbâ ve bil-islâmi dînâ ve bi-Muhammedin nebiyyâ. Radîtu billâhi rabbâ ve bil-islâmi dînâ ve bi-Muhammedin nebiyyâ. Radîtu billâhi rabbâ ve bil-islâmi dînâ ve bi-Muhammedin nebiyyâ.
0: Ben Rab olarak Allah'ı, din olarak İslam'ı, peygamber olarak Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi benimseyip razı oldum.
1: Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim.
0: Allah bana yeter. Ondan başka ilah yoktur. Ben ona güvenip dayandım. Büyük arşın sahibi odur.
1: Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar.
0: Allah'ım beni cehennemden kurtar.
1: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
0: Allah'ım senin her türlü eksiklikten uzak ve münezzeh olduğunu açıkça ilan eder, seni över, sana teşekkür ederim. Bilir ve açıkça ilan ederim ki senden başka ilah yoktur. Senden bağışlanma diler, sana yönelip tövbe ederim.
1: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون.
0: Akşama kavuştuğunuzda, sabaha çıktığınızda deyin ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Göklerde ve yerde, gece gündüz bütün övgü ve teşekkürler ancak O'nadır. O, diriden ölüyü, ölüden de diri çıkarır. Cansız bir haldeyken yeryüzünü canlandırır. Ey insanoğlu, sizin diriltilip topraktan çıkarılmanız da bu şekilde olacaktır.
1: El-Esmâ'ul Husnâ. Bismillahirrahmanirrahim. Velillâhil esmâ'ul husnâ fed'ûhu biha.
0: El-Esmâ'ul Husnâ. Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden, Rahim, Allah'ın adıyla. En güzel ve mükemmel isimler Allah'ındır. Öyleyse bu isimlerle Allah'a dua edip ondan isteyin.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة.
0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Allah'ın 99 ismi vardır ki bunları iyice belleyip ona göre hayatına çeki düzen veren cennete girer.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Huvallahu'llezî lâ ilâhe illâ hu. Errahmanurrahimul melikul kuddusus selam. المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور. Elhamdülillahillezî ahyâna ba'demâ emâtenâ ve ileyhin nuşûr.
0: Sonsuz övgü, teşekkür ve takdir Allah'adır. Bizler hayat sahibi değilken bize hayat verdi. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak O'nun huzurudur.
1: Allahümme bike asbahna ve bike emseynâ ve bike nahyâ ve bike nemûtu ve ileyken nuşûr.
0: Allah'ım, senin lütfunla sabaha çıkar. Senin lütfunla akşama kavuşuruz. Senin lütfunla yaşar, senin lütfunla ölürüz. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak senin huzurundur.
1: Asbahna ve asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Allahumma inni es'aluka khayra hadha'l yawm fathahu ve nasrahu ve nuruhu ve berekatuhu ve hudahu ve a'udhu bika min sharri ma fihi ve sharri ma ba'dahu.
0: Kainatın idaresinin, onun sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah'a ait olduğunu kabul ve ikrar ederek sabaha çıktık. Allah'ım, ben senden başlangıcıyla, yardımıyla, nuruyla, bereketiyle ve hidayetiyle bugünün getireceği hayırları, iyilikleri isterim. Gerek gün içinde, gerek sonrasında ortaya çıkacak şerlerden, kötülüklerden sana sığınırım.
1: Allahümme fâliqal isbâh. وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا اقض عني الدين واغنني من الفقر وأمتعني بسمعي وبصري وقوتي في سبيلك.
0: Karanlığı giderip

0: sabahı aydınlatan, geceyi huzur ve sükunet vakti kılan, güneş ve ayı sabit bir düzende yaratan Allah'ım. Borçlarımı ödemeyi nasip et. Fakirliği benden uzak tut. Kulağımı, gözümü, gücümü, kuvvetimi selamette kıl. Senin yolunda kullanmayı nasip et.
1: Allahümme ma asbaha bi min ni'metin fe minke vahdeke la şerike lek fe lekel hamdu ve lekel şükür.
0: Allah'ım, sabaha çıktığımda benimle olan her nimet sadece sendendir. O nimetin lütfedilmesinde senin ortağın yoktur. Öyleyse övgü, teşekkür ve takdirim sanadır.
1: Allahümme inni asbahtu uşhiduke ve uşhidu hamalete arşik ve melaiketeke ve cemi'a halkik enneke entallahu la ilahe illa ent ve enne Muhammeden abduke ve resuluk.
0: Allah'ım, sabaha çıktığımda seni, arşını taşıyanları ve meleklerini, yarattığın bütün varlıkları şahit tutuyorum ki Allah sadece sensin. Senden başka ilah yoktur. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem senin kulun ve resulündür.
1: La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minezzalimin.
0: Allah'ım, senden başka ilah yoktur. Senin eksiksiz ve mükemmel olduğunu açıkça ilan ederim. Senin buyruklarına uygun davranmadığım takdirde ben kendine yazık edenlerden olurum.
1: Allahumma rabbena atina fi'd-dunya hasene ve fi'l-ahireti hasene ve qina azaben-nar.
0: Allah'ım, ey Rabbimiz, bize dünyada iyilik ve güzellikler ver. Ahirette de güzellikler ver. Bizi cehennem azabından koru.
1: Ya muqallibel-kulub, sabbit kalbi ala dinik.
0: Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalbimi senin dinin üzere sabit kıl. Dininden ayırma.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakri ve azabil kabr.
0: Allah'ım, buyruklarını kabul etmeyerek inkara düşmekten, fakir kalmaktan ve kabir azabına uğramaktan sana sığınırım.
1: Allahümme fatiras semavati vel ard, alimel gaybi ve şehade, rabbe kulli şeyin ve melikeh, eşhedü en la ilahe illa ent, a'udhu bike min şerri nefsi. وَشَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهِ.
0: Allah'ım, gökleri ve yeri yoktan var edensin. Görüneni, görünmeyeni bilensin. Her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı ve hükümranısın. Seni şahit tutuyorum ki, senden başka ilah yoktur. Benden doğabilecek kötülüklerden, şeytanın yapabileceği kötülüklerden ve şirke düşürmesinden, beni kıskacına almasından sana sığınırım.
1: Allahümme inni es'elukel afiyete fi'd-dunya ve'l-ahire. Allahümme inni es'elukel afve ve'l-afiyete fi dini ve dunyaya ve ehli ve mali. Allahümme estur avrati ve amin ravati. Allahümme ahfazni min beyni yedeyye ve min khalfi ve an yemini ve an şimali ve min fawqi ve a'udhu bi'azametike en ugtale min tahti.
0: Allahüm, senden dünyada ve ahirette selamet ve kurtuluş istiyorum. Allah'ım, senden dinim, dünyam, aile fertlerim ve malım hakkında bağışlanma, selamet ve kurtuluş diliyorum. Allah'ım, kusurlarımı ortaya dökme. Beni korkularımdan emin kıl. Allah'ım, beni önümden ve arkamdan, sağımdan ve solumdan, üzerimden gelebilecek kötülüklerden koru. Altımdan gelebilecek kötülüklere karşı gafil yakalanmaktan da senin büyüklüğüne, azametine sığınırım.
1: Allahümme afini fi bedeni. Allahümme afini fi sem'i. Allahümme afini fi basari. La ilahe illa ent.
0: Allah'ım, bedenime sağlık ver ki sana olan kulluk görevimi layıkıyla yerine getirebileyim. Kulaklarıma sağlık ver Allah'ım. Gözlerime sağlık ver Allah'ım. Bu sayede senin bana olan lütuflarını hakkıyla düşünüp anlayabileyim. Senden başka ilah yoktur.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakr. Allahümme inni a'udhu bike min azabil kabr. La ilahe illa ent.
0: Allah'ım, iman ettikten sonra inkara düşmekten, fakir ve muhtaç kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, kabirde azaba uğramaktan, kabir azabına düşürecek şeylerden sana sığınırım. Senden başka ilah yoktur.
1: Allahümme rahmeteke arju. فَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنِ وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت.
0: Allah'ım, tek istediğim senin rahmetindir. Beni bir an bile yalnız bırakma. Her halimi düzgün eyle. Senden başka ilah yoktur.
1: Allahümme inni es'eluke bi enne lekel hamd. La ilahe illa entel mennan. Bedi'us semavati vel ard. Ya zel celali vel ikram. Ya hayyu ya kayyum.
0: Allah'ım, her türlü övgü, şükür ve takdire layık olan sensin. Ne istiyorsam sadece senden istiyorum. Senden başka ilah yoktur. Daima lütufta bulunan, bol bol nimet veren sensin. Gökleri ve yeri yoktan var eden sensin. Ey gerçek yücelik ve ikram sahibi Allah'ım. Ey daima diri olan, her şeyi idare eden Allah'ım. Lütfunu esirgeme.
1: Allahümme a'udhu bi ridâke min sahatik ve bi muafâtike min ukûbetik ve a'udhu bike minke la uhsî senâen aleyke ente kemâ esneyte alâ nefsik.
0: Allah'ım, bana gazap etmenden razı olmana sığınırım. Allah'ım, beni cezalandırmandan selamette kılmana sığınırım. Ben her şeyden sana sığınırım. Ben seni hakkıyla övemem. Sen kendini nasıl övmüşsen öylesin.
1: اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أنك أنت الرب وحدك لا شريك لك اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن محمدا عبدك ورسولك اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة اللهم ربنا ورب كل شيء اجعلني مخلصا لك وأهلي في كل ساعة في الدنيا والآخرة يا ذا الجلال والإكرام اسمع واستجب الله أكبر الأكبر اللهم نور السماوات والأرض الله أكبر الأكبر حسبي الله ونعم الوكيل الله أكبر الأكبر.
0: Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım, ben senin tek Rab olduğuna, ortağın bulunmadığına şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Ben Muhammed Mustafa'nın senin kulun ve Resulün olduğuna inandım. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Ben bütün kullarının kardeş olduğuna şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Beni ve ailemi dünyada ve ahirette her an sana karşı samimi eyle. Ey yücelik ve ikram sahibi Allah'ım, duamı duy ve isteklerimi lütfeyle. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Ey göklerin ve yerin nuru olan Allah'ım, tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Allah bana yeter, o ne güzel vekildir. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır.
1: Allahümme inni es'eluke ilmen nafi'a ve rizqan tayyiba ve amelen mutakabbala.
0: Allah'ım, ben senden faydalı bilgi, helal ve temiz rızık, kabul edeceğin amel isterim. Bana lütfeyle.
1: Allahümme a'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik.
0: Allah'ım, seni zikretmede, sana şükretmede ve sana güzelce kulluk etmede bana yardım et.
1: Allahümme ce'alni u'zimu şükrek ve ukfiru zikrek وَاتَّبِعُ نَصِيحَتَكَ وَأَحْفَظُ وَصِيَّتَكَ.
0: Allah'ım, beni sana çokça şükreden, seni çokça zikreden, senin öğütlerine bağlı kalan ve senin emirlerini tutan bir kul eyle.

0: Ahad.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, Allah tektir. Hiçbir şeye muhtaç olmayıp, her şeyin ihtiyacını karşılayan da Samet Allah'tır. O doğurmamıştır ve doğmamıştır. Hiç kimse de ona denk değildir.

Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım. Yarattığı şeylerin şerrinden, gece çöktüğünde ortaya çıkan zifiri karanlığın şerrinden, büyü yapmak için düğümlere üfleyenlerin şerrinden, haset ettiğinde hasetçinin şerrinden.

0: sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sığınırım insanların Rabbine, insanların hükümranına, insanların ilahına, hep sinsice sokulan, sürekli vesvese veren şeytanın şerrinden. O ki, insanların kalbine vesvese verip durur, hem cinlerden olur, hem insanlardan.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akrada.
2: Namazlardan, farzlardan sonra sevaplı olan ibadetler, sabah namazından sonra oturup Kur'an'la, zikirle meşgul olup güneşin doğmasından yarım saat geçinceye kadar meşguliyetini devam ettirip işrak namazı kılmaktır. İşrak namazını böyle kılan bir kimse hakkında çok hadisi şerifler var, çok müjdeler var. Bazısını sayayım. O gün bir hac ve ömre yapmış kadar sevap kazanır. Bir. İkincisi, İsmail aleyhisselamın soyundan asaletli, kıymetli esirleri düşmanın elinden fidyeyi necat verip kurtarmış, azat etmiş kadar sevap kazanır. Üçüncüsü, ufukları gözün alabildiği kadar uzak yerleri dolaşarak çalışsa, çabalasa, ticaret yapsa elde edeceği rızıktan daha fazla rızık kazanır. Rızkı çok bol olur. Dördüncüsü, o gün ölürse imanla ölmesine sebep olur. Onun için işrak namazını çok karlı bir namaz olarak görüyoruz. Peygamber Efendimiz adetliydi, böyle yapardı. Evliyaullah büyüklerimiz de böyle yapmışlar.
3: Akra Medya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akra Medya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Aralarında hüküm verilmesi için Allah'a ve Resulüne çağrıldıkları zaman müminlerin sözü ancak işittik ve itaat ettik

etmeleri, teslimiyet göstermeleridir. İşte asıl umduklarına erenler onlardır. Kim Allah'a ve Resulüne itaat eder, Allah'a saygı duyarak emirlerine uygun yaşarsa, işte asıl kurtuluşa erenler onlardır.

0: Yaşayan İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akıbetü müttekin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Eylem eyyühe ikvân. En efdal kitabı kitabullah. Ve en efdal el hedi hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrel umuru muhtesatü ve külle muhtesü bid'a. Ve külle bid'atın dalâle ve külle dalâletin finnâz. Ve biz senede muttasil ile nebiyiz sallallahu aleyhi ve sellem.
2: İzâ esraha evlâdüsü. فَعَلِّمْهُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللّٰهِ مَلَمْ بَعْدِ Çocuklarınız konuşmaya başladığı vakitte, şimdi çözüldüğü vakitte, ilk evvel onlara öğreteceğiniz ve söyleyeceği şey لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللّٰهِ. Buna dikkat edin. Çocuk ilk konuşurken لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللّٰهِ demesini evvela öğretin. Çocuk ilk önce bunu söyleyebildi miydi? Sümmellemsin bazı, artık onu bırakamayız. Kendi haliyle akıbeti iyi olur. Sonra eğit olur. Bir kere la ilahe illallah ile işe başlamışsın. Onun için neticesi iyi olur. Çocuk büyüdü. 9-10 yaşlarına geldiği vakitte. Hem ruhum, o dişlerinin, çocukluk dişlerinin dökülüp yeni dişler çıkmaya başladığı vakitte o zaman onun kemal devresi oluyor. O zamanlar hemir ruhun bala namazda emrediniz. Ondan evvel alıştırdı. Fakat o zaman geldikten sonra namazı kılmamasına müsaade etmiyor. Emrediniz namaza. Kıldırdın. Yanınızı getirin, götürün. Kıldırın. Mülüğe kadar alıştın. Ondan sonra böyle olur tabii. O zaman hiç bıraktınız inşallah.
3: Bize karabez zaman lem teke rü'yel müslim ahir zaman ki yaklaştığı zamanda Müslümanların rüyaları yalan çıkmayacak. Gördüğü rüya gördüğü gibi sadık. Ve estekküm rüyen estekküm hadisa. Rüyaların doğruluğu sözlerin doğruluğuna bağlı. Sözü doğru olan adamın rüyası doğru olur. Tevhili hacet kalmaz. Ve rüyel müslim. Müslümanın gördüğü rüya. Geceleri görüyoruz ya. Bir kısım rüyalar. Bu rüyalar cüz'ün min hamsetin ve erbe'ine cüz'en minnen nübüvvet. Nübüvvetten 45 cüz'den bir cüz'dür. 45'te biridir peygamberlik nübüvvetinden akşamları gösterilen rüyalar insanlara ki Cenab-ı Hakk'ın okula bir vahyi demektir. Ve rüya selasetün. Selasetün. Üç nevidir rüya. Rüya üç kısım üzerinedir. Her rüya saliha. Rüyayı saliha. İyi rüya. Büşra minallah. Allah'tan beşaret. Güzel görür camilerde, kâbelerde, denizlerde. Ruha zevk veren, ruha neşe veren tatlı rüyalar. Rüyayı görünce sabah bir insan böyle ah uyanmışsaydım da daha biraz görseydim der. Peygamberleri görür, iyileri görür, güzel güzel rüyalar görür. Bu büşra minallah. Allah'tan beşaret. Sütler, enva gibi. Ve rüya, bir rüyada daha vardır ki tahzin adama hüzün verir. Adama hüzün verir. Ay, acaba ne olacak? Bir korku gelir içerisine. Bir hüzün gelir. Bir rahatsızlık gelir. O gördüğü rüyadan üzüntü duyar. Gördüğü rüyadan üzüntü duyar. İşte bu rüya mine şeytan. Bu haktan değildir bu. Şeytani bir rüyadır. Hiç kulak asmadan. Hiç kulak asmadan. Bir rüya daha vardır ki mimma yuhaddisul meru nefsuh. İnsan gündüzleri bir şeylerle meşgul olur. O meşgul olduğu şeyler gece rüyasına intikal eder. Bu da nefsin rüyasıdır. Bunun da kıymeti yoktur. Mesela tuzlu insan tuzlu bir şey yiyip yürek yanar. Gece bakarsın suların başında şuralarda buralarda. Neden? Gün harareti canını suları temk ediyor. Bunun da kıymeti yoktur. فَإِذَا رَأَى اَحَدُكُمْ Buna dikkat edin. Sizin biriniz bir rüya gördü ki size hüzün veriyor, keder veriyor. Korktunuz rüyadan. Vel yiyet sül taksın. Soluna ya soluna tü tü tü desin. söylemesin o rüyayı kimseye. Öyle yuhadduz ben nas. Kimseye söylemesin ben böyle bir rüya gördüm diye söylemesin. Çünkü söylenir de dinleyen adam da onu tabire kalkarsa oh, büyük bir şey olur. Acı bir şey olur. Böyle rüyaları görüldüğü vakitte tabircilerin de uyanık olaraktan bu rüyanın içerisinde bir iyi tarafı vardır. O tarafından doğru meylederekten rüyayı iyi tabir etmeli. Rüyanın kendisine baktınız. Hakikaten acı. Ama onun içerisinde bazı kaçamak yollar vardır. Bu kaçamak yollardan istifade ederekten rüyayı iyi hamleder. İyi hamleder. Bu da öyle olur inşallah. Öhüm bir kaydı finler. Uykuda baktınız ki ayaklarınız bağlanmış. Ayaklarınız bağlanmış uykudayken. Bu hep sevilen bir şey. Sizi bağlamış günahlardan men olunacağınızı alamet. Günahları işlemeyeceğiniz alamettir. Ayaklarınızın bağlanışı sizin fenalık yapılarınıza mani olacak. Bu onu severim buyurmuş. Ve ekrühül gül ama boyuna takılan bir şey olduysa halka onu sevmem. O çünkü canilerin boyunlarında kurar ya. Onun için o iyi değil, onu sevmem demiş. El kayd sebatın fitnin. Ayaklara vurulan bağ diyelim, bağlantı, dinde sebat edeceğini alamettir. Dinde sebat edeceğini alamettir o ayaklara vurulan bağ. Ahmed bin Hanbel'le Buhari'nin, Müslüm'ün, Davud'un, Tirmizi'nin adıdır. Bilek terabeti sa'a. Kıyamet yaklaştığı vakitte yine. Tekarabe zaman, zamanlar da yaklaşacaktır bize. Zamanlar yaklaşacak. Dedelerimiz 3 ayda hacca giderken, şimdi 3 saate indi iş. Belki yarın 1 saate de inecek. Zamanlar yaklaşacak. Kıyamet alametlerden birisi oluyor demek. Zamanların yaklaşması, kıyametin yaklaşması alamet. Tetekûnü sene kekşe. Bir sene 360 gün geçiyor. Bir ay gibi geliyordu. Daha ya dün böyleydik. Nasıl oldu da bu çabuk geldi bu sene? Bu kadar. Ve şeh kel cuma. Bir ay, bir hafta gibi. Ya dündü ve dün. Allah Allah. Ay geçmiş. Kapıya bekleyelim şeyi. Mal sahibi aylığı der. Ya dün veriydin de. Dün veriydin de. Hafta oldu. Bir hafta. Bir ay geçmiş Ankara'da. Vel cuma ile cuma. Adan cumayı olan haftaysa. İkda se'afet tüknaz. Kurumuş yapraklar. Marangozların şeylerine ne diyorlar? Çok talaşlar. Nasıl çabucaktan yanar çırpılar mırpılar. Bu çabuk yanıp da nasıl geçiyorsa. Odun mesela uzun zaman yanar. Fakat talaş çabucaktan yanar geçer. İşte bu kuru yaprakların, çırpıların yanışı gibi bir cumadan bir cumaya kısacık. Bir iki saat sonra bakıyorsun bir hafta olmuş. Ebu Yalan, Ebu Hureyre'nin rivayeti. İzâ akrada ahadüküm ekâhu kardan. İzâ akrada ahadüküm. Kardeşimiz geldi, çıkışmış. Bana 5.000, 10.000, 500 lira verir misiniz? Bir işim var. Bir hafta sonra, bir ay sonra veririm size diyor. Siz de buyurun dediniz, paraları verdiniz. Bak, dikkat edeceksiniz ama. Kardeşiniz sizden bir borç istedi. Siz de o borcu verdiniz. Bu borcu verdiğinizden dolayı kardeşiniz size teşekkür etti. Bir tabağın içerisine hurmadır, portakaldır, limondur, elmadır koydu. Çocuğuna verdi, götü bunu filan efendiye ver dedi. Teşekkür etti. 5-10 bin liradan para verdi, bir sıkıntısını giderdi. Helayak belhü, onu sakın kabul etme. Sakın o hediyeyi kabul etme. Verdiğin paranın mükafatı olaraktan karşılık gelen o hediyeyi kabul etme. İzek şe'arra cildül abdi min haşyetillah. Bütün ibadetlerin kökü bu haşyetullahın muhafızası gönülde, gönüllerde birleşebilmesi içindir. Haşyetullah. Namaz kılıyoruz ama hiçbir haşyet yok üzerinde. Oluyor mu desin? Ne kadar gösteriş olarak boynumuzu büksek, belimizi büksek, ağlasak, sızlasak hep uydurma. Hep yalancı. Kendi kendimizi aldatma. Korku Allah'tan içeriden gelir. İçeriden gelen o korku insanı titretir. Kendi zorla titretir yani. Öyle yapmacık olmaz. yüzek şarra cildül ab başladı vücudunu titreme diyor. Ha. Neden? Min haşyetillah. Allah korkusundan. Ahireti gözünüzün önüne getirdiniz. Yaptıklarımız kusurları gözünüzün önüne getirdiniz. Bir korku geldi içinde. Bu korkudan dolayı bir titreme hasıldı işte. İşte bu. Tehadet anhu hataya. Bu adamın günahlarını döker bu titreme. Nasıl? Kemâ yetehâddü anis şeceresi bâliyet verir. Kuruyan yapraklar ağaçlardan nasıl dökülüyorsa bu adamın da günahları böyle. Ama Allah cümlemize bu korkuyu ihsan etti. Bu sabah dualarımızda çok güzel bir dua vardı. Bu duanın içerisinde istiyoruz Cenab-ı Hak'tan ki bizim içimize ya Rab senin korkunu doldur. İçimiz senin korkunla dolsun. Allah dediğimiz vakitte titreyelim ve senin havf haşetin içimize sinsin. Öyle bir korku ver bize. Yapmacık olmasın yani. Bu güzel bir dua ezberlenmeye de layık yani. Onun için ilim istiyor. Allahümme inni eselike ilmel haifin. İlim çok. Sürelerle ilim var. Kur'an ilmi var, hadis ilmi var. Bir sürü dünya ilimleri var. Var da var. Fakat bu ilimlerin içerisinde büyüklerdir. İlmel haifin. Allah'tan korkanların ilmini isterim senden ya Rabbi. İşlerine korku sinmiş. Allah korkusu sen kimselerin bu ilmi nasılsa öyle bir ilim ver bana. Asıl ilmin şey meziyeti korkusu olan bir ilimdir. Onun için duada Allahümme inni nes'elike ilmel haifin. İlmel haifin. Bu haiflerin nail olduğu ilmi isterim ya Rabbi derirsen arkası da var uzun boylu. İzâ ekaller racülü tu'l. Yemeğini azaltan insan. Azaltıyor yemeğini. Mesela bir parça ekmek yiyip onun yarısını yiyor. Mülye cevfü nura. Yemeğini az edenin için nur dolar. Ama imanlının için nur dolar. İmansız olan, imansız olan insan ne kadar aç kalırsa kalsın hiç faydası yok onun. İsterse içmez. İmanlı olan insan yemeğini biraz azalttığı vakitte onun içinin nur dolacağını Cenab-ı Peygamber mülye cevfü nura diyor. Bir nur dolar. Bunun için Süleyman Darani Hazretleri demiş ki ben çok yiyip de oruç tutacağıma yine yiyin de az yiyip de içim nur doldu. Bazı insanlar tabi oruç tutmak için fazla yemek mecburiyetini hissediyorlar. Fazla yemektense az yiyeyim de oruç tutmayı vereyim. Nafile oruçlardır tabi.
4: اللهم إنا نسألك تمام النعمة ودوام العافية وحسن الخاتمة بحرمة الفاتحة.

Ummandan inciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun. Akra.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Şu muhakkak ki iman edip salih amel işleyenler ve Rablerine gönülden boyun eğenler var ya, işte onlar cennet ehlidirler. Onlar orada daimi kalacaklardır. Mesud olanlarsa cennettedirler. Rabbinin dilediği hariç gökler ve yer durdukça hiçbir zaman kesilmeyen bir lütuf olarak orada ebedi kalacaklardır.

İnsanlara yakındır, cennete yakındır, cehennemden uzaktır. Cimri ise Allah'tan uzaktır, insanlardan uzaktır, cennetten uzaktır, cehenneme yakındır. Allah cahil cömerdi, cimri ibadet düşkününden daha çok sever.

0: Akra Medya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akra Medya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
1: 90 Saniyede Edebiyat. Dilimizi, kültürümüzü zenginleştiren temalar, terimler ve kelimelerin anlamlarını sizler için 90 saniyeye sığdırdık. Kelimelerin geçmişten bugüne taşıdığı anlamları öğrenmek, edebiyatın inceliklerine kulak vermek için siz de bize katılın. 90 Saniyede Edebiyat, her gün Akra'da.

Yüksekteyken küçülmeli, kuvvetliyken insaf etmelisin. Şeyh Şami.

Allah'ım, bedenime afiyet ver. Allah'ım, kulağıma afiyet ver. Allah'ım, gözüme afiyet ver. Senden başka ilah yok. Ancak sen varsın.

0: Güne başlarken gazete sayfaları ve haber sitelerinde kaybolmayın. Özenle seçilen ciddi ve faydalı haberler, anlık hava, yol durumu bilgileri, makaleler, dosya konuları. Size özel gündemiyle güne merhaba, az sonra Farkındalığın Sesi Akra'da.
1: Akra'da sağduyulu akıl özel söyleşilerinde yeni bir bölüm. Aklı kullanmamanın sonuçları. Hayat kılavuzumuz Kur'an-ı Kerim aklı nasıl tarif ediyor? Akletmeyenlerin yaşadıkları durumlar neler?
2: Akıl nimetinin farkındalığına dair ayeti kerimelerden örneklerle sağduyulu akıl özel söyleşisi pazar 17.15'te Akra'da.
0: Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
3: Hangi oyunu ya da hangi oyuncakla oynuyorsa gözlemleyerek çocuğun kişiliğini tespit edebilir miyiz? Çıkarımda bulunabilir miyiz?
4: Çocuğun aslında iç dünyasının dışa vurumudur oyunlar. İşte örnek veriyorum, eğer bir çocuk mesela annesinin babasının ilgisini istiyorsa, buna ihtiyaç duyuyorsa, örnek veriyorum oyunlarında hep ben şimdi bebek olayım, sen beni sev, ondan sonra bana şimdi sen yemek ver. Ya da mesela çocuk kendini güvensiz hissediyor. Bir şekilde rahatlayamıyorsa, kendini huzursuz hissediyorsa. Mesela oyuncaklarında hep daha güçlü figürler. Ben çok güçlüyüm. Bende şöyle bir özellik var. Seni şu özelliğimle işte yok edebiliyorum. Ya da işte bak şimdi gördün mü, süper güçlüyüm. Hiç kimse beni yenemez gibi. Bunları yansıtıyor oluyor. O yüzden diyorum ya, çocuğun oyunlarını takip etmek ve gözlemlemek çok değerli ve çok kıymetli.
3: Peki sosyal hayatında ya da okulunda, anaokuluna giden bir çocukta oradaki diğer arkadaşlarıyla oynadığı oyunları da gözlemlemek gerekir mi? Buradan da çıkarımda bulunabilir miyiz?
4: Çocuğun tüm oyun kurduğu alanlar bizim için değerli ve kıymetli. Kendi arkadaşlarıyla oluşturduğu, kendi başına oynadıkları, öğretmeniyle beraber oynadığı veya annesiyle babasıyla oynadığı. Şimdi özellikle benim öğrencilerimde mesela anneleriyle beraber daha böyle işte puzzle, bebeklerle oynamak. İşte babalarla oynadıkları oyunlar, güreş, yakalamaç, saklambaç. Daha hareketsel oyunlar oluyor mesela. Bu bile aslında anneyle babayla vakit geçirirken oynadığı oyunların hangi oyun tarzlarını sevdiğini aslında gözlemliyor oluyor. Ya da mesela arkadaşlarıyla oynarken bir gün mesela çok hareketli bir oyuna dahil oluyor çocuk. Bir gün biraz daha sakin, daha böyle kendi başına mesela resim yapmak istiyor. Bu şekilde vakit geçirmek istiyor. O an mesela o günkü ruh halini bile algılıyor olabiliyorsunuz çocuğun seçtiği oyunlarla, oyuncaklarla.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.
5: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.

0: Akra. Anadolu irfanı. Bu yurdun taşından toprağından sürüp gelir nakışları, deyişleri, gülüşleri. Gönül genişliğinde irfan yurdudur Anadolu. Geçmişten günümüze Anadolu kültürünün anlatıldığı Anadolu irfanı, cumartesi ve pazar saatler 11.40'ı gösterdiğinde Akra'da.
1: Akra açıksa yalnız değilsiniz.
2: For this fight, I've wrestled with alligators, I've tussled with a whale, I done handcuffed lightning and put thunder in jail. You know I'm bad. I have murdered a rock, I injured a stone, and I hospitalized a brick. I'm so bad I make medicine sick. I'm so fast, man, I can run through a hurricane and don't get wet. When George Foreman meets me, he'll pay his debt. I can drown a drink of water and kill a dead tree. Wait till you see Muhammad Ali.
0: Akra, akra, akra, akra. Size özel gündemiyle Güne Merhaba programı başlıyor.
3: Akra stüdyolarından merhabalar, hayırlı günler, hayırlı sabahlar değerli dinleyenlerimiz. Yeni bir Güne Merhaba programı ile birlikte takvimler 25 Eylül 2026 Cuma sabahını gösteriyor. Biz de Cuma'nızı tebrik ediyor ve programımıza başlıyoruz. Efendim hayırlı, bereketli bir gün olması temennisi ve duasıyla bugün de sizler için derlediğimiz haberleri paylaşacağız. Güncel hava yol durumu bilgilerine göz atacağız ve tabii sizlerden gelen mesajları da aktaracağız programımızda. Öyleyse hatırlatalım akramobil hattımızı 0501-630-3030'a yazabilirsiniz. Yayında paylaştığımız haberler ve çok daha fazla içeriye, görsel video galerilere, program arşivlerine, özel dosyalara, namaz vakitleri kıble bulucu gibi araçlara ve Akra canlı yayınına Akra Medya sayfamız ve mobil uygulamamız üzerinden, ki yenilenen uygulama üzerinden erişebileceğinizi hatırlatalım. Ve hemen Akra Medya'ya göz atalım, bakalım bugün hangi başlıklar var. Sayfaya ilk girdiğimizde bizi karşılayan 1996 Ağustos başlıklı bir haritayla beraber başlıklı özel haberi görüyoruz. Burada Profesör Doktor Mahmut Esat Gürşen hocamızın bu tarihte kaleme aldığı başmakale var karşımızda. Bugüne dair anlamlı mesajlar da içeriyor. Paylaşalım öyleyse. İslam sevgi ve merhamet dinidir. Bizi Müslüman yaratan ve yaşatan Allah'a sonsuz şükürler, hadsiz hesaplar, hamdü senalar olsun. Peygamberimiz Muhammed Mustafa Efendimiz Hazretleri de çok rauf, çok rahim, çok müşfik, çok cömert, çok iyilikseverdi. Çok sakin, çok affedici, çok sabırlı, çok olumluydu. Sallallahu aleyhi ve sellem, Ali ve sahbihi ecmain böyle bir zat idi. Bize örnek bir insan idi aynı zamanda. Biz bütün insanların İyiliğini istiyoruz. Bütün müminleri kardeş biliyor, seviyor, sayıyoruz. Yaptığımız toplantılar, ilmi çalışmalar, konuşmalar, yazdığımız yazılar incelenirse görülecek ki, yıllardan beri kardeşliği, sevgi, dostluğu savunuyoruz. Bu konuda vakıflar, dernekler kurduk. Birçok faaliyetler icra ettik. İnsanlar arasındaki suni, zoraki, zararlı ayrım ve ihtilafları kaldırmaya var gücümüzle çalışıyoruz. Gür sesle söylüyoruz ki, siyasette de dostluk ve kardeşliğe önem vermeliyiz. Komşu ülkelerle iyi geçinmeliyiz. Onlara her yönden faydalı olmaya çalışmalıyız, diyor Profesör Doktor Mahmut Esat Gürşen ve şöyle devam ediyor. Mesela İran'la birçok müşterek yanlarımız, dostluk ve işbirliği kurma imkanlarımız var. İran'ın yarıya yakın ahalisi Türk, tarihte birlikte yaşamış, beraber devlet kurmuş ve yönetmişiz. Türkçemizde pek çok Farsça kelime var. Eski edebiyatımız İran dil ve edebiyatı ile çok içli dışlı. Birçok Türk yazar ve şair o dille eser yazmış, o dili konuşmuş. Arşiv vesikaları, kütüphanelerimizdeki yazma eserler o dilden. Farsçayı bilmeden eski muhteşem kültürümüzü anlamamız ve kavramamız mümkün değil. İran bizi Orta Asya'ya, Türk halkına, Güneydoğu Asya Müslüman ülkelerine bağlayan kilit ülke. Kalkınma, ulaşım, ticaret, sanayi, eğitim, kültür, savunma, korunma bakımlarından işbirliği yapmak zorundayız. O bize muhtaç, biz ona. Dış politikada anlamsız inat ve taassuba yer vermeyelim. Biz hür, şerefli ve izzetli bir ülkeyiz. Milli ve dini menfaatlerimizi göz ardı etmemeli, elimizdeki avantajları elden kaçırmamalıyız. İran ve diğer Müslüman komşu ülkelerle bölgesel, özel ve daha candan ilişkiler kurmak, dünya üzerinde yepyeni ve dosdoğru bir hak düzeni tesis etmek için işbirliği yapmak konusunda canla başla çalışmaya devam edelim. Çünkü tüm insanlığın maddeten ve manen kurtuluşu bize ve bu işbirliğine bağlı. Çünkü kapitalist, komünist, materyalist, dinsiz, sevgisiz, merhametsiz insanlar insanlığı felakete sürüklüyorlar. Değerli dinleyenlerimiz, Profesör Doktor Mahmut Esat Gürşen hocamızın 1996 yılı Ağustos ayında kaleme aldığı bir baş makalesi günümüze de mesajlar içeren şekliyle bu şekildeydi. Tamamını yine Akremedya'da hemen manşet haberleri arasında ilk sırada bulabileceğinizi hatırlatalım kıymetli dinleyenlerimiz. Hemen yanı başında bu makalenin yansımalarıyla beraber bu makalenin bir kenara koyarak şimdi bu çerçeveden bir diğer haberi paylaşalım sizlerle. Yine Akremedya'nın manşetlerinde yer bulan başlıklardan biri ki aynı zamanda malumunuz uzunca bir süredir Akre'de her gün sizlerle buluşturduğumuz, hatırlattığımız sağduyulu ittifak çağrısı. Bakalım neydi? Hatırlayalım. Tedirginlik nedeni güncel gelişmelere sağduyulu bir ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Birliği Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmekte. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırılarla ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirip mezhep ayrımı gözetmeksizin ciddi kararlar aldılar. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar alındı. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Trablusgarp, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre mezhep ayrımı yani Sünni, Şii, Alevi, Hanefi ve benzeri gözetilmeksizin İslam kardeşliğini geliştirmek ve Müslümanların menfaatlerini birlikte savunmak için İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektir. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz maddelerden bazıları şöyle. Madde 1. Dünyanın her yerinden Müslümanların katılımıyla düzenli ve genel bir kongre düzenlenecek ve bu kongre İslam Genel Kongresi olarak anılacaktır. Madde 2. Kongre'nin hedefleri şunlardır. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Kongre, Sünni ve Şia ayrımı gözetilmeksizin ve herhangi bir dış baskı yönlendirme olmaksızın, Türkiye, İran, Suriye, Irak, Mısır, Trablusgarp, Libya, Tunus, Yemen, Filistin, Lübnan, Doğu Ürdün, Cezayir, Hicaz, Suudi Arabistan, Rusya, Orta Asya Türk Devletleri, Mağrip, Fas, Hint kıtası, Seylan, Sri Lanka, Nijerya, Java Adası, Endonezya, Doğu Türkistan, Kafkasya ve Yugoslavya'dan 153 delegenin katılımıyla gerçekleştirildi. Din bilgini, siyasetçi ve düşünürlerden oluşan katılımcılar arasında önde gelen isimler şöyleydi. Eski İran Başbakanı Ziyaüddin Tabatabai, eski Doğu Ürdün Başbakanı Hasan Halit Paşa, Mısır El-Eser Üniversitesi Dekanı Reşit Rıza, Suriye'nin kuruluşundan sonra ilk devlet başkanı, Cezayirli Emir Abdülkadir'in torunu Emir Said El-Cezayiri ve Suriye'nin ilk devlet başkanı Şükrü El-Kuvvetli, Lübnan'ın bağımsızlığından sonraki ilk başbakan Riyad El-Sulh ve Hindistan-Pakistan'dan Muhammed İkbal. Kongrenin icra üyeleri arasında da pek çok sima vardı. Bosna'dan Şeyh Salim Efendi, Kafkasya'dan Şeyh Şamil'in torunu Emir Said Şamil, Varşova'dan İyas İsaki ve Hint kıtasından Muhammed İkbal. Açılması öngörülen İslam Kongresi irtibat büroları arasında Doğu Türkistan, Balkanlar, Kıbrıs, Polonya, Finlandiya, Yugoslavya, Almanya ve bazı Arap ülkeleriyle Afrika ülkeleri, Endonezya, Filipin, Şangay ve Avustralya yer almakta. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el-Hüseyin Ali Kâşif, Sünni, Şii ve ibadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da cuma namazı kıldırdı. Ali Kâşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam birliğinin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer alıyor. Takvimlerin 1931 yılının 10 Aralık'ını 1350 Hicri yılının 6 Şaban gününü gösterdiği günde takvimde demde burada gerçekleşen İslam Birliği Genel Kongresi'nin birkaç kararı aktardığımız bu haberde haberin içerisindeki linkten de tüm kararlara ayrıntılarıyla erişebiliyorsunuz. Ve şimdi 1931 yılındaki bu önemli buluşmanın ardından gelelim 2026'ya. Yakın bir tarihte hatırlayacaksınız Mekke'de tarihi bir imza atıldı. Bu haber Akrem Medya'nın manşetleri arasında o günden bu tarafa yer buluyor. Ve tabii sadece burada değil, dünyada geniş bir yankı uyandıran önemli bir anlaşma olduğu da görülüyor. Birçok yönüyle haberlere yansıyor. Haberimiz şöyleydi, şimdilik üç kardeş halklar ülkesi ortak işbirliği ve savunmada birleşti. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında tarihi Mekki anlaşma imzalandı. Anlaşma herhangi bir ülkeyi hedef almayan işbirliği, külfet paylaşımı ve ortak güvenlik anlayışı temelinde küresel barış, istikrar ve refahın korunmasına yönelik taahhütleri güçlendirmeyi amaçlayan savunma odaklı işbirliği niteliği taşıyor. 24 Safer 1448 Cuma 7 Ağustos'ta Mekke'de imzalanmıştı. İlk aşamasında Suudi Arabistan, Türkiye Cumhuriyeti ve Pakistan İslam Cumhuriyeti arasında imzalanan anlaşma, üç devlet arasındaki derin tarihi ilişkiler, köklü kardeşlik ve İslami dayanışma bağları, müşterek stratejik çıkarları ve köklü savunma işbirlikleri temelinde kolektif güvenliklerini daha da güçlendirmek, barış,

güvenlik ve istikrarı teşvik etmek, güvenli ve müreffeh bir dünya geleceğini birlikte inşa etmek yönündeki ortak iradelerini yansıtan tarihi bir değere sahip. Anlaşmanın dikkatimizi çeken bazı maddeleri ise şunlar. Üç ülkenin birbirlerinin güvenliğini destekleme taahhüdünün yanı sıra savunma sanayi işbirliğini ve askeri birlikte çalışabilirliği, üç devlet arasındaki kardeşlik ve savunma işbirliğinin tüm boyutlarıyla geliştirilmesi. Anlaşma, mevcut müttefiklik ilişkilerini de tamamlayarak küresel güvenliği güçlendiriyor ve diğer dünya ülkelerinin katılımına açık bir işbirliği zemini oluşturuyor. Çok güzel bir başlangıç adımı olan bu Mekki anlaşmanın, bu mübarek mekana girebilen Sünni Şii ayırt etmeksizin her bir Müslüman kardeşimizin taşıdığı pasaporta ait ülkeleri de kapsayacak şekilde genişletilmesini temenni ediyoruz. Akli olarak yıllardır sürdürdüğümüz Şii-Sünni ayrımı gözetmeksizin inanç kardeşi ve diğer ülkelerle de ortak barış ve güvenlik paydasındaki işbirliği çağrımızı da bir kez daha dikkatlerinize sunuyoruz. Yani az evvel paylaştığımız bu haberde de linki olan Akremedya'nın manşet haberleri arasında da bulabileceğiniz sağduyulu ittifak çağrısını. Şimdi bu üç haberi yan yana yeniden okumanızı, bunlara yeniden göz atmanızı tavsiye ediyoruz değerli arkadaşlarımız. Sağduyulu ittifak çağrısı ve Mekke'de tarih imza haberlerini okuduktan sonra ilk başta aktardığımız makaleye yeniden göz gezdirmekte fayda var. Tarih imza dünyada pek çok yankı uyandırdı. Pek çok ülkenin bu anlaşmaya yönelik değerlendirmeleri var. Ardından İstanbul'da yeniden anlaşmanın tarafları olarak bir buluşma gerçekleşti. Ve son günlerde takip ettiğimiz gelişmeler anlaşmanın bir sınavdan geçişine yönelik değerlendirme olarak da karşımıza çıkıyor ama meseleyi daha büyük bir pencereden göz atmakta ve bu şekilde değerlendirmekte fayda var. İşte bunun için de yayınımızın başında paylaştığımız 1996 Ağustos başlığını taşıyan, o tarihte Profesör Doktor Mahmut Esat Yoşan hocamızın kaleme aldığı ve halen bugüne önemli mesajlar içeren bu makaleyi yeniden okumakta, incelemekte ve değerlendirmekte fayda var diye düşünüyoruz. Bu üç önemli başlık Akremedya'nın manşetleri arasında yer buluyor.

Mesajlarınız ulaşıyor. Birazdan paylaşacağız. 0501-630-30-30'a yazabilirsiniz kıymetli dinleyenlerimiz. Akrem Medya'nın yenilenen mobil uygulaması ile ilgili ayrıntıları sizlerle paylaşmıştık. Burada belirlediğiniz konuma göre namaz vakitleri ve kıble uygulamasına erişebiliyorsunuz. Favorilere eklediğiniz noktaları da aynı zamanda takip edebiliyorsunuz. Hatta internet bağlantınızın olmadığı noktalarda dahi namaz vakitleri ve kıble uygulamasına erişme imkanınız var. Profil ayarlarından aynı zamanda namaz vakitlerine bildirim ekleme imkanınız var. Uygulamayı açık ya da koyu tema seçenekleriyle kullanma imkanı var. Dinlediğiniz medyaları farklı hızlarda dinleyebilir, medya sıralaması yapabilir, kalınan yerden dilediğiniz an dinlemeye devam edebilirsiniz, canlı yayını geri alabilirsiniz, mobil uygulamadan medyaları farklı cihazlara aktarabilirsiniz. Yenilikler bu şekilde. Diğer haberlerle devam edelim programımıza. Dil ve kültür düşünme biçimini etkiliyor. Günlük hayatta kullanılan kelimeler ve ifadeler olaylara ilişkin düşüncelerimize etki ediyor elbette. Dil ve kültür insanların gerçekliği algılama, hatırlama ve değerlendirme biçimlerini önemli ölçüde etkiliyor. Dil ve düşünce ile kültür arasındaki bu ilişki, Profesör Doktor Mahmut Esat Gürcan hocamızın 1992 yılında yayımlanan Dilimiz ve Kültürümüz adlı eserinde de ele alınmıştır. Hocamız, dili yalnızca bir iletişim aracı olarak değil, milletin hafızasını, düşünme biçimini, tarihini, inancını ve kültürünü taşıyan önemli bir emanet olarak değerlendiriyor. Dili doğru kullanmanın düşünce dünyasını geliştirdiğine dikkat çekilen bu eserde okuma, kelime hazinesini zenginleştirme ve kendini doğru ifade etme arasında güçlü bir bağ kuruluyor. Kültürse yalnızca sanat ve edebiyatta sınırlı değil, inanç, ahlak, gelenek,

görgü ve insan yetiştirme anlayışını kapsayan bir bütün olarak ele alınmakta. Hocamız, gençlerin kendi tarihini, dilini, edebiyatını, dinini ve kültürel birikimini tanımasının önemine de vurgu yapıyor ki eserde başka medeniyetlerin ilim ve teknik alanındaki birikimlerinden faydalanılırken kişinin kendi kültürel ve manevi kimliğini koruması gerektiği görüşü de öne çıkıyor.

0: Gıda israfına dikkat. Aslında kaçınmamız gereken, hassasiyet göstermemiz gereken durumlardan biri ama bazen kontrolsüz, bilinçli ya da bilinçsiz yapıla gelen bir durum. Tarladan sofraya uzanan süreçte yaşanan gıda israfı su kaynaklarının boşa harcanmasına da sebep oluyor. Öyle ki ülkemizde bir yılda meydana gelen gıda kayıp ve israfı nedeniyle 26,5 milyar metreküp suyun kaybedildiği yönünde bir hesaplama yapılmış. 2025 raporuna göre dünyada üretilen gıdaların yaklaşık 1/3'ü de çöpe gidiyor. Bunun küresel ekonomiye maliyeti de elbette çok ciddi bir rakam olarak karşımıza çıkıyor. Bu sebeple planlı alışveriş yapılması, ihtiyaca göre porsiyon hazırlanması, gıdaların doğru koşullarda muhafaza edilmesi ki üretim aşamasından nihai tüketiciye ulaşana kadar soğuk zincirin korunması, fazla ürünlerin çöpe atılmadan önce farklı şekillerde değerlendirilmesi, gıda israfını da, su kaybını da, enerji kaybını da önleyebilir. İnternetten yapılan alışverişlerde IBAN ve sahte ödeme bağlantılarına dikkat. İnternetten alışveriş yapan tüketiciler siparişleriyle ilgili çeşitli gerekçeler öne sürülerek platform dışında ödeme yapmaya yönlendiren dolandırıcılara karşı uyarılıyor. Dolandırıcılar siparişinizde sorun oluştu, ürünün fiyatı yanlış girildi veya fiyat farkını ödemeniz gerekiyor gibi ifadelerle tüketicilerden IBAN'a para göndermelerini ya da sahte ödeme bağlantıları üzerinden işlem yapmalarını isteyebiliyor. Dolandırıcıların tüketicilerin gerçek sipariş bilgilerini kullanarak güven oluşturmaya çalıştığı belirtiliyor. Ayrıca güvenli ödeme sistemlerinin isimleri kullanılarak sahte internet siteleri oluşturulabiliyor. Bu siteler üzerinden kart bilgileri ele geçirilebiliyor. Bu sebeple SMS, WhatsApp, telefon veya e-posta yoluyla gönderilen IBAN ve ödeme bağlantılarına karşı dikkatli olunmalı. Şüpheli durumlarda sipariş bilgileri yalnızca resmi platform üzerinden kontrol edilmeli. Platform dışında ödeme yapılmamalı ve bilinmeyen bağlantılara tıklanmamalı. Efendim mesajlarınızla devam edelim. Epeyce bir katılım var. Cuma tebriği içeren pek çok görsel dua içeriğini görüyoruz bu mesajlar arasında. Teşekkür ediyoruz dinleyenlerimize. Bakalım kimler var? Bursa'dan Tevfik Teker Bey ulaşmış. Bursa Ulu Cami'den tüm dostlara kucak dolusu selamlar diyor ve oranın güzel bir fotoğrafını da paylaşmış. Teşekkür ediyoruz. Cuma'nın rahmeti bereketi tüm arkadaşlarımızın üzerine olsun diyor. Haydar Pehlivanlı ve Ahmet Ali Zahit Kırıkkale'den yazmış. Salim Bey Cennet-i Mualla'dan bir fotoğrafla ile cumalar demiş. Oradan her gün farklı fotoğraflar paylaşıyor bizlerle. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Devam edelim efendim. Yusuf Orhan Van'dan ulaşan dinleyenlerimiz arasında. O da cuma tebriğini paylaşmışlar. Teşekkür ediyoruz. Biz de tebrik ediyoruz efendim. Günay Hanım Sakarya'dan mesajını paylaşmış. Rabbim dualarımızı kabul eylesin diyor. Alparslan Kuşakoğlu güneşli bir Tokat sabahından selamlar. Bugünün rahmeti bereketi üzerimize olsun demiş. Mustafa Kıdık Adana Ceyhan'dan ulaşmış. Her şey gönlünüzce ve gönlünüzde hakka göre olsun. Hayırlı sabahlar ve hayırlı yayınlar diyor. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Devam edeceğiz paylaşmaya. 0501-630-3030'a yazabilirsiniz sizler de efendim.
1: Akra dinle, farkında ol. Kahve mi?

0: molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası Perşembe ve Cumartesi 16-15'te Akra'da. Gez, gör, ibret al. Gezmek, görmek, ibret nazarıyla seyahat etmek, kendi dünyamızı keşfetmemizi hızlandırır. Şükrü ve hayranlığı artırır. Gezen, gören ve yeni kültürlerle tanışanlar, bilgi, deneyim ve gözlemlerini pazar saat 13'te Akra'da paylaşıyor. Eşsiz güzelliklere sahip yeryüzünü birlikte keşfedelim.
1: Yol durumu.
2: Efendim saatimiz 9'a yaklaşıyor. Öyleyse yol durumunu öğrenme vakti. Ayrıntılar için Büşra Pişkin hattımızda. Bakalım bugün hangi noktalara dikkat etmek gerekiyor? Hemen öğrenelim kendisinden. Büşra Hanım merhaba, hayırlı sabahlar diliyoruz.
3: Merhabalar, hayırlı sabahlar Yekta Bey.
2: Evet, söz sende. Bakalım bugün için hangi noktalar söz konusu dikkat edeceğimiz?
3: Evet, İstanbul'da sabah saatleri itibariyle özellikle köprü geçişleri ve ana arterlerde trafik yoğunluğu tabii dikkat çekiyor. Şu an itibariyle genel olarak trafik yoğunluğu %53 seviyelerinde. Bu durum Avrupa yakası için %47 seviyelerindeyken Anadolu yakası için %62 seviyelerinde. İstanbul'daki şimdi D100 karayoluna baktığımız zaman tabii Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçişlerde Esenkent'ten itibaren başlayan bir yoğunluk var. Bostancı'ya kadar devam ediyor ve yine Bostancı'dan Esenkent'e kadar devam eden bir yoğunluk var D100 karayolunda. Bunun sebebi de bakım onarım çalışması yapılıyor. Köprü güçlendirmesi var. Buradaki güzergahta yolcularımız dikkat edebilir buna. Daha sonrasında yol açılıyor Avrasya Tüneli'ne bağlantı noktası ve devamı açık diyebiliriz. Yine tabii baktığımızda Samandıra gişelerinden itibaren ciddi bir yoğunluk var bu temas yolunda. Temas yolundaki yoğunluk Ataşehir Finanskent merkezine geldiğimizde kademeli olarak azalıyor. Ancak yine tabii 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne bağlanırken Küçük Çamlıca ve civarında yoğunluk artıyor. Yine bağlantı noktasında ciddi bir yoğunluk var. Köprü ortalarına doğru devam ediyor. Ancak köprü ortasından sonra açılıyor ve yolda devamında açık seyrediyor diyebiliriz. Yine tabii Çamlık kavşağından itibaren bir yoğunluk var. Bu yoğunluk Kavacık ve Beykoz civarını etkiliyor. Yine Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bağlantı noktasında ciddi bir yoğunluk var. Hatta köprü çıkışına kadar devam ediyor. Ancak köprü çıkışı itibariyle yol açılıyor diyebiliriz. Tabii Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçişlere de baktığımız zaman D100 karayolunda Topkapı, Edirne Kapı civarı itibariyle başlayan bir yoğunluk var. Bu yoğunluk Gayrettepe'ye kadar etkisini sürdürüyor. Gayrettepe sonrasında yol açılıyor ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bağlantı noktası başta olmak üzere yol devamında açık seyrediyor diyebiliriz. Yine tabii tema yoluna baktığımız zamansa Akşemsettin civarı itibariyle başlayan bir yoğunluk var. Bu yoğunluk Seyrantepe Yeşilce istikametine doğru devam ediyor. Yol devamında açılıyor ancak yine tabii Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bağlantı noktası açık. Fakat devamında Kavacık'ta bir yoğunluk var. Kavacık'ta başlayan yoğunluksa Yeni Mahalle Hekimbaşı civarına doğru devam ediyor. Tabii sahil yolu Üsküdar Beylerbeyi yolu güzergahı da yoğun diyebiliriz. Ve Basın Ekspresi iki telli güneş yönünde Taşehir trafik kazası nedeniyle trafiğin yoğunlaşmasına sebep oluyor. Ekipler sevk edildi. Tabii yine D100 Beylikdüzü Haramidere yönünde de Taşehir'de trafik kazası nedeniyle bir yoğunluk var. İstanbul'daki yol durumunu aktardıktan sonra karayollarından aldığımız bilgiye göre yurdun diğer çalışma yapılan güzergahlarında paylaşacak olursak Niğde-Pozantı otoyolu üzerinde, Aydın-Denizli otoyolu güzergahında, Ankara-Konya yolu güzergahında ve İnegöl-Bozüyük yolu civarında yol çalışmaları devam ediyor. Bu güzergahları kullanacak sürücülerimizin trafik işaretçilerine dikkat etmelerini, hızlarını yol şartlarına göre ayarlamalarını önemli hatırlatıyoruz. Başta İstanbul olmak üzere yurt genelindeki önemli trafik ve yol durumu bilgilerini aktardık. Bir kez daha hatırlatalım, İstanbul'da trafik yoğunluğu şu dakikalarda %50 seviyelerinde.

0: Güne Merhaba programı devam ediyor. Günün dosyası.
1: Efendim dosyamızda bugün bir Müslümanın günü nasıl bereketlenir sorusunun ardına düşeceğiz. İslam, Müslümanın hayatını yalnızca belirli ibadet vakitleriyle sınırlamaz. Günün başlangıcından sonuna kadar nasıl yaşayacağımıza, nasıl konuşacağımıza, nasıl çalışacağımıza, nasıl yiyip içeceğimize ve insanlarla nasıl ilişki kuracağımıza dair ölçüler ortaya koyar. Bereketse zamanın çokluğundan önce o zamanın Allah'ın rızasına uygun geçirilmesidir. Bir Müslümanın günü gözlerini açtığı andan itibaren bir şükür vesilesidir. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin günlük hayatında dua ve zikir önemli bir yer tutmuş, uyanma, yemek yeme, evden çıkma ve yatma gibi hayatın sıradan görünen anları dahi Allah'ı hatırlama vesilesi haline gelmiştir. Sabah namazı ise günün ilk büyük buluşmasıdır.

Güne Allah'ın huzurunda başlamak, insanın bütün gününü kuşatan bir kulluk bilincinin temelini oluşturur. Ardından yapılan kısa bir dua, okunan birkaç ayet veya gerçekleştirilen bir tefekkür, insanın gün içindeki yönünü belirleyebilir. Çünkü bereket, güne ne kadar erken başladığımızdan önce, güne ne niyetle başladığımızla ilgilidir. Günün içine yerleştirilmiş 5 vakit namaz, Müslümana zamanın gerçek sahibinin kendisi olmadığını hatırlatır. İnsan işine, ailesine, alışverişine ve günlük sorumluluklarına dalarken ezan sesiyle başka bir çağrıyı hatırlar. Namaz, günün akışını kesintiye uğratan bir yük değil, aksine dağılan zihni ve kalbi toparlayan bir duraktır. Sabahın telaşından öğle yoğunluğuna, ikindinin meşguliyetinden akşamın yorgunluğuna, İnsanı Rabbin ne kadar bağlayan bu vakitler, Rabbine bağlayan bu vakitler, hayatın merkezine kulluğu yerleştirir. Kur'an'ın şüphesiz namaz, müminler üzerine vakitleri belirlenmiş bir farzdır buyruğu da namazla zaman arasındaki bu güçlü ilişkiye işaret eder. Helal kazanç da ibadetin parçasıdır. Bereket yalnızca seccadede aranmaz. Günün büyük bir bölümünü geçirdiğimiz iş hayatı da kulluğun bir parçasıdır. Müslüman kazancının helal olmasına dikkat ettiği gibi yaptığı işi de hakkıyla yerine getirmekle sorumludur. İşini savsaklamamak, emanete ihanet etmemek, hileye başvurmamak, insanların hakkını gözetmek ve kazancına haram karıştırmamak, günlük hayatın içindeki ibadet bilincinin yansımalarıdır. İslam'da ibadetle ahlakın birbirinden kopuk görünmemesinin anlamı da burada ortaya çıkar. Sofrada, yolda, evde her anın bir adabı var. İslam hayatın büyük meseleleri kadar küçük görünen ayrıntılarına da ölçü getirir. Yemeğe besmele ile başlamak, nimete şükretmek, israf etmemek, konuşurken doğruluktan ayrılmamak, aileye iyi davranmak, komşunun hakkını gözetmek. Bunların her biri günün sıradan anlarını kulluk şuuruyla buluşturur. Bu nedenle Müslümanın günü sadece camide veya seccadede yaşanan bir dindarlık değildir. Evdeki davranışından iş yerindeki dürüstlüğüne, alışverişteki tutumundan komşusuyla ilişkisine kadar hayatın tamamı ahlaki bir imtihan alanıdır. İslam ve insanın temel yaklaşımında iman, ibadet ve ahlakın birbirini tamamlayan bir bütün olduğu özellikle vurgulanır. Günün sonunda insanın kendisine birkaç soru sorması da ayrı bir kazanımdır. Bugün kimi kırdım, kimin hakkına girdim, bana verilen nimetlerin farkına vardım mı, namazlarımı hakkıyla eda edebildim mi? Bugün Allah'ın razı olacağı hangi işi yaptım? Bu kısa muhasebe, insanın hatalarını görmesine ve ertesi güne daha bilinçli başlamasına vesile olur. Zira mümin için her gün yeniden başlamak için bir fırsattır. Bereket, zamanın değil, hayatın güzelleşmesidir. Bereket, bir güne daha fazla iş sığdırmak değildir. Bazen birkaç saat içinde yapılan küçük bir iyilik, yıllarca unutulmayan bir güzelliğe dönüşebilir. Bazen kısa bir dua insanın kalbine güç verir. Bazen bir yakının gönlünü almak bütün günün anlamını değiştirir. Müslümanın günü namazla, Allah'a bağlanarak, helal çalışarak, insanlara iyilik ederek, nimetlere şükrederek ve günü muhasebeyle tamamlayarak bereketlenir. Böyle bir hayat anlayışında zaman sadece tüketilen bir kaynak değil, Allah'ın insana emanet ettiği kıymetli bir nimettir. Asıl bereket de günün uzunluğunda değil, o günün Allah'ın rızasına uygun yaşanmasındandır.

0: Yayınımıza gelen mesajlarınıza göz atalım. Konya'dan selamlar diyor. Erol Bey, kavuştuğumuz bu mübarek günün tüm hayırlara bereketleri nail olması duasıyla demiş efendim mesajında. Başka kimler yazmış? Şöylece göz atalım. Tüm İslam aleminin cuması mübarek olsun. Amasya'da yağmur sonrası güneşli soğuk bir hava var. Yeşilırmak fotoğrafını sizlerle paylaşıyorum. Ve buradan da selamlar diyor Tuğçe Hanım. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Ankara Gölbaşı'ndan Sema Çekiç hanımefendi yazmış. Sürekli kendini yeniliyor Akra. Her geçen gün takip ediyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Allah'ın rahmeti bereketi üzerimize olsun demiş. Teşekkür ederiz efendim. Yusuf Bey Adıyaman'dan mesajlarını ve selamlarını iletmiş. Şule Özdemir, dinlediğimde huzur bulduğum, unuttuğumuz güzellikleri hatırlatan, daima ilim yolcusu hissettiren Akra'mıza ve arkadaşlarımıza hayırlı cumalar ve Kahramanmaraş'tan da selamlar diyor. Teşekkür ediyoruz efendim. Başka kimler var bakalım mesajlarını ileten programımıza. Şöyle bir bakalım. Cuma tebriğini ileten pek çok dinleyicimiz, arkadaşımız var. Firdevs Hanım onlardan biri. Efendim Manisa'dan Uğur Kafkas'ta ulaşmış bizlere. 1993'ten bugüne dinlemeye çalışıyorum. Sizlerle büyüdüm ve 46 yaşına geldim. Hamdler olsun diyor. Allah hayırlı uzun ömürler versin diyelim efendim. Niğde'den hayırlı cumalar. Habil Demirbaş yazmış. Nevşehir'den Oruç Avcı mesajını ileten dinleyenlerimiz arasındalar. Başkaca kimler var bakalım. Selamlarımızla cumamız mübarek olsun. Dualarımızın kabul, gönlümüzün huzur, yolumuzun da açık olması dileğiyle demiş ama ismini göremedik dinleyicimizin. Değerli dinleyenlerimiz, Akra Medya'nın önerilerimiz bölümüne göz atabilirsiniz. Burada günün programları var. Gün içerisinde ve hatta önceki günlerde yayına gelen program arşivlerine ulaşabiliyorsunuz. Yeni içerikler ve seçkiler var. Bunlardan biri Cuma günü. Bugünün ehemmiyetine dair kısa kesitler, sohbetler ve hatırlatmalar sizler için hazırladığımız bu listede yer buluyor. Yine önerilerimiz arasında Bir Dua, Bir Yuva, Bir Gelecek başlıklı bir diğer seçkiyi görüyoruz. Aile iletişimine, evliliğe ve aile sevgisi ve muhabbetine dair uzman tavsiyelerini içeren programımızdan seçmeler bulunuyor. Çocuk terbiyesi, çocuk ve eğitim, dostluk ve kardeşlik, sağduyulu akıl, iletişim, nezaket ve adab, ideal iletişim, inanç ve İslam gibi bu başlıklarda hazırladığımız yayına gelen içeriklerden özel derlemeler hazırladığımız önerilerimiz de yine nerede? Akra Medya'da bulunuyor. Son mesajları paylaşalım. Nevzat Yağız İzmit'ten ulaşmış Cuma tebriğiyle. Vahdettin Çiftçi Balıkesir'den yazıyor. Kesintisiz, tesirli ve iyi yayınlarımızın devamını diliyoruz. Hayırlı cumalar demiş. Amin inşallah diyelim. Teşekkür ediyoruz kendilerine de. Selam ve hürmetlerimizi iletelim. Yoğun trafik, hafif güneş ve serin bir İstanbul sabahından arkadaşlarımıza selamlar. Kenan Aksu Ağcılar'dan bir trafik fotoğrafıyla yazmış bu mesajı. Kolaylıklar, hayırlı cumalar, hayırlı yolculuklar dileyelim efendim. Karabük'ten dinleyicimiz Hasan Bey'in mesajını gördük. Karabük, Kastamonu, Ankara, Antalya, Balıkesir, Kocaeli, İstanbul, Nevşehir, Niğde, Malatya, Sakarya, Adıyaman, Konya ve daha pek çok şehirden güzel mesajlar ve dualar aldık kıymetli arkadaşlarımızdan. Bizler de tüm dinleyenlerimizin cumasını tebrik ediyoruz efendim. Hayırlı bereketli bir gün olmasını temenni ediyoruz.
1: Hava durumu.
0: Bugün genel olarak baktığımızda Doğu Karadeniz kesiminde sadece bu bölgede bir yağış olduğu görülüyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde ise parçalı bulutlu bir hava var. Doğu Karadeniz için bir uyarı görüyoruz buradaki illerimiz için. Hatta Hatay kıyılarıyla Erzincan ve Ardahan çevrelerinde de gün içerisinde kısmi yağışlar görülebilir. Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde artarken diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Yarınsa sadece Trakya'da yağış beklentisi var. Ancak pazar günü itibariyle yeni bir yağış sistemin batı bölgelerden itibaren etkili olması bekleniyor. Marmara'da, Ege'de, Batı Akdeniz'de, İç Anadolu'da pazar günü sağanak ve gökyürültülü sağanak yağışlı bir hava söz konusu olabilir. Bugün İstanbul 23, Çanakkale 24, İzmir 26, Uşak 22, Afyonkarahisar 21, Antalya 28, Hatay 30, Adana 31, Ankara 20, Nevşehir 21, Eskişehir 22, Konya 23, Bolu 21, Düzce 22, Zonguldak 22, Trabzon 21, Rize 22, Erzurum 26, Malatya 28, Şanlıurfa 32 derece günün beklenen en yüksek sıcaklık değerleri.
1: Döviz ve altın fiyatları.
0: Ve günün ilk rakamları ise şöyle: dolar 48.96, avro 55.78 lirada, altının gramı ise 6.734 lira seviyelerinde.
1: Akra'da bugün.
0: Bugün yayına gelecek bazı programları da hatırlatalım. Birazdan günün sohbeti var. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiyimiz Mahmut Esat Yuşan'ın sohbetlerinden derlenen bölümler yayına geliyor. Sahabe-i Kiram ve Hizmet Yolları bugünkü sohbetin konuları arasında. En güzel rehber, Kur'an-ı Kerim surelerinin İsimlerinin anlamları ve bu surelerde geçen konuların özet bilgileri halinde paylaşıldığı programımız 950'de, Son Peygamber ve İslamiyet 10'da, Mahmut Esat Yuşan hocamızın yapmış olduğu Cuma sohbeti 10-15'te yayına gelecek. Zikrin faydaları, toplumda iyiliği yaymak, kardeşi sevindirmek bugünkü sohbetin konuları arasında. Son Peygamber Alemlere Rahmet programımızı 11-15'te dinleyebilirsiniz. Peygamber Efendimizin sünnetinde yaşlılara hürmet bugünkü programın konusu olacak. 13 tane haber bültenimiz var. 14 haberlerin ardından Esma'dan Yansımalar programını dinleyebilirsiniz. Programda El Vedud Celle Celaluhu ismi anlatılacak. Hadisler Deryası saat 15'te, cimrilik ve Allah korkusu bugünkü sohbetin konuları arasında. Hayatın içinden farklı hikayelerle Sırça Köşk 16.30'da, gönül dostu alim Mehmet Zahid Kotku hocamızın sohbetlerinden derlenen Umman'dan İnciler 18'de, Divan Aşk 22'de, Akra'da sizlerle olacak. Böylelikle bugün için geldik programımızın sonuna. Bir başka programda yeniden birlikte olmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz. Hayırlı günler, hayırlı cumalar diliyoruz.
1: Güne Merhaba programı sona erdi.

Akra. Akra Medya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akra Medya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Rablerine saygı duyup emrine uygun yaşayanlarsa bölük bölük cennete sevk edilecekler. Nihayet oraya gelip de kapıları açılınca cennetin bekçileri onlara, "Size Allah'tan selam olsun, tertemizsiniz, artık ebedi olarak buraya girin," diyecek. Cennetlikler, "Bize verdiği cennet sözünü yerine getiren ve bizi dilediğimiz kısmında oturacağımız cennet yurduna mirasçı yapan Allah'a hamdolsun. Allah için çalışanların mükafatı ne güzelmiş," diyecekler.

Rabbimizin arzu ettiği ve razı olduğu gibi pek çok. Lekesiz ve bereket üzerine bereket getiren hamd ile Allah'a hamd ederim.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Allah-u Teala Hazretlerine bize bahşettiği sayısız nimetleri şükranesi olarak hamdü senalar ederim. Habibi edibi, rehberimiz, önderimiz, peygamberimiz Muhammed-i Mustafa'sına salatü selam, tahiyyat ve ihtiramlarımı arz eylerim. Allah-u Teala Hazretleri cümlenizi rızasına vasıl eylesin. Sahabe-i kiramın mesleklerinin bazılarını bilmiyoruz dahi. Yani bazısını biliyorsak da bazılarının ne yaptığını bilmiyoruz bile. Ne mesleği olduğunu, ne meziyeti olduğunu bilmiyoruz ama hepsini biliyoruz ki Allah'ın dinini yaymak için dünyanın her tarafına dağılmışlardır. Kimisinin Semerkant'ta kabri vardır, kimisinin İstanbul'da kabri vardır, kimisinin Mısır'da, Tunus'ta kabri vardır, kimisinin Kıbrıs'ta, Anadolu'da kabri vardır, Kafkaslar'da kabri vardır. Efendim dünyanın her yerine yayılmış ve vazifelerini yapmışlardır. Bu vazifeleri şimdi biz yapma durumundayız ve elhamdülillah maddi planda kendimizi incelediğimiz zaman Müslümanları meslekler yönünden, tenevvür yönünden, kültür yönünden yüksek bir seviyede olduğumuzu görüyoruz. Profesörlerimiz var, mütehassıslarımız var, uzmanlarımız var, mühendislerimiz var, doktorlarımız var, sosyologlarımız var, efendim yazarlarımız var ve çeşitli efendim meziyette insanlar var. Bu insanlar büyük bir değerdir, büyük bir kıymettir ve büyük bir potansiyeldir. Biz bu potansiyelin kıyısından, köşesinden yüzde nispeti çok düşük, %3, %5 bir kısmını kullanıyoruz. Allah'ın dinine hizmet etmekte bir şeyler yapmaya çalışıyoruz bir grup olarak. Görüyoruz ki sadece camide namaz kılacağım diye düşündüğü zaman insan, ibadet edeceğim, oruç tutacağım diye düşündüğü zaman düşman onu o noktada bile bırakmıyor. Sonunda camisini de kapatıyor. Oruç da tutmasını engelliyor, başını da örtmesini engelliyor, namaz kılmasına da mani oluyor, Kur'an'ı da parçalıyor. Efendim, yani şahsi ibadetlerini yapmasına da mani oluyor. Demek ki o noktada durduğun zaman seni o noktada karşı taraf tutmuyor. Daha da geriye düşürüyor, daha da aşağı batırıyor. Tabi İslam sadece namaz kılmak, oruç tutmak olmadığından böyle bir duruma düşüyor insan. İslam'ın özünde aslında her şeye hakim olmak ve her şeyden kendisini sorumlu hissetmek ve o gayretle çalışmak olduğundan bizim aslında kafire niye sen bu küfre devam ediyorsun? Zalime sen bu zulmü niye yapıyorsun? Efendim haksıza sen bu haksızlığı niye bırakmadın diye karşısına çıkabilecek bir güç oluşturmamız gerekiyor. Bunun bir adımı kültürel sahada atılmış bulunuyor. Biz diyoruz ki insanların İslam'ı iyi tanıması, Kur'an'ın tam ehli olması, sünnet-i seniyyeyi, nebeviyeyi tam okuyup anlaması halinde problemler çözülecektir. Çünkü o zaman insan has Müslüman oluyor. Hakiki Müslüman oluyor ve has ve hakiki Müslümana da Allah hem manen yardım ediyor hem de o Müslüman ne yapması gerektiğini çok güzel tespit ediyor. Detayla uğraşmıyor. Ana noktaları yakalıyor. Hedefi tam ortasından vuruyor ve başarı kazanıyor. Misal sahabe-i kiram. Misal takva ehli insanların İslam toplumlarına hakim oldukları zamanlardaki büyük başarılar, büyük aksiyonlar, büyük fetihler. Çok kuvvetli olmayabiliyor şeyler, imkanlar, vasıtalar vesaire. Mesela Osmanlı buraya bir aşiret olarak gelmiş olabiliyor. Anadolu'ya ecdadımız efendim Orta Asya'dan kabileler halinde gelmiş olabiliyor ama imanın kuvvetiyle efendim çok büyük başarılar elde etmiş oluyorlar. Sahabe-i kiram da efendim belki kendileri ihtisas ve meslek yönünden hiçbir mektep görmüş değiller ama Kur'an-ı Kerim'e iyi sarıldıkları, Peygamber Efendimiz'in sünnet-i seniyyesine iyi sarıldıkları için üç kıtaya hakim oldular ve İslam'ı çok kısa bir zamanda

0: muazzam hudutlara kadar yaydılar. Şimdi bu kültürel boyutu sağlamak için, bu zemini sağlamlaştırmak için, bu kaynağı harekete geçirmek için mutlaka hepimizin İslam'ı çok iyi öğrenmesi lazım ve ilimlerin her çeşidini fevkalade güzel bir tarzda öğrenmesi lazım ve sahasında bütün diğer insanları yenecek kadar yüksek ve kaliteli yetişmesi lazım. Yani benim kardeşim mühendis ise kendi dalında ondan daha ileride bir Hristiyan'ın bulunmasına, bir gayrimüslimin, Japon'un, Çinli'nin, Hintli'nin, Rus'un bulunmasına asla müsaade etmemeli. Neden? Çünkü ben Müslümanım. En ön noktada olmak, burcun tepesine bayrağı dikilmek İslam'ın hakkıdır diye düşünmesi lazım. Bu çok önemli bir nokta. Onun için ben kardeşlerimin hepsini mümkün olduğu kadar efendim ihtisasa, mümkün olduğu kadar akademik hayat dediğimiz ilim sahasına kaydırmaya çalışıyorum. Bana kim gelip de danışmada bulunursa kardeşlerimin mutlaka sahasında en yüksek seviyeye ulaşmalarını sağlayacak yolu göstermeye çalışıyorum. Profesör olmasını, ilim adamı olmasını, mütehassıs olmasını tavsiye ediyorum. Efendim bana danıştığı için bu hususu onlara hatırlatıyorum. Bu ilmin her çeşidi Müslüman için gereklidir. Ve her çeşidinin mensubunun Allah'ın sevgili kulu olması mümkündür. Bir doktor evliya olabilir, bir mühendis evliya olabilir, bir eczacı evliya olabilir, bir kimyager evliya olabilir, bir ziraat mühendisi evliya olabilir, bir veteriner evliya olabilir. Neden? Kendi mesleğiyle Allah'ın dinine ve Müslümanlara hizmet eder. Efendim o yoldan kazanır ecri sevabı. Efendim müminlerin hizmetinde olan, onların ihtiyaçlarını gideren, İslam'a hizmet eden iki can da aziz olur. O mertebeyi bulur. Onun için ilmin her çeşidine büyük önem veriyoruz. İlme aşıkız. İlmin İslam'a güzel hizmet edeceğini biliyoruz. Efendim sanata aşıkız. Güzelliğin meftunuyuz. Çünkü güzelliği Allah-u Teala Hazretleri yaratmıştır ve her şeyin güzel olmasını Allah-u Teala Hazretleri istiyor. Efendim kültürümüzün bütün dünyaya yayılması gerektiğini biliyoruz. Bu yabancı ve yalancı kültürlerin, efendim sahtekar, şeytani kültürlerin yeryüzünden silinmesi lazım. Bu hunhar ve bu gaddar ve bu zalim insanların, efendim bu pis gönüllerini, şahsiyetlerini ortaya çıkaran kaynakların, pis bataklıkların kurutulması lazım. Onun için kültürün, İslam kültürünün çok önemli olduğunu biliyoruz. Gözle görünmeyen, elle tutulmayan, müşahhas olmayan manevi bir değer kültür. Tabii böyle elle tutulmadığı için, gözle görünmediği için kültürün önemini, ilmin önemini, sanatın önemini, yüksek ihtisasın önemini ancak yüksek şahsiyetler anlayabilir. Yüksek olmayan şahsiyetler efendim inkar eder. Ben gözümün gördüğüne inanırım, elimin tuttuğuna inanırım der. Efendim aşağı seviyede kalır. Biz kültür yoluyla İslam'ın büyük darbeler yediğini, ilimdeki efendim ilerlemeleri yüzünden Avrupalıların Müslümanlara büyük zararlar verebildiklerini, coğrafi keşifler yüzünden dünyanın bizim hakkımız olan nice yerlerine, hatta bizim kardeşlerimizin meskun olduğu birçok yerlere, Afrika gibi efendim sahip olduğunu ve oradaki kardeşlerimize kan kusturduğunu, onları esir aldığını, kendi ülkelerine efendim götürdüğünü, esir olarak tarlalarda çalıştırdığını, kamçılar altında inlettiğini biliyoruz. Bunun sebebinin bilimsel yönden geri kalmakta, efendim kültürel yönden geri kalmakta, birbirimizden haberdar olmamakta olduğunu biliyoruz. Yani coğrafik keşifleri biz yapsaydık, Avustralya'yı biz bulsaydık, Afrika'ya biz hakim olsaydık, Güney Amerika'ya biz yayılsaydık, efendim dünyanın batıyı zenginleştiren Osmanlı'nın karşısındaki devamlı gerilemesinde yenilmesinden onu kurtaran, kendisini takviye eden imkanlarını Amerika'yı vesaireyi biz bulsaydık tabii durum çok daha farklı olabilirdi. Onun için kültürel yönden, ilmi yönden, efendim bilgi yönünden, sanat yönünden, teknoloji yönünden geriliğin İslam'a zarar verdiğini bildiğimiz için onlara sarılıyoruz. O gerilik sonunda İslam'a büyük zarar verdiğinden, İslam'a büyük fayda sağlamak için onlara sarılmak gerektiğini biliyoruz. Onun için aramızda bu saydığım şerefli, güzel mesleklere sahip çok kardeşlerimiz var. Mühendis, doktor, efendim vesaire kıymetli mesleklere sahip kimseler var. Çünkü bu yollarla İslam'a çok daha büyük hizmet edebiliriz. Bunları bilmeyen insanların hizmet edemeyeceğini düşünüyoruz. Bu bir kültür savaşıdır diyoruz. Din savaşının bir sonucudur. Bize dini yönden buğz eden, kızan, Allah'ın diniyle, peygamberiyle harp halinde olan insanlar bizi o sahada yenemedikleri için kültürel sahada bize efendim darbe vuruyorlar. Biz de onların silahlarıyla silahlanıp o efendim kişilerin karşısına kültürel yönden kuvvetli olarak çıkmak durumundayız. Onları kurtarmak durumundayız. Onları imana getirmek durumundayız. Bizim ilim ve kültür ve teknolojik çalışmalarımız aslında cihana İslam'ın yayılması ve gayrimüslimlerin Müslüman olması, imana gelmesi içindir. O bakımdan buna da büyük önem veriyoruz. Allah Teala Hazretleri kusurlarımızı düzeltmemizi ve çalışmalarımızı çok daha mükemmel bir tarzda yapmamızı bizlere nasip eylesin. Tevfikini bizlere refik eylesin. Gözümüzden gönlümüzden perdeleri kaldırsın. Hakkı hak olarak görüp ona uymayı nasip eylesin. Batılı batıl olarak görüp yanlışı yalanı tespit edip ondan sakınmayı, korunmayı nasip eylesin. Çalışmalarınız hayırlı ve başarılı olsun. Allah hepinizden razı olsun. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
1: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
2: Akra çıksa yalnız değilsiniz.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Şüphesiz Allah'ın yolu İslam, tek doğru yoldur. Biz alemlerin Rabbine teslim olmakla emredildik.

0: en güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber.
1: Adiyat Suresi. Sevgili dinleyenler, en güzel rehber olan kitabımız Kur'an-ı Kerim'in Mekke döneminde indirilen surelerinden Adiyat Suresi'nden bahsedeceğiz bugün. 11 ayettir. Adını ilk ayetinin ilk kelimesinden. Nefes nefese koşarken tırnaklarıyla kıvılcım saçan atlar anlamına gelen Adiyat kelimesinden almıştır. Adiyat Suresi yeminle başlayan surelerdendir. İlk ayetlerinde kıyameti andıran bir savaş sahnesi canlandırılarak başlar. Adiyat Suresi'nde insanoğlunun nankörlüğü, mala düşkünlüğü, ahiret hayatı için harcama yapmaması ve bu yüzden onu kötü bir sonucun beklediği anlatılmaktadır. Sure

0: insanların bir gün yeniden dirilip Allah'ın huzuruna döneceklerini ve Allah'ın hepsini bütün yönleriyle bildiğini vurgulayan ayetlerle son bulur. Hala bilmeyecek mi o kabirlerin içindekilerin dışarı çıkarıldığı ve gönüllerdekinin devşirilip ortaya konduğu zamanı? Şüphesiz o gün Rableri onların her halinden elbette haberdardır.
1: En güzel rehber, o iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber. Programın ses kayıtlarına akra.media sitesinden ulaşabilirsiniz.
2: Akra dinliyorsunuz.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet ve itaatle kulluk etsinler diye yarattım.

0: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet.
1: Merhabalar değerli dinleyenler. Programımızda Mustafa Asım Köksal'ın Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserini birlikte okumaya çalışacağız. Urve bin Mesud'un oğluyla yeğeninin Medine'ye gelip Müslüman olmaları. Urve bin Mesud şehit edilince oğlu Ebu Müleh ile kardeşinin oğlu Karib bin Esved bin Mesud Taif halkına "Siz Urve'yi öldürdünüz. Artık biz sizinle hiçbir zaman hiçbir şey üzerinde söz ve işbirliği yapmayacağız" diyerek Taif'ten ayrıldılar, Medine'ye geldiler, Muire bin Şube'nin evine indiler. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın yanına varıp Müslüman oldular. Yüce Allah onlardan razı olsun. Peygamberimiz Aleyhisselam onlara, "Kimi isterseniz kendinize müttefik ve yardımcı ediniz" buyurdu. Onlar, "Biz Allah'ı ve Allah'ın Resulünü veli edindik" dediler. Peygamberimiz Aleyhisselam, "Ebu Sufyan bin Harp dayınızdır. Onunla müttefik olunuz" buyurdu. Onlar,

Sa'd bin Malik, Malik bin Ebi Riyah gelen heyet içinde bulunuyordu. Cemre bin Numan, Beni Uzre'lerin ulusu ve lideriydi. Beni Uzre heyeti, Peygamberimiz Aleyhisselam'ın yanına gelince, Peygamberimiz Aleyhisselam'a cahiliye devri selamıyla selam verdiler. Peygamberimiz Aleyhisselam onlara, ''Siz kimlersiniz?'' diye sordu. Beni Uzre heyetinin konuşmacısı, ''Biz bilmediğin kimseler değiliz. Biz, Kusay'ın anne bir kardeşi ve yardımcısı olan Uzre'nin oğullarındanız. Biz, Huzalarla Beni Bekrileri Mekke Vadisi'nden uzaklaştırmıştık. Aramızda akrabalık ve hısımlık vardır.'' dediler. Peygamberimiz Aleyhisselam onlara, ''Hoş geldiniz, safa geldiniz.'' buyurduktan sonra, ''Siz beni tanımadınız mı, bana İslam selamıyla selam vermekten sizi ne alıkoydu?'' diye sordu. Beni Uzre heyeti, ''Ya Muhammed, biz henüz atalarımızın üzerinde bulundukları şey üzerinde bulunuyoruz. Kendimiz ve kavmimiz adına bir takım isteklerin dile getiricisi olarak yanına geldik.'' dediler. ''Sen nelere davet ediyorsun?'' diye sordular. Peygamberimiz Aleyhisselam, ''Ben bütün insanları bir olan, kendisinin hiçbir eşi ortağı olmayan Allah'a ibadet ve benim de onun Resulü olduğuma şehadet etmeye davet ediyorum.'' buyurdu. Beni Uzre heyetinin konuşmacısı, ''Bunun arkasından yapılacak ne var?'' diye sordu. Peygamberimiz Aleyhisselam, ''Abdestlerini güzelce alıp vakitleri içinde kılacağınız 5 vakit namaz vardır. Çünkü bu ibadetlerin üstünüdür.'' buyurdu. Ve kendilerine oruç, zekat ve hac gibi farzların geri kalanını da anlatıp sözünü bitirdi. Beni Uzre heyeti Peygamberimiz Aleyhisselam'dan dini birçok şeyler sordular. Peygamberimiz Aleyhisselam onların sorularını cevaplandırdı. Beni Uzre heyeti Müslüman oldu. Yüce Allah onlardan razı olsun. Beni Uzre heyeti, ''Ya Resulallah, aramızda kahin bir kadın var. Kureyşiler ve başka Araplar onun yerine varıp muhakeme olunur, yargılanırlar. İçinden çıkamadığımız işlerimizi ondan soralım mı?'' diye sordular. Peygamberimiz Aleyhisselam, ''Ondan hiçbir şey sormayınız.'' buyurdu. Onları kâhin kadına bir şey sormaktan, putlar adına kestikleri hayvanların etini yemekten men etti. Ancak Allah'ın ismini anarak kesecekleri hayvanların etlerini yemenin kendilerine haram olmadığını haber verdi. Peygamberimiz Aleyhisselam, Şam'ın fethedileceğini ve Heraklius'un ülkesinden çıkıp korunabileceği bir yere kaçacağını da Beni Uzre heyetine müjdeledi. Beni Uzre heyeti Remle binti Haris'in konağında 2 gün oturdu. Peygamberimiz Aleyhisselam, başka heyetlere verdiği gibi Beni Uzre heyetine de bahşişlerin verilmesini emretti. Bahşişleri verildi. Heyetten her birine birer bürüt elbise de verildi. Beni Uzre heyeti ev halklarının yanına, yurtlarına döndüler. Beni Uzre'lerden Cemre bin Numan'ın zekat memurluğuna atanışı ve kendisine arazi de verilişi. Beni Uzre heyetinden Cemre bin Numan, Hicaz halkından Beni Uzre'lerin zekat ve sadakalarını toplayıp Peygamberimiz Aleyhisselam'a getiren ilk kişiydi. Peygamberimiz Aleyhisselam ona Vadil Kura'da enine boyuna atının koşup yorulduğu yerden attığı kamçısının ulaştığı yeri yurt olarak sınırladı ve verdi. Cemre bin Numan oraya konup vefatına kadar orada oturdu. Beni Uzre'lerden Zeml bin Amr'ın Müslüman oluşu ve kendisine sancak ve yazı verilişi. Beni Uzre'lerden Zeml bin Amr'ı tapmakta olduğu putun içinden işittiği bir ses uyarmış, gelip bunu Peygamberimiz Aleyhisselam'a haber vermişti. Peygamberimiz Aleyhisselam, "O cinlerden bir mümindir." buyurdu. Zeml Müslüman oldu. Peygamberimiz Aleyhisselam bir sancak bağlayıp onu kavminin sancaktarı yaptı. Zeml için bir de yazı yazdırdı. Yazdırdığı yazıda şöyle buyurdu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın Resulü Muhammed tarafından Zeml bin Amr'a ve yanında bulunan Müslüman kişilere hususi olarak yazılmıştır. Ben onu bütün kavmine gönderdim. Müslüman olan Allah cemaatine dahil olmuş bulunur. Müslümanlıktan kaçınanlara ise 2 ay eman verilmiştir. Buna Ali bin Ebu Talib ve Muhammed bin Meslemetül Ensari şahittir.

0: Değerli dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.
1: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser: Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar: Mustafa Asım Köksal.

Peygamber bir mezarın başında ağlayan bir kadına rastladı. Allah'tan kork ve sabret dedi. Kadın, geç git, benim başıma gelen musibet senin başına gelmedi dedi. Peygamberi tanıyamamıştı. Kendisine, o peygamberdi denilince kadın, peygamberin kapısına geldi. Kapıda görevlilerin bulunmadığını gördü ve ben seni tanıyamadım diye peygambere özür beyan etti. Bunun üzerine peygamber, sabır, musibetin ilk anında gösterilirse sabırdır buyurdu.

0: mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akra Medya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
1: Akra'da sağduyulu akıl özel söyleşilerinde yeni bir bölüm. Aklı kullanmamanın sonuçları. Hayat kılavuzumuz Kur'an-ı Kerim aklı nasıl tarif ediyor? Akletmeyenlerin yaşadıkları durumlar neler?
2: Akıl nimetinin farkındalığına dair ayeti kerimelerden örneklerle sağduyulu akıl özel söyleşisi pazar 17.15'te Akra'da.
3: Akra. Akra.

0: Cuma Sohbeti. Hayırlı cumalar sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiğimiz Mahmud Esat Coşan'ın Cuma Sohbeti ile sizi baş başa bırakıyoruz.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz ve sevgili ve değerli Akra dinleyicileri, cumanız mübarek olsun. Allah-u Teala Hazretleri gönüllerinizin dileklerini, muratlarını sizlere dünyada ahirette ihsan eylesin. Efendim, bugün size Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin 3 tane hadisi şerifini okumak istiyorum. Birincisi, مَا مِنْ قَوْمٍ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ اِلَّا حَفَّتْ بِهِمُ الْمَلَائِكَةِ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةِ وَنَزَلَتِ السَّك۪ينَةُ عَلَيْهِمْ اَوْ نَزَلَتِ عَلَيْهِمُ السَّك۪ينَةِ وَذَكَرَهُمُ اللّٰهُ ف۪ي مَنْ اِنْدَهِ Tirmizi Hasan sahih hadis buyurmuş. Ebu Hureyre ve Ebu Said radıyallahu anhuma'dan beraberce rivayet edilmiş bir hadis-i şerifle başlıyorum. Bu hadis-i şerifin kelimelerini izaha geçelim. مَا مِنْ قَوْمٍ Hiçbir topluluk yoktur ki. Kavim burada yani ırk, millet manasına değil, insan grubu. Hiçbir insan grubu yoktur ki, az veya çok efendim olabilir. يَذْكُرُونَ اللّٰهَ Allah'ı zikrediyorlarsa, Allah'ı zikreden hiçbir insan grubu, topluluğu yoktur ki, bir yere toplanmışlar, orada Allah'ı zikrediyorlar. İlla haffet bihimü melaike, buradaki haffetin hası noktasız ha, efendim, melekler onların etrafını çepeçevre sararlar, kuşatırlar, toplanırlar etraflarına. Yani onlar Allah'ı zikrediyorlar diye, melekler onların etrafına toplanırlar. Biliyorsunuz biz tabii amentü billahi ve melaiketihi, Allah'a meleklerine inanıyoruz. Allah'ın melekleri var. Çeşit çeşit Cebrail, İsrail, Azrail, Mikail aleyhisselam büyükleri. Ondan sonra vücudumuzda kiramen katibi meleklerimiz var. Mafsallarımızda melekler var. Gözümüzü efendim koruyan melekler var. Amellerimizi yazan melekler var. Çeşit çeşit melekler var. Tabii bir de Allah-u Teala Hazretleri bazı melekleri özel durumlarda gönderiyor.

ve yaratıyor. Mesela abdestli gezdiği zaman bir Müslüman, efendim abdestli yattığı zaman onun iç çamaşırıyla vücudu arasında Allah bir melek halk eder. O melek ona sabaha kadar ya Rabbi bu kulun temiz yattı, bunu affı mağfiret eyle diye dua eder deniliyor. Böyle melekler var. Bir de işte böyle Allah'ı zikrederken, zikri sevdikleri için, zikirden çok zevk aldıkları için, zikredenleri sevdikleri için, Allah sevdiği için zikredenleri, melekler onların etrafına toplanırlar. Hiçbir kavim yoktur ki Allah'ı zikretmek için bir araya gelmiş topluluk, birkaç kişi, 3-5 kişi, 10 kişi, 20 kişi, 50 kişi neyse, Allah'ı zikreden hiçbir topluluk yoktur ki melekler onu çepeçevre kuşatmış olmasın. Yani mutlaka kuşatır demek. Yani Allah dediğiniz zaman melekler yanı başınızda. Allah Allah demek için toplandığınız zaman. Tabii burada hadis-i şerifin devamına geçmeden önce bir hususu, dikkatimi çeken bir hususu, benim zihnimde yer eden önemli bir hususu size anlatmak istiyorum. Tabii zikir deyince aklımıza tesbih geliyor. Tamam, dervişler geliyor. Tamam, Kur'an-ı Kerim'den ayet-i kerimeler geliyor. Allah'ı zikretmenin sevabı hakkında, efendim ferah bulacakları hakkında Allah'ı zikredenlerin. Zikir çok güzel bir ibadet, namaz gibi Allah'ın bir emri bize. Allah'ı zikret etmek bizim vazifemiz. Ya eyyühellezine amenü zkürullaha zikren kesira. Ey iman edenler Allah'ı çok zikrediniz buyuruyor. Binaenaleyh bazı insanların yapıp bazı insanların yapmamakta serbest olduğu ihtiyari, keyfi bir çalışma değil. Bütün Müslümanların zikir erbabı olması lazım. Ama bir hadis-i şerif var. Eğer sen Allah'a itaat halindeysen, Allah'ın emirlerini tutan, Allah'a muti, itaatkar bir kul isen, Allah'ı zikrediyorsun demektir. Eğer sen Allah'a isyan halindeysen, emirlerini çiğnemekte, buyruğunu tutmamak halinde isen, dilinde zikir, elinde tesbih olsa bile Allah'ı zikretmiyorsun demektir diye Peygamber Efendimiz'in hadis-i şerifi de var. Demek ki işin aslı tabii zikir demek, hatırında olmak demek. Allah hatırında olacak, müminin hatırından hiç çıkmayacak, kalbinden, gönlünden, aklından hiç çıkmayacak Allah, ama hatırındayken de Allah'a asi olmayacak, Allah'a itaat edecek. Rabbini hatırlayıp, Rabbinin emirlerini hatırlayıp, Rabbinin emirlerini tutacak Müslümanlar, müminler. Allah'ın emirlerini daima tutacak. Tuttuğu zaman zikir tamam oluyor. Asi olduğu, tutmadığı, emirleri çiğnediği, yasakları işlediği, günahlara daldığı zaman da eli tesbihli de olsa kıymeti olmuyor. Esas olan itaat. Allah'a muti bir kul olmak, tatlı, itaatkar, sevimli, söz dinleyen bir kul olmak. Melekler etrafına toplanır. Tabii bu çok güzel bir şey. Regaşiyet ömür rahme. Rahmet onları kaplar. Yani rahmet, Allah'ın rahmeti onları sarar, kaplar. Ve nezelet aleyhimus sekine, onların üzerlerine sekinet iner. Efendim böyle sükunlu, huzurlu, efendim manevi efendim hallere sahip insanlar olurlar. Huzur ve sükuna, tatlı hallere erişirler. Ve zekerahumullahu fîmen inde, Allah da onları kendi yanında olan meleklerine metheder, anar. Allah da onları zikreder diyor. Yani o zikretmek, onları anmak. Bak ey meleklerim, gördünüz mü yeryüzündeki benim itaatli güzel kullarım nasıl beni güzel güzel zikrediyorlar diye Allah meleklerine kendisini dünyada zikreden bu kulları zikreder, anar, söyler, metheder. Tabii bu da çok büyük güzel bir şey. Sonra biliyorsunuz zikir çok şerefli bir şey. Çünkü fezkürûni ezkürküm. Siz beni zikredin, ben de sizi zikrederim. Siz beni zikrederseniz ben de sizi zikrederim diye ayetten de biliyoruz. Allah kendisini zikredeni zikrediyor. Tabii Allah'ın zikri de o kul için şeref olarak yeter, efendim nimet olarak yeter, rahmet olarak yeter. O Allah tarafından zikredilen, övülen, sevilen bir kulun ne kadar güzel olduğunu siz düşünün. Onun için elinizde tesbih, efendim dilinizde zikrullah, kalbinizde Allah duygusu, Allah sevgisi, böyle vakitlerinizi değerlendirin. Bir saniyeniz bile boş geçmesin. Efendim yolda yürürken, vasıtada giderken, otururken, kalkarken, hele hele bu cuma günleri, cumanın mübarek vakitlerinde zamanınızın bir saniyesini bile
boş geçirmemeye, zikirsiz geçirmemeye gayret edin. Çünkü cennette giren müminler bile cennette bir şeye hayıflanacaklar. Ciğerleri, kalpleri cız edecek, yanacak. Ah vah diye üzülecekler biraz. Cennette üzülmek, hüzün yok ama, korku yok, hüzün yok ama biraz ciğerlerinde şöyle bir yanıklık, içlerinde bir burukluk olacak. Niçin? Dünyada zikirsiz geçirdikleri zamanlar için biraz üzülecekler. Keşke o zamanlarda zikirsiz geçirmeseymiştik. Keşke o zamanlarda da gafil olmasaymıştık. Keşke o zamanlarda da Allah'ı zikretseymiştik diyecekler. Onun için evliyaullah büyüklerimiz bizi zikri müdam haline ulaştırmak için öyle yetiştirmişlerdir. Yani zikri müdam hali ne demek? Daimi zikir hali, daimi zikir ve münacat haline gelmesi lazım. Bu çok yüksek bir dini makam ve seviye olmuş oluyor. Allah-u Teala Hazretleri kardeşlerimizi, sizleri, bizleri zikrinden, şükründen, hüsnü ibadetinden ayırmasın. Bu birinci hadisi şerifi zikirle ilgili efendim bir hadis olarak hasen sahih hadis olarak şey yaptım, zikrettim. İkinci hadisi şerif muhterem kardeşlerim, ma min kavmin yu'melu fihim bil maasi ve hum e'azzu ve ekseru mimmen يَعْمَلُهُ سُمَّ لَمْ يُغَيِّرُهُ اِلَّا اَمَّهُمُ اللّٰهُ مِنْهُ بِيْقَابٍ. Bu da efendim Tahavi, Ahmed İbn Hanbel, İbn Mace, Ebu Davud ve diğer kaynaklarda olan Abdullah İbn Cerir'in babasından rivayet ettiği radıyallahu anh bir hadisi şerif. Efendimiz buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Hazretleri, Peygamberimiz Hazretleri buyuruyor ki "Ma min kavmin, hiçbir insan topluluğu grubu yoktur ki yumelu fihim bil maasi, onların arasında günahlar işleniyor. Günahların işlendiği bir topluluk, aralarında günah işleniyor. Hüm e'azzü ve ekseru mimmen ya'meluhu. O günahı işleyenlerden bu müminler daha çok ve daha güçlü. Yani güçleri, kuvvetleri var, sayıları daha çok günah işleyenlerden. Lem yugayyiruhu, o günahı engellemiyorlar, değiştirmiyorlar bu çirkin durumu. Yardımcı olmuyorlar Allah'ın emrinin yerine getirilmesinde. Allah'ın emirlerinin çiğnenmesini engellemiyorlarsa. İlla ammehumullahu minhu bi'ikab. Allah-u Teala Hazretleri azap ve ikabını o topluluğa umumi olarak gönderir. Yani içinde müminler var, iyiler var, namazlı, niyazlı, tesbihli, zikirli, fikirli, efendim, salih insanlar var diye onları ayırmaz. Umumi olarak azabı indirir, ceza olsun diye. Çünkü iyiler kötüleri engellemediler. İyiler kötülerin günah işlemesine mani olmadılar diye azap ve ikab, Allah'ın cezası, belası efendim başlarına umumi olarak geliyor. Demek ki bizler bir taraftan kendimiz iyi Müslüman olacağız, salih kul olacağız. Bu çok güzel bir şey. Ama bir taraftan da muslih kul olacağız. Bu da çok önemli. Yani başkalarını da ıslah edici, kötülükleri kaldırıcı, iyilikleri yapıcı, yapmayı teşvik edici, olumlu Müslümanlar olacağız. Gayretli Müslümanlar olacağız. İslam aktif olmayı emrediyor bize. Boş durmamayı, çalışmayı, kendi halinde durmamayı, kendi içine kapanık olmamayı, toplumu düzeltmeye çalışmayı emrediyor. Gayretli Müslüman olması lazım Müslümanların. Çalışması lazım. Müslümanın olduğu yerde pislik, çirkinlik, günah, efendim tatsız, tutsuz iş, zulüm vesaire olamamalı, olmamalı. Neden? Müslüman var. Yaptırır mı? Mani olur, engeller, hayırı işletir, şerri yaptırtmaz diye böyle bu zihniyette olması lazım. Allah bizden böyle Müslüman olmamızı istiyor. Evet, zikrederiz, namaz kılarız, Kur'an okuruz, tesbih çekeriz, oruç tutarız. Bunlar ferdi, bizim kendimizle ilgili şahsi sevap kazanmamıza sebep olan ibadetler. Ama bir de topluma yönelik vazifelerimiz var, görevlerimiz, ödevlerimiz var. Onları da yapmamız lazım. Toplumu düzeltmeye çalışmamız lazım.
lazım. Her şeyimizin tertemiz olması gerekiyor. Toplumumuzda, evimizden, bahçemizden, evimizin önünden, üstümüzden, başımıza, dişimize, efendim, dişimizin

temizliğine kadar, koltuk altımızın temizliğine kadar dinimiz bize emrediyor. Allah bizden böyle Müslüman olmamızı istiyor. Güzel kokulu, pırıl pırıl, nurlu, tatlı, geçimli, iyiliksever insanlar, aktif insanlar, toplumu düzelten insanlar, kötülüğe razı olmayan, kötü durumda durmaya gönlü razı olmayan insanlar olmamız gerekiyor. Ben bunu çok seviyorum. Bunu işte her konuşmamda arkadaşlarıma anlatmaya çalışıyorum. Bir imaj var. Yani Müslüman sessizdir, koyun gibidir, kuzu gibidir, başı önündedir. Başına vur, elinden lokmasını al. Efendim işte hiçbir şeye karışmaz. Falanca adam çok iyi insan. Niçin iyi insanmış efendim? Etliye sütlüye karışmazmış. Camiden eve, evden camiye gidermiş. Bu iyi Müslüman değil. Neden? Etliye sütlüye karışsaydı, biraz toplumu düzeltseydi, etrafındakilere faydalı olsaydı, çocuklara bir şeyler öğretseydi, torunlarını çekip çevirseydi, efendim belli bir yaşı geçtikten sonra devre dışı kalıyor. Hacı babalar, hacı dedeler, kimse dinlemiyor. Onlar öyle kenarda kalıyorlar, kendi bildiklerini ibadet ediyorlar. Küçükler bildiğini okuyor, öyle şey olur mu? Bir hacı baba evin reisi demektir, komutan demektir. Hadi bakalım namaza. Kalkın bakayım, abdestlerinizi alın. Bilmiyorsan öğreteyim. Otur bakayım karşıma, bir sayfa Kur'an oku bakayım. Neler ezbere biliyorsun, ne kadar az biliyorsun, ayıp değil mi sana bak? Her şeyleri öğreniyorsun okulda da, dinini niye öğrenmedin? Vesaire, böyle aktif olması lazım. Yani Müslüman her yerde İslam'a faydalı olmalı, Müslümanlara faydalı olmalı, aktif olmalı. Aktif, çalışkan bir Müslüman. Aksakallı da olsa çalışmalı. Eskiden gözümüzün önünde sahneler öyle, imajlar öyle. Belinde kuşak, ayağında şal var. Efendim bembeyaz sakallı ama tarlada çalışıyor. Ağaç dikiyor, bir şeyler yapıyor. Hatta efendim başkalarını da teşvik ediyor. Hiç boş durmuyor. Rahmetli kayınvalidem de benim için çok böyle bir gözümün önünden silinmez bir imajı vardır. Hiç boş durmazdı. O yaşlı haliyle mutlaka bir şeyle meşgul olurdu. Ya çorap yamayacak, ya yemek hazırlayacak, ya bir şey ayıklayacak, ya evin bir şeyini düzenleyecek. Boş durup oturmayı hiç sevmezdi ve hiç yapmazdı. Eski insanların görgüsü, terbiyesi böyle. Aktif Müslüman, yani boş durmayan, daima hayır üreten, hayır fabrikası, hayır imalatçısı insanlar olacak Müslümanlar, sevgili kardeşlerim. Kötülüğü de engelleyecek, yaptırtmayacak. Bu böyle kötüdür, olmasın diyecek. Nihayet 3. hadis-i şerife geliyorum. Bugünkü hadis-i şeriflerden. Onu da uzunca bir hadis-i şerif efendim İbni Ebi Dünya rivayet eylemiş. Çok bu konudaki hadis-i şerifler, onlardan sadece bir örnek bu, numune, bir misal. Mamin müminin edhale ala müminin sürüren illa halakallahu min zalike sürürü meleken ya'budullah ve yumecciduhu ve yuvahhiduhu. Şimdi hiçbir mümin yoktur ki diyor Peygamber Efendimiz. Edhale ala müminin sürüren, bir mümin kardeşinin kalbine sevinç sokmuş, yani onu sevindirmiş. Bir mümin kardeşinin sevindiren hiçbir mümin yoktur ki illa halakallahu min zalike sürur meleken. Onun bu sevindirmesinden dolayı mümin kardeşinin gönlünü hoş edip onun içini memnun etmesinden, mesrur etmesinden dolayı Allah bu sürurdan, sevinçten bir melek yaratır. Yaratmış olmasın. Mutlaka yaratır. Hiçbir mümin yoktur ki mümin kardeşinin gönlüne sürur soksun da Allah orada bir melek yaratmasın o sürurdan. O sevinçten dolayı bir melek yaratır. O melek Allahu Teala Hazretlerine ibadet eder, onu tesbih eyler, tevhid eyler, yani Sübhanallah, Elhamdülillah der. Allahu Teala Hazretlerinin şanını yüceltici, Allah'ın sevdiği güzel zikirlerle zikreder durur, ibadet eder durur. Feizâ sâre'l müminü fî lahdihi. O mümin, o kardeşini sevindiren mümin, tabi hayat fani, bir gün gelip hepimiz öleceğiz, Allah iman selametliği versin, ölüp de kabrine konulduğu zaman o iyiliği yapan mümin, o kardeşini sevindiren mümin kabrine konuldu. Konulduğu zaman etahus sürurüllezi edhalehu aleyh, o kardeşine verdiği o sevinç, o sürur o adama kabrinde gelir. Feyekulü lehu ema tarifuni, sen beni tanıyor musun diye sorar o şahsa, kabre girmiş olan şahsa. Feyekulü men ente, tabi tanımıyor, kimsin sen diye sorar bu kabre girmiş olan, iyiliği hayatında yapmış kul. Feyekulü ene sürurüllezi edhalteni ala fülanin, sen dünyada birisine bir iyilik yapmış, kalbini hoş etmiştin, sevindirmiştin ya, onun

0: kalbine bir sevinç, sürur sokmuştun ya, işte ben onun kalbine soktuğun sürurum diyecek. Efendim, enel yeme unisü vahşeteke, işte ben bugün geldim senin yalnızlığında sana arkadaş olmak, seni sevindirmek için. Ve ulakkinik ve hücceteke, ve senin hüccetini sana telkin etmek, öğretmek için geldim. Bu ne demek? Biliyorsunuz, kabre giren bir insana melekler gelecekler, oturtacaklar. Otur bakalım, kabirde oturacak. Söyle bakalım, Rabbin kim, peygamberin kim, dinin ne, kitabın ne, kıblen neresi? Soracaklar bunları. Bunlara cevap verenlerin kabri cennet bahçesi olacak. Bunlara cevap veremeyenlerin kabri cehennem çukuru olacak. Yani kabirde azap görmeye daha kabirden başlayacak o insanlar. Ülakkinüke hücceteke dediği işte o. O melek ona diyor ki, ben sana şimdi öteki sorgu meleklerinin sana sorduğu soruların güzel cevaplarını sana telkin edeceğim, öğreteceğim, sana bildireceğim. Ve üsebbitüke bil kavli sabit, tam hak yolda doğru söz üzere seni sabit tutacağım, ayağını kaydırtmayacağım. O meleklerin karşısında sapasağlam durmanı, cevapları güzel vermeni sağlayacağım. Ve üşüdübike meşhedel kıyameti, o kıyamette insanların efendim toplandığı zaman sana şehadet edeceğim. Bu iyi insandı ya Rabbi, senin lehine şahit olacağım, şahitlik yapacağım. Ve eşva'u min Rabbik, senin içiniz Rabbinden sana şefaat isteyeceğim. Ya Rabbi, bunu affı mağfiret eyle, rahmetine daldır, cennetine sok diye öyle şefaat edeceğini söylüyor. Ve irike menzileke minel cenne, ve sana cennetteki yerini göstereceğim. Bak, şu görünen köşk senin cennetteki köşkündür diyeceğim diye kabre girmiş olan insana efendim o sürur, o böyle bir kendisine kabre girenin anlayabileceği bir suret verilmiş, insan suretine girmiş olan o sürur böyle diyecek. Onun için aziz ve sevgili kardeşlerim, insanları sevindirmeye çalışalım, insanları memnun etmeye çalışalım, gönül almaya çalışalım, gönül yapmaya çalışalım. Kabe gibi muhteremdir müminin gönlü, gönül yıkmayalım, kimsenin kalbini kırmayalım. Hele hele şu cuma gününde efendim bir gayret edin, bu hadis-i şerifi duyduktan sonra birilerini sevindirin. Hasta ziyaret edin, güzel sözler söyleyin. Kabir ziyaret edin, geçmişlerinizin efendim kabirlerini onlara dualar edin. Allah rahmet eylesin diye, makamlarını yüceltsin diye, azabı varsa kaldırsın diye. İşte semtinizde, civarınızda iki insanlara iyilikler yapın. Görsünler Müslümanların ne kadar iyi insanlar olduklarını, ne kadar iyiliksever insanlar olduklarını. Efendim herkes anlasın İslam'ın ne kadar güzel bir din olduğunu, müşahhas misallerle, somut misallerle herkes görsün, bilsin, anlasın. Ve Allah-u Teala Hazretleri de bu meleğin söylediği şeyleri bizlere nasip eylesin. Yani kabirde arkadaş, tatlı, güzel, nurlu bir arkadaş, kıyamette şefaatçi, ondan sonra da cenneti gösteren bir kılavuz yoldaş. Allah-u Teala Hazretleri ömrümüzü boşa geçirmemeyi daima zikirle, şükürle, ibadetle, hayırla, hasenatla, başkalarını sevindirecek, duasını alacak güzel şeyler yapmakla geçirmeyi nasip eylesin. Hayırlı, verimli, dolgun, olgun, sevaplı, ecirli, uzun ömürler nasip etsin Allah cümlenize. Sevdiklerinizle beraber cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. İki cihan saadetine nail eylesin. Aziz ve sevgili Akra dinleyicileri, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
1: Cuma Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu Cuma Sohbeti'ni istifadenize sunduk. Bir sonraki Cuma Sohbeti'nde buluşmak ümidiyle sizi Allah'a emanet ediyoruz.
2: Müminim, sıkıntıyla denenir şükrederim. Şükrederek hatalarımdan arınırım. Annemden doğduğum gün gibi uyanırım.
3: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Her gün 12.30 ve gece 00'da Akra'da dostça bir tavsiyeye bekliyoruz.

0: Ölüm Müslüman olmayan için bir azap, bir ıstıraptır. Müslümanlar için bir sürur ve saadet olmalıdır.
1: Şeyh Şami.
2: Akra.

Allah'ım, bana helalini yeterli kıl. Haramına ihtiyacım kalmasın. Beni lütfunla zengin kıl. Senden başkasına ihtiyacım olmasın.

0: Okudukça eser çöle inen nur. Sevgili dinleyiciler, Necip Fazıl Kısakürek'in Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını edebi bir dille anlattığı Çöle İnen Nur eserini sizler için seslendirdik. Keyifli dinlemeler.
1: Hayırlı akşamlar değerli okurlar. Geçen bölüm muazzamdı çünkü Mekke fethedildi. Sakınanlar affolundu, pişman olanlar imana kavuştu. O gün sade Mekke değil, gönüller de fetholundu. 45. bölüm. Devrilen 360 put. Allah'ın Resulü nail oldukları büyük fetihten öyle bir şükür, haşyet ve tevazu tavrı içinde ki devesinin üstünde mukaddes başı çehresini gizleyecek kadar eğik. Bu baş tulgalıdır ve bu tulganın üstünde siyah bir sarık vardır. Ümmü Hani'nin evinde guslettiler ve 8 rekat namaz kıldılar. Ertesi gün karşılarında yığın yığın insan, bir hutbe verdiler. Ey insanoğulları! Allah yerleri ve gökleri yarattığı an Mekke noktasında her türlü öldürücülüğü yasak etti. Bu haram kıyamet gününe kadar devam edecek. Allah ve öteler alemine inananlar için Mekke'de kan dökmek ve ağaç kesmek helal olmaz. Eğer herhangi bir fert Allah'ın Resulü Mekke'de harp etmiş diye kendisine imkan arayacak olursa ona deyin ki Resulüne Allah izin verdi. Size vermez. Bana da gün içinde bir müddetlik izin verildi ve yine aynı hürmet geriye döndü. Ölçü budur. Bunu hazır olanlar gayip olanlara haber versin. Ve buyurdular, ey Kureyşliler, size ne yapacağımı sanıyorsunuz? Kureyşliler cevap verdi, edeceğin hayırdır, sen Kerim kardeşsin ve Kerim kardeşin oğlusun. Serbestsiniz buyurdular, hepiniz serbestsiniz, azatsınız. Medineliler bir korkuya düştü. Ya Allah'ın Resulü bizi bırakır da öz memleketi ve kabilesi içinde kalırsa? Alemlerin fahri Safa'da, mübarek ellerini açmış dua ederken Medinelilerin bulunduğu tarafa döndüler ve hitap ettiler. Sizi bırakır mıyım diye düşünüyorsunuz öyle mi? Evet ey Allah'ın Resulü. Sizi bırakmak ihtimalinden Allah'a sığınırım. Sağlığım sizin sağlığınızla ve ölümüm sizin ölümünüzle. Kainatın efendisi Kabe'yi 7 defa tavaf ettiler. O sırada bir kenara sinmiş bir adam. Allah'ın Resulü bu adama ismiyle seslendiler. Hudale, evet ey Allah'ın Resulü, gönlünden ne geçiyor? Hiç, Allah'ı düşünüyorum. Hayır Hudale, başka şey düşünüyorsun, Allah'tan af dile. Ve mübarek elini Hudale'nin kalbi üstüne koydu. Allah'ın sevgilisine suikast için bekleyen Hudale'nin gönlü bir anda onun aşkıyla doldu. Ebu Sufyan da bir kenarda içinden geçirmektedir. Ah bir gayret, asker toplasam da şu adamla yeniden cenkleşsem, acaba nasıl olur? Tam o anda Ebu Sufyan'ın önüne gelen Allah'ın Resulü, gizli sualin cevabını açık verdiler. O adam seni zelil eder. Ebu Sufyan tepeden tırnağa samimi haykırdı. Bildim ki hak peygambersin, düşündüklerim için Allah'tan af dilerim. Kabe'nin anahtarı Osman bin Ebu Talha elinde. İstettiler, teslim edildi. Anahtar Allah Resulü'nün elinde. Karşılarında boynu bükük bekleyen insana hitap buyurdular. Nasıl Osman, dediğim oldu mu? Osman'ın gözünde Mekke ve Kabe karardı, eski günler canlandı. Eski, çok eski demlerde bir gün Allah'ın Resulü Kabe'ye girmek istiyorlar. Anahtar yine Osman'da. Ver şu anahtarı Osman, Kabe'ye gireceğim. Osman acı hakaret tavırlarıyla reddediyor. Osman, bir gün bu anahtarı benim elimde göreceksin. O zaman ben onu dilediğime teslim edeceğim. Osman kahkahalarla gülüyor. O zaman Kureyş'in düşmesi ve alçalması lazım. Hayır Osman, o zaman Kureyş'in yükselmesi ve aziz olması lazım. Osman yakıcı hatırasından uyandı ve Allah Resulü'nün karşısında eridi. İşte anahtar onun elinde, dilediğine verecek. Al anahtarı Osman, bundan böyle senin ve senden sonra geleceklerin elinde ebedi olsun. Kabe açıldı, ve girdiler. Allah'ın Resulü Üsame bin Zeyd, Bilal ve Osman bin Ebu Talha kapıyı kapattılar. Allah'ın Resulü Kabe'de namaz kıldı. Tavaf devam ederken Kabe'nin etrafına dizili 360 putun önünden geçiyorlar. Ellerinde ince bir ağaç dalı. Dalı önünde bulundukları puta doğru kaldırıyorlar ve bir ayet okuyorlar. Meali, hak geldi, batıl gitti. Eritilmiş kurşun ve bakırla yerlerine perçinli mankafa putlar teker teker yüzüstü. Tam 360 put devrildi ve süpürüldü. Kabe Allah'ın evi tertemiz. Hübel isimli büyük put gürül gürül yıkılırken Zübeyir Ebu Sufyan'a dedi. Hani ya senin Uhud cenginde sığındığın ve sayesinde gururlandığın Hübel? Sus dedi Ebu Sufyan. Artık suçlandırmak yetişir. Allah, başkası yok. Öğle vakti. Bilal Kabe'nin duvarlarına çıkmış ezan okuyor. Putlar yerde kırık dökük. Mekkeliler de yüzler hayret çizgileriyle buruş buruş. Şu kadar yıl evvel boynuna ip takıp sokak sokak gezdirdikleri köleye bakıyorlar. Kabe'nin duvarına çıkmış ezan okuyor ve dağ taş inliyor. Bu manzarayı gören Kureyş aristokratları içinde hala gizlice düşünenler var. Keşke ölseydim de bu hali görmeseydim. Bizden evvel ölenlere ne mutlu. Anlayamıyorlar ki ebediyen kurtulmuşlardır. Kainatın efendisi Kabe'nin kapısında durup halka hitap ettiler. Ey insanlar! Kabe hizmetiyle zemzem sakalığından başka bütün işleri, eskiden kalma imtiyaz ve gedikleri, vergi ve angaryaları iptal ediyorum. Kainatın efendisi Safa'da oturuyorlar. Bütün Mekke ve Kureyş teker

teker huzurlarına gelip biat ediyorlar. Evvela erkekler, sonra kadınlar. Beyat, İslamiyet üzerinedir. Allah Resulüne bağlanarak. Ebu Bekir'in babası İhtiyar Kuhafe, kendisini koltuklayıp huzura çıkaran oğlunun elinde Müslüman. Ebu Sufyan'ın karısı Hind'in Müslüman oluşu ve affedilişi, Allah Resulü ile arasında o türlü sözlere yol açtı ki, Ömer gibi bir ciddiyet heykeli bile gülmekten kendisini alamadı. Hicret günlerinde arkalarında atla kovalayıp atı kumlara saplanan ve sonra dualarıyla kurtulan Süraka'ya dediler, Süraka, kollarında kisraların bileziklerini görüyorum. O zaman kimsenin anlayamadığı bu sözü Ömer'in halifeliğinde Fars dünyası devrilip de ganimet mallarından Süraka'ya Acem padişahının bilezikleri düştüğü ve Süraka bunları koluna geçirdiği an haşyetle takdir edeceklerdir. Cizre'ye kaçan Saffan bin Ümeyye İslam düşmanlığının en azılılarından biri. Bu insan bile eman alanlardan. Mekke'ye döndü, Müslüman olmak için Allah Resulü'nden 2 ay mühlet istedi. Kendisine 4 ay verildi. Daha niceleri, niceleri bağışlandı. Allah Resulü 15 gün kaldıktan sonra Keremli Mekke'den Nurlu Medine'ye, Ensar isimli yardımcılarının alemine döndüler. Büyük fetih, siyaset ve kılıcın, ruhla maddenin bir vücuda bağlı iki kol halinde uzanıp kavuşmasıyla gerçekleşti. Asiller çevresi Kureyş topyekün Müslüman oldu ve İslam büyük düzlüğe çıktı. İlerisi madde planında İslam hamlesinin kavuştuğu düzlük. Ruh ve mana planıysa İslam'ın ana zemini. Bütün insanlığın altına fert fert ve cemiyet cemiyet. İşte bu ana zemini çekmek içindir ki madde planında savaşılıyor. Dava artık düzlüğe çıkmıştır. Mekke içinde 4 seriye tertiplendi. Halid bin Velid Nahle'de Kureyş ve Kinane kabilelerinin en büyük putu Uzza'yı yıkıp geldi. Amr bin As Huzeyl oymağının putunu devirdi ve oraya Müslümanlığı aşıladı. Said bin Zeyd sahil tepelerinde Evs ve Hazreçlilerin Menat isimli putunu yerle bir etti. Yine Halid bin Velid biraz da şahsi hınç beslediği Huzeymelileri kuşattı ve Müslümanız cevabını alamadığı için çoğunu kılıçtan geçirdi. Halbuki bunlar Müslümanız niyetine Sabiyiz diye vaktiyle Kureyşlilerin Müslümanlara taktığı adı kullanmışlardı. Allah'ın Resulü bu dikkatsizlikten üzüldü, Halid'i hatalandırdı ve onların diyetini gönderdi. Gurura yer yok. Huneyn. Mekke fethinin ardından Huneyn gazası. Müslümanlara zafer ve üstünlüğe nailiyetten sonra en tehlikeli geçitte gurur uçurumunun bir ihtarı. Huneyn seferi de topyekün zaten her savaşı ruhaniyetiyle kazanan Allah Resulü'nün bunu ruhani ve ferdani tek başlarına kazanması hadisesidir. En basit çizgiler içinde Huneyn gazasının bu derin ve mucizevi manası şimdiye kadar layıkıyla hecelenmiş değil. Huneyn etrafında tek kişi kalmayınca tek başına peygamberin ne demek olduğunu gösteren bir mucize çerçevesidir. Hemen bütün Hicaz İslam çemberine girmek istidadını gösterince en kuvvetli 2 putperest kabile Hevazin ve Sakif el ele verip İslam selinin karşısına çıkmaya niyetlendi. Bir hazırlıktır başladı. Allah'ın Resulü 10 bin Medineli ve 2 bin Mekkeli ile bunların üzerine yürüdü. Düşmanın Huneyn Vadisi'ne konduğu haber alınmıştı. Bir Müslüman bir laf etti. Artık bize azlık yüzünden mağlup olmak yok. Bu söz Allah'ın Resulüne giran geldi. Nice çoklukları azlıkla yenmişlerdi. Şimdi de çokluk yüzünden azlığa yenilebilirlerdi. Her şey Allah'a bağlı ve bereket ki Allah'ın Resulüne vaadi var. Muharebe başladı ve küfür safları reislerinden aldığı emirle kör ve hissiz kendilerini kandırdıkları gibi İslam ordusunun üzerine attılar. Sayıları 20 bine doğru. Aralarında vaktiyle Allah Resulü'nün çocukluğunu geçirdiği Beni Sa'd oymağı da var. Önlerinde Beni Selim bozuldu. Onların arkasındaki Mekkeliler de dağılmaya başladı. Derken nasıl ve niçin geldiği belirsiz yıkıntı bütün İslam ordusuna sirayet etti. En kısa zamanda öyle oldu ki Allah Resulü'nün yanında en yakınlarından 10-15 sahabiden başka kimse kalmadı. Ne görüyoruz? Hal böyleyken Allah'ın Resulü sırtlarında üst üste 2 zırh ve başlarında sarıklı miğfer zerrece telaş ve kaygı göstermeden bindikleri hayvanı düşmana doğru sürüyorlar.
akıl almaz manzara.

0: bıraktı ve yüksek sesle bağırmaya başladı. Ey sahabiler, ey Seriye eshabı, ey Bakara suresi eshabı, dönünüz. Abbas'ın gür sesiyle ova dalgalanıyor. Ey ensar, Rıdvan şeceresi altında biat edenler, dönünüz. Duyan mıhlanıp kaldı. Mıhlanıp kalan önündekini durdurdu ve sahabiler kümesinden bir nidadır koptu. Lebbeyk. Sanki evvela yüz geri edenler başka, sonra tekrar dönenler başka insan. Sanki sahabilik onlardan bir an kalkar gibi olup tekrar yerine oturmuştur. Hep birden toplanıp sel gibi düşmana atıldılar. Nehir tersine dönmüştü. Allah'ın Resulü fısıldadılar. İşte ocak şimdi kızıştı. Ve yerden bir avuç toprak alıp düşmana savurdular. Çelik yapraklı ağaçlar ormanında kasırga. Düşman üzerine bir şahmerdan inmiş gibi ezildi. Hazreti Ali bir anda düşmanın bayraktarlarını ikiye biçti ve Medineli Ebu Talha müşriklerden 27'sini devirdi. Allah'ın Resulü düldülün üzerinde doğrulmuş buyuruyorlar. Ben Allah'ın Resulüyüm ve yalan söylemem. Böylece 12 bin Müslümanın katıldığı Huneyn Muharebesi sadece onun nebiliğini tasdik ettirici, beklenmedik tecelliler içinde zafere erdi.
1: Okudukça Eser Çöle İnen Nur. Okudukça da Necip Fazıl Kısakürek'in kaleme aldığı Çöle İnen Nur eserini dinlediniz. Programın ses kayıtlarına akra.medya'dan ulaşabilirsiniz. Akra Medya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akra Medya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Alemlerin Efendisi, hayat sevincimizin kaynağı, rehber ve önderimiz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için insan kullanım el kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şüphesiz ki Allah ve melekleri peygambere salat eder, yani onu övgü ve iltifatla anarlar. Ey iman edenler, siz de ona salatu selam edin. Yeryüzündeki tüm lisanların birleştiği en güzel sözler, en yüce iltifatlar onun için. Bizler de çeşitli dillerin salavat-ı şerifelerini sizler için hazırladık.

0: Sen sevgililerin en sevgilisi. Çünkü Allah'ın Habibisin. Sen şahikalarda parıldayan kuzey yıldızı. Çünkü yol gösterensin, öğretensin. Sen Muhammed'sin. En çok methedilensin. Sen peygambersin. Gönüllere ferahlık verensin. Sen öğretensin. Dudaklarından kelamullah dökülen, sağanak bir yağmursun gönlümüzde. Ey sevgili, ey muallim, el muallim. Ne dediysen yaptık, seninle var olduk. Kaçtık, sensiz yok olduk. Anne baba, çoluk çocuk, dünya ahiret, cennet cehennem, hayal, hayat, adalet, iyilik, doğruluk, basiret, feraset, her sözün gönüllere merhem. Ey sevgili, güzeller güzeli, peygamberlerin de peygamberi, sen doğdun, ay doğdu üzerimize.
1: O son peygamber, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimizin yüce ahlakı, ibadet hayatı, rehberliği, idareciliği, ailesine, çocuklara olan sevgi ve şefkati, sünnet-i seniyyesi, onu gerçek anlamda örnek almanın yolları. İlim ehlinin en sevgiliyi anlattığı son peygamber. Alemlere rahmet. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem programı Akra'da.
2: Efendimizin babası doğmadan önce, annesi ve dedesi ise küçükken vefat etmiştir bilindiği gibi. Sevgili peygamberimiz hem anne baba dede nine şefkatini yeterince tadamamış, hem de onlara saygı ve hürmet gösterme imkanına kavuşamamıştır. Birinci derecedeki böyle büyüklerinden mahrum olan Efendimizin amca, hala, süt anne, süt baba gibi akraba büyüklerine ve sahabe içindeki yaşlılara son derece ilgi gösterdiğini, bu konuda da Müslümanlara güzel örnek olduğunu görüyoruz. Amcası Ebu Talib'e ne kadar ilgi ve saygı gösterdiği malumdur. Mekke müşriklerinin karşı konulamaz baskıları iyice şiddetlenince, onların teklifini ilettiği zaman dahi cevabını "Ey amcacığım" diyerek vermiş, ona saygısından dolayı vefat ederken dahi ebedi kurtuluşuna vesile olması için onu imana davet etmiş ve öldüğünde son derece üzüldüğü için Müslümanlar Hazreti Hatice'nin de vefat ettiği o seneye Senetül Hüzün, hüzün yılı demişlerdir. Hazreti Peygamber diğer amca ve halalarına da saygıyla davranmış, bazılarının müşrik olması da bu saygıya mani olmamıştır. Amcası Ebu Talib'in hanımı Fatıma binti Esed, Hazreti Ali'nin annesi malumunuz, vefat ettiğinde kendi gömleğiyle onu kefenledi, kabre kendi elleriyle yerleştirdi

0: ve onun için dua etti. Dediler ki, ya Resulallah, hiçbir kimseye yapmadığını niçin bu kadına yaptın? Efendimiz cevaben buyuruyor ki, Ebu Talip'ten sonra bana bu kadın kadar iyilik yapan hiç kimse yoktur. Annemden sonraki annemdir. Beni çok sever, çocuklarından önce beni doyururdu. Cennet elbiseleri giymesi için kendi gömleğimi ona giydirdim. Kabir azabı hafif olması için ellerimle kabre koydum. Yine Ebu Talib'in kızı Ümmü Hani de Hazreti Peygamber'in saygı gösterdiği yaşlı kadınlardan biriydi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, hizmetçisi Enes bin Malik'in annesi Ümmü Süleym, babası, üvey babası Ebu Talha, teyzesi Ümmü Haram binti Milhan'a da son derece saygı gösterir, sık sık onları ziyaret eder, evlerinde istirahat ederdi. Mekke fethi sonrası Huneyn gazasında alınan esirler ve ganimetler Cirane mevkiinde toplandığında aralarında Hazreti Peygamber'in yaşlı süt akrabaları da vardı. Ridasını yere sererek üzerine süt annesi Halime'yi, süt babası Haris'i, süt kardeşi Abdullah ve Şeyma'yı oturttu. Onlara teker teker sarılarak hasret giderdi. Geçmiş hatıralarını dile getirdiler. İsterlerse onları Medine'ye götürebileceğini, isterlerse kendi kabilelerine selametle gönderileceklerini bildirdi Efendimiz. Kendi kabilelerini seçince de onlara bol bol hediyeler vererek uğurladı. Ebu Davud'un, malumunuz Kütüb-i Sitte'den biri, önemli hadis kaynaklarından Ebu Davud'un bu hadisi, ana babaya iyilik konusunda rivayet etmesinin esprisi de Hazreti Peygamber'in süt ana babasına hürmetinin sanki kendi öz ana babasına hürmeti gibi olduğuna işaret etmek için Ebu Davud bunu ana babaya iyilik babında rivayet etmiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sadece akrabaları olan yaşlılara değil, büyük herkese saygılı davranmış ve başkalarından da bunu istemiştir. Küçüklerimize sevgi göstermeyen, büyüklerimizin hakkını tanımayan bizden değildir hadisi bu hususu gayet güzel ifade ediyor. Yine Basralı Malik bin Huveyris kavminden bir grup gençle Medine'ye geliyor. 20 gün bunlar Suffa'da kalıyorlar. Hazreti Peygamber'den dini bilgiler öğreniyorlar. Efendimiz onlarda başlayan sıla özlemini fark edince, ailelerinize dönün, burada öğrendiklerinizi onlara öğretin, onlara dinin emirlerini bildirin, benden gördüğünüz gibi namaz kılın, namaz vakti gelince biriniz ezan okusun ve dikkat edin buraya, en büyüğünüz namazı kıldırsın. İmamette İşte Kur'an okuma, dini bilgi seviyeleri eşit olursa yaşlı olan tercih edilir. Hazreti Peygamber böyle bir tavsiyede bulunmuştur. Bir başka örnek Asr-ı Saadet'ten. Hukuki bir mesele için gelen heyettekilerden yaşı küçük biri konuşmaya başlayınca Hazreti Peygamber ona büyüğe saygı göster diyerek söze önce büyüklerin başlaması gerektiğini belirtmiştir. Efendimizin bu terbiyesinden dolayıdır ki Abdullah İbni Ömer, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sorduğu bir sorunun cevabını bildiği halde mecliste Hazreti Ebu Bekir gibi yaşlı kişiler olduğu için teeddüben cevap vermemiş. Yani ashab-ı kiram Hazreti Peygamber'in öğrettiği bu adab-ı muaşeret kurallarına son derece dikkat ederler. Yaşlılara söz vesaire konusunda öncelik tanırlardı. Peygamberimizin bize hassasiyetle tavsiye ettiği selamlaşma adabına göre de küçüklerin büyüklere selam vermesi gerekir. Yani bir küçükle büyük karşılaştığında küçük büyüğe selam vermelidir. Normalde Efendimiz meclise gelenler için ayağa kalkılmasını hoş görmezdi. Fakat Müslümanlara ihanet eden Yahudi Beni Kureyze kabilesi hakkında hüküm vermek üzere beklenen Sa'd ibn Muaz geldiğinde Peygamberimiz buyuruyor ki, Efendiniz için ayağa kalkınız. Bu bir saygı gösterisidir. Ama bir kimse başkalarının kendisi için ayağa kalkmasını istememeli. Bu yanlış. Ama birileri saygı için ayağa kalkıyorsa bu sünnet-i peygamberiye aykırı değildir. Ve sevgili peygamberimiz Sa'd bin Muaz için böyle bir tavsiyede bulunmuştur. Yaşlı anne babaları olan sahabilerin hicret ve cihada katılabilmeleri için onların iznini almalarını şart koşmuş, yaşlıları cihattan muaf tutmuştur. Yaşlıların kadın erkek yürüyerek hac etme adaklarını gereksiz bir şekilde kendilerini zorlayacağı ve Allah'ın buna ihtiyacı olmadığı gerekçeleriyle geçersiz saymıştır. Güçsüz durumda olan yaşlılardan oruç, hac gibi ibadetler düşer. Bu ibadetleri fidye ödeyerek veya vekaletle yerine getirmeleri caizdir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, ana babaları yaşlı olup yola dayanamayacak durumda olanların evlatlarına onların yerine vekaleten hac etmelerine izin vermiştir. Yaşlılara dinimizde böyle kolaylıklar da gösterilmektedir. Bir başka örnek, aralarındaki ailevi bir problemden dolayı kendisine gelerek bu durumu ve kocasının huysuzluğunu şikayet eden ashab-ı kiramdan Havle binti Salebe'ye, "Ey Havlecik, amcanın oğlu, yani senin kocan, yaşlı bir adamdır. Ona saygıda Allah'tan kork," tavsiyesinde bulunmuştur. Tebuk seferine mazeretsiz olarak katılmayan üç sahabi, Kur'an'ın emriyle İslam toplumundan dışlanmış ve eşleri de dahil bütün Müslümanların onlarla ilişkiyi kesmeleri emredilmişti. Bu üç sahabiden biri olan Hilal bin Ümeyye yaşlı olduğundan kendi işlerini göremiyordu, ihtiyacını temin edemiyordu. Hilal bin Ümeyye'nin eşi kocasının yaşlı bir ihtiyar olduğunu söyleyince Hazreti Peygamber sadece onun hanımına, kocasına hizmet etme izni vermiştir. Yani yemek, temizlik vesaire gibi konularda ona yardımcı olmasına izin vermiş. Diğer iki sahabi için böyle bir izin yok. Niye ona verilmiş? Çünkü o yaşlıydı, ihtiyaçlarını göremiyordu. Efendimizin dinsizlerle yapılan savaşlarda düşman çocuklarının ve savaşa katılmayan yaşlıların, güçsüzlerin öldürülmelerini yasaklaması da yaşlılara verilen değerin bir ifadesidir. Dikkat edin, burada gayrimüslimlerin yaşlılarının savaşta öldürülmesini yasaklıyor. Ve Hazreti Peygamber eğer kendisi orduya komuta etmiyorsa ordu komutanına bunu mutlaka tavsiye ediyordu. Aynı şekilde mesela Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer de ordu komutanlarına bu tavsiyelerde bulunmuşlardır. Hazreti Ömer gayrimüslim yaşlılara da yardımcı olmuştu. Yine Hazreti Ömer yaşlı sahabilerin çoğunlukta olduğu meşveret meclisine, danışma meclisi, bilgili gençleri de alırdı yaşlıların yanında. Böyle gençlerden birisi de Peygamberimizin amcasının oğlu Abdullah İbni Abbas. Yalnız Abdullah İbni Abbas'a şu ikazda bulunurdu: yaşlılar konuşup görüşlerini bitirmeden sen konuşma derdi. Burada da yaşlılara bir öncelik veriliyor. Hazreti Peygamber'in gösterdiği bu ilgilerden dolayıdır ki yaşlanan sahabiler hayattan kopmamıştır. Mesela Ebu Eyyub el-Ensari ta Medine'den o günün şartlarında İstanbul önderine geldiği zaman 80 yaşın üzerindeydi ve orada şehit oldu. Yine Ümmü Haram binti Milhan, Hala Sultan olarak bilinir, Muaviye zamanında yaşlı 80 üzerinde bir kadın orduyla Kıbrıs'a çıkarma yapıyor ve orada bineğin üzerinden düşüp ölüyor, şehit oluyor, oraya defnediliyor. Bunlar bize gösteriyor ki biz yaşlılarımızla ilgilenirsek, onlar dışlanmazsa hayattan kopmuyorlar, mücadele devam ediyor ve önemlidir. Hazreti Peygamber yaşlıları cihattan muaf tutuyordu ama yaşlı kişiler katılırsa onlara da engel olmuyordu. Belki onların düşmanla karşılaşıp mücadelede çok fazla bir faydası olmayacak ama öyle bir niyetleri var, arzuları var. Ruhları diri olduğu için onları bundan men etmemek hayata yapışmalarını, mutlu olmalarını, kulluk görevlerini yerine getirmelerini daha kolay hale getiriyordu.
1: Sen sevgililerin en sevgilisi. Sen şahikalarda parıldayan kuzey yıldızı. Sen Muhammed'sin, en çok methedilensin. Sen öğretensin, dudaklarından kelamullah dökülen. Ey sevgili, sen doğdun, ay doğdu üzerimize.
0: İnanan bir mümin 80-90 yaşında gayesi var. Allah'a kulluk görevi devam ediyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de malumunuz ve la temutunne illa ve entum muslimun. Müslüman olarak ölünüz. Ve abud rabbeke hatta yetiyekel yakin. Ölüm sana gelinceye kadar ibadete devam et. Bu emirler Müslümanın hayattan kopmasını engelliyor. Aynı zamanda biz tabii yaşlılarımıza destek olursak onlar bu canlılıklarını devam ettirebilecekler. Yani Hazreti Peygamber yaşlılara niçin saygılı davrandı? Bunların başında şu hususları görebiliyoruz. Birincisi, dini insanlara tebliğ, irşat, eğitim, öğretim faaliyetlerinde onları da dikkate almıştır Peygamberimiz. Her ne kadar tarih boyunca bazı toplumlarda yaşlılar hakkında yaşı geçmiş işi bitmiş şeklinde yanlış bir kanaat ola gelmişse de Efendimiz Risaletinin bütün insanlığı hedef alması sebebiyle dini insanlara tebliğ ederken kabul edenlere yeni dinin özelliklerini anlatıp öğretirken onları da yaşlıları da dikkate almış göz ardı etmemiştir. Vahyin başlangıcında Hazreti Peygamber Cebrail'e şöyle diyor: ya Cibril, ben şimdiye kadar hiçbir kitap okumamış, yaşlı, güçsüz, çoluk çocuk, küçük, büyüklerden oluşan bir ümmi topluma peygamber olarak gönderildim. Yani bunlar şimdiye kadar hiçbir kitap görmediler, okumadılar. Onlar bu Kur'an'ı nasıl okuyacaklar diye endişesini dile getiriyor. Bu gösteriyor ki Peygamberimiz İnsanlara dini anlatırken, öğretirken en küçüğünden en büyüğüne kadar herkesle ilgileniyordu. Hedef sadece gençler veya belirli bir kesim eğitim çağında olanlar değil. Yaşlılar da Peygamberimizin hedefi içerisindeydi. İslam'a girenler arasında azımsanamayacak kadar yaşlı insanlar vardı. Belki onların kendilerini ölüme yakın hissetmeleri, bazı gençler, güçler tarafından göz ardı edilmeleri onları bu davete daha da ilgili hale getirebiliyordu. Hazreti Ömer diyor ki, ey gençler, yaşlanmadan dini bilgileri öğrenin. Resulullah'ın ashabı ileri yaşlarında bu bilgileri öğrenmişti. İlk Müslüman olan kişiler arasında belki 60-70-80 yaşında insanlar da vardı ama bunlar kendilerine lazım olacak ilmihal bilgilerini öğreniyorlar. Hazreti Peygamber de onlara öğretmek için gayret gösteriyordu. Efendimizin onlarla ilgilendiğini gösterir. Peygamberimizin davranış modellerinden ikincisi, insan haysiyeti ve davetin gereği olarak onlara saygılı davranmadır. İnsanın gerçek değerini en iyi takdir eden şüphesiz ki onu yaratan Allah'tır ve onun alemlere rahmet olarak gönderdiği Hazreti Peygamber'dir. Yani insanlar içerisinde insanın değerini Efendimiz kadar bilen bir kimse söz konusu değil. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bütün insanlara, özellikle yaşlılara son derece ilgili ve saygılı davranmış ve bunu diğer insanlara da emir ve tavsiye etmiştir. Peygamberimizin bize sunduğu güzel örnekler arasında şunları da görüyoruz. Efendimiz yaşlıları zaman zaman ziyaret eder, davetlerine icabet ederdi. Mesela Enes bin Malik, Peygamberimizin 10 yıl hizmetini yapan o büyük sahabinin ninesi Hazreti Müleyke, Peygamberimizi evine bir yemeğe davet ediyor. Peygamberimiz de bütün davetlere icabet ettiği gibi ona da icabet ediyor ve Peygamberimizin adeti bu ziyaretlerinde o evde namaz kılardı. Evdekiler de ona tabi olarak kılarlardı. Çünkü onlar için büyük bir mutluluk vesilesiydi. Hazreti Peygamber yemekten sonra onlara cemaatle namazda kıldırmıştır. Hazreti Peygamber davet olmaksızın da zaman zaman yaşlı sahabileri ziyaret eder, onların hal hatırlarını sorardı. Peygamberimiz ashabtan birinin hastalandığını haber alınca hemen onu ziyaret eder.

0: ve moralini düzeltecek güzel konuşmalar yapardı. Onlar hakkında Cenab-ı Allah'a dua ederdi. Peygamberimizin bize örnek davranış modellerinden birisinin de zaman zaman onlara espri yapmak, onların gönüllerini almak olduğunu görüyoruz. Yaşlı bir kadın, bazı rivayetlerde bu halası Hazreti Safiye olarak da geçmekte, cennete girmesi için Peygamberimizden dua etmesini istiyor. Peygamberimiz diyor ki, sen bilmiyor musun yaşlılar cennete giremez. Böyle deyince yaşlı kadın üzüntüsünden ağlamaklı hale geliyor. Hazreti Peygamber gülerek şu ayeti hatırlatıyor. Vakıa suresi 35-36. ayetler. Onları, kadınları bakire, eşlerine düşkün ve hepsini bir yaşta kılmışızdır. Cennete giren kadınları anlatırken. Sen diyor bu ayeti hiç okumadın mı? Diyor ve cennete bu haliyle değil de genç bir kız olarak gireceğini böyle bir şakayla, ona espriyle hatırlatıyor. Peygamberimizin yaşlılarla ilgili bizim için model güzel davranışlarından birisi, kimsesiz yaşlılar için barınma imkanları hazırlamasıdır. Ancak burada şuna dikkat etmek lazım. Yaşlıların yaşayacağı en güzel mekan kendi evlatlarının evleridir. Veya evlatları yoksa yakın akrabalarının evleridir. Çünkü burada yaşlı baba, nine, dede evin bereketidir. Ve bir de çocuklarla iyi diyalog kuran kimselerdir. Anne baba iş güç sebebiyle çocuklarıyla belki fazla ilgilenemez ama dede ve nene, çoğu kişiden şunu duyarız. Dedem bana şunu öğretmişti, ninem bana şunu öğretmişti. Çünkü onların işi gücü yok. Bir bakıma çocuklaştıkları için çocuklarla daha güzel diyalog kurabiliyorlar. Öncelikle yaşlılar kendi evlerinde ama kimsesiz olanlar için bakın Hazreti Peygamber'in bize güzel örneği. Medine'ye hicretten hemen sonra mescit inşa edildi. Mescidin arka tarafında üstü ve yan tarafları kapalı bir revaklar oluştu. Buraya Suffa deniliyor. Suffa denilen bu yerde kimsesizler, dışarıdan gelen misafirler, evi barkı olmayan yaşlılar burada kalmaları sağlandı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz burada kalanların her türlü ihtiyaçlarıyla yakından ilgilenmiş. Hatta onların ihtiyaçlarına ailesinin ihtiyaçlarından öncelik vermiştir. Hazreti Fatıma'nın bir talebi oluyor. Peygamberimiz diyor ki kusura bakma kızım diyor, ben daha Suffa'da kalanların ihtiyaçlarını temin edemedim. En çok sevdiği evladı onun ihtiyacını ikinci dereceye koyuyor. Suffa'nın ihtiyacını birinci dereceye alıyor. Suffa uygulaması günümüzde hayli yaygınlaşan huzur evleri, güçsüzler yurtları, bakım evlerinin güzel bir örneğidir. Fakat çocukları ve yakınları olan yaşlılar buraya bırakılmamalı, aileleriyle beraber yaşamalı. Ancak kimsesi olmayan yaşlılar hayırseverler tarafından buralarda barındırılmalıdır.
1: Sen sevgililerin en sevgilisi. Sen şahikalarda parıldayan kuzey yıldızı. Sen Muhammed'sin, en çok methedilensin. Sen öğretensin, dudaklarından kelamullah dökülen. Ey sevgili, sen doğdun, ay doğdu üzerimize.
0: Peygamberimizden örnek alacağımız modellerden birisi de akrabalarla ilişkiyi devam ettirme, yaşlı akrabaları ziyaret. Kur'an ve Hazreti Peygamber sıla-i rahimi emir ve tavsiye etmektedir. Yani akrabalarla ilişkileri koparmayıp devam ettirmek. Akrabalar arasında maddi manevi ilgiye en muhtaç olanlar ise yaşlı akrabalarımızdır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz akrabalarıyla, özellikle de yaşlı olanlarıyla çok ilgilenmiştir. Bu sünnet-i seniyye uygulanırsa yaşlılar sadece çoluk çocuklarından değil diğer akrabalarından da ilgi görmüş olurlar ve daha mutlu olurlar. Peygamberimizden bize güzel örnek olarak yansıyan hususlardan birisi de şudur. Kur'an-ı Kerim bizlere hangi yaşta olursak olalım, ölünceye kadar Allah'a ibadeti ve Müslüman olmayı emretmektedir. Yaşlılar pek çok konuda olduğu gibi bu hususlarda da zorlanırlar. Sahabenin bu durumda olanlarını da düşünen Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, onların dini sorumluluktan kopmamaları, ümitsizliğe ve mutsuzluğa düşmemeleri için onlarla yakinen ilgilenmiş, cemaatte görülmediklerinde onları soruşturmuş ve gereğini yapmıştır. Şöyle bir örnek var. Kimsesiz zenci bir kadın vardı, mescidi temizliyordu. Muhtemelen bu yaşlı bir kadın idi. Birkaç gün Hazreti Peygamber onu göremeyince sordu. Nerede böyle bir kadın vardı? Dediler ki ya Resulallah, öldü, defnettik. Niye bana haber vermediniz diye onları biraz azarladı. Ve bana kabrini gösterin dedi. Gitti kabrine, dua etti. Bu kimsesiz, muhtemelen Suffa'da kalan yaşlı bir kadın ama boş durmuyor, mescidi de temizliyordu. Ve böyle bir kadının vefatı Efendimiz'e haber verilmeyince hem üzülüyor, işte Peygamberimiz'den bize örnek davranışlar. Düşünün, kimsesiz, adı sanı bilinmeyen, ki zaten kaynaklarda da adı da geçmiyor yani, böyle bir yaşlı kadın. Sevgili Peygamberimiz ona bu derece değer veriyor. Hazreti Peygamber yaşlıların dini hayatların canlı olması için böyle gayretler göstermiştir. Dini aktiviteler yaşlıların manevi hayatını güçlü ve onları daha mutlu kılmaktadır. Batı'da yapılan pek çok araştırma dindarlığın yaşlanma sürecine olumlu etkiler yaptığını göstermektedir. Nitekim çevremize baktığımızda Hazreti Peygamber'in destek olmak istediği bu anlamda bulunan kişiler, yaşlılar, yani ibadet hayatları düzgünse, insanlarla ilişkileri iyiyse bu insanlar daha diri, daha mutlu olmakta. Ama ibadet hayatı düzgün değilse, insanlardan ilgi görmüyorsa, büyük bir ümitsizlik ve işte yaşlılıkta ortaya çıkan bunama vesaire gibi hastalıklar daha büyük oranda bunlarda maalesef görülebilmekte. Onun için bizim hem Allah'a iyi bir kul olmamız hem de iyi bir insan olabilmemiz bir bakıma etrafımızdaki insanlara gösterdiğimiz saygıya bağlı. Allah'ın kullarıdır bunlar ve onlar saygıya layıktır. Elimizden gelen gayreti göstermemiz lazım. Yoksa bugün Batı'da ortaya çıkan yaşlılardan tiksinme çok acı bir şey. Belki bugünkü insana yarınını korkunç bir şekilde hatırlattığı için midir nedir? Yaşlılardan insanlar tiksiniyor, uzaklaşıyor, onları kendi hallerine bırakıyorlar. Onlarda hiçbir ümit kapısı görmeyince yaşlı insanlarda intihar olayları artıyormuş Batı'da. Eğer biz Hazreti Peygamber'in bize göstermiş olduğu bu güzel örneklerden hareket edersek bu duruma düşmeyiz. Ama bunu terk edersek Allah korusun bizim de yaşlılarımız bu tür problemlerle karşı karşıya gelebilir. Ve yaşlandığımız zaman da biz tabii ki aynı problemlerle karşı karşıya gelebiliriz. Yaşlılık ömrü olan insanlar için kaçınılmaz bir durumdur. Bugün genç olanlar da yarın yaşlanacaktır. Bunun çaresi yok. Alemlere rahmet olarak gönderilen Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, her kesimden insana olduğu gibi yaşlılara da ilgi göstermiş, onlara daha saygılı davranmış, davet ve irşatta onları göz ardı etmemiştir. Sağlık ve hastalıkta akrabası olsun olmasın onları ziyaret etmiş, hatta bazen onlara espri yapmış, kimsesiz yaşlıların barınmasını, iaşesini temin etmiştir. Onların iyi bir kul olarak hayatlarını tamamlayabilmelerine yardımcı olmuş ve bu güzel davranışları bütün Müslümanlara da emir ve tavsiye etmiştir. İyi bir Müslüman olmak isteyen herkesin bu en güzel örneği rehber edinmesi, çok şeyler borçlu olduğumuz yaşlılarımıza saygılı davranması, onlara yardımcı olması hem dini hem de insani bir görevdir. Bu güzel haslet Müslüman toplumlarda asırlardır devam ede gelmiş ve günümüze intikal etmiş güzel bir gelenektir. Batı toplumlarında meydana gelen ailevi çözülmelerden etkilenmeden bu güzel mirası devam ettirmek hem bugünün yaşlılarını hem de günümüz gençlerinin yarınlarını mutlu kılacaktır.
1: O son peygamber, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimizin yüce ahlakı, ibadet hayatı, rehberliği, idareciliği, ailesine, çocuklara olan sevgi ve şefkati, sünnet-i seniyyesi, onu gerçek anlamda örnek almanın yolları. İlim ehlinin en sevgiliyi anlattığı son peygamber, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem programı Akra'da.
2: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! Biz seni alemlere ancak bir rahmet olarak gönderdik.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sana iyi davranmaları senin çocukların üzerindeki hakkındır. Aynı şekilde çocuklar arasında adil davranman da onların senin üzerindeki hakkıdır.

0: mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akra Medya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
1: Akra'da sağduyulu akıl özel söyleşilerinde yeni bir bölüm. Aklı kullanmamanın sonuçları. Hayat kılavuzumuz Kur'an-ı Kerim aklı nasıl tarif ediyor? Akletmeyenlerin yaşadıkları durumlar neler?
2: Akıl nimetinin farkındalığına dair ayet-i kerimelerden örneklerle sağduyulu akıl özel söyleşisi pazar 17.15'te Akra'da.

0: 90 Saniyede Edebiyat.
1: Aruz vezni, Türk şiirinin musikisi. Şiirde vezin, mısralardaki ölçü ve ritmi belirleyen temel unsurdur. Kökeni Arapça vezn kelimesine dayanır, anlamı ölçü, tartı, dengedir. Şair sözü sesle tartar. Bu yüzden vezin, şiirin ses terazisidir. Türk edebiyatında iki ölçü sistemi vardır. Hece ve aruz. Aruz, Arapça aruz kelimesinden gelir. Asıl anlamı dayanak, ortaya konulan ölçü. Şiirdeki kullanımıyla aruz, mısraları ayakta tutan ritmik omurga. Aruz, hecelerin sayısına değil, uzunluk ve kısalık değerlerine dayanır. Arap şiirinde doğmuş, İran'da gelişmiş, Türk edebiyatındaysa dilimizin ses yapısına uyarlanmıştır. Bu sistem sadece teknik bir kalıp değil, anlamla sesi buluşturan estetik bir musiki anlayışıdır. Divan şairleri için aruz, sözü musikileştirmenin yoludur. Fuzuli'nin Su Kasidesindeki yakarış, Baki'nin Kanuni Mersiyesindeki görkem, Nedim'in gazellerindeki neşe hep bu ölçünün ritminde yankılanır. Yahya Kemal'in sözleriyle şiir, musikiyle söz arasında bir şeydir. Bu ahengin özünü en güzel biçimde anlatan beyit yine Baki'ye aittir. Baki kalan bu kubbede bir hoş sada imiş. Modern dönemde Tevfik Fikret, Mehmet Akif ve Yahya Kemal aruzu çağdaş temalarla birleştirerek bu geleneği yaşatmışlardır. Sonuçta aruz yalnızca bir ölçü değil, Türk şiirinin bin yıllık musiki hafızası ve kelimelerin tartıldığı ince bir ritim terazisidir.
0: 90 Saniyede Edebiyat. Programın ses kayıtlarına Akramedya'dan ulaşabilirsiniz.
2: Hazreti Adem Aleyhisselam'la başlayıp son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar gelen peygamberlerin hayatları İslam Peygamberleri programında. İslam Peygamberleri Cumartesi saat 22'de Akra'da.

0: Ölüm bizi Allah'ımıza kavuşturan en ulvi hadisedir. Dünyaya geldik, onun eserlerini gördük, onun emirlerindeki isabete inandık, onun eserlerine gönlümüzden vurulduk. Şimdi de sevine sevine ona kavuşmayı özlemeliyiz.
1: Şeyh Şamil.
2: Akra.

Allah'ım, Peygamberin Muhammed'in senden istediği şeyin hayrından biz de istiyoruz. Ve Peygamberin Muhammed'in sana sığındığı şeyin şerrinden biz de sana sığınıyoruz. Yardımına müracaat edilen tek kapı sensin. Eninde sonunda sana ulaşacağız. Hiçbir güç ve kuvvet yoktur, ancak tüm güçler senin elindedir.

0: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
1: El-Beyhaki rahmetullahi aleyhin İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet etmiş olduğu hadisi şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri şöyle buyurmuş oluyorlar. Şu üç haslet kimde bulunursa Allahu Teala hazretleri onu yakınına alıp hıfz-ı himayesine dahil eder, üzerine rahmetini saçar efendim ve edhalehu cennetehu cennetine dahil eder. Yani bu üç şey fevkalade büyük güzel mükafatlara ermeye sebep oluyor. Allah onu yakınına alıyor, yakın kullarından ediyor, üzerine rahmetini geriyor ve cennetine dahil ediyor. Bu üç haslet hangi şahıslarda olan hasletler imiş? Men izâ u'tiye şekere. O kimse ki kendisine bir şey verildiği zaman şükreder. Ve izâ kadere gafere. Gücü yettiği zaman intikam alması imkan dairesinde iken bile affeder. Ve izâ gadıbe fetere. Kızdığı, sinirlendiği zaman kızgınlığını söndürür, kendisine hakim olur, şöyle sessiz sakin durabilir.
0: Dostça bir tavsiye.
2: Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim mealinden Tevbe suresi 60 ila 80. ayetleri dinleyeceksiniz.
3: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Sadakalar, zekatlar Allah tarafından bir farz olarak ancak fakirlere, yoksullara, o zekatların toplanmasına memur olanlara, kalpleri İslam'a ısındırılacak olanlara, azat edilecek köle ve esirlere, borcunu veremeyecek olan fakir borçlulara, Allah yolundaki mücahitlere, muhtaç kalan yolculara mahsustur. Allah hakkıyla bilendir, tam hüküm ve hikmet sahibidir. Yine o münafıklardan öyle kimseler vardır ki, o her şeyi dinleyip reddetmeyen bir kulaktır diyerek peygamberi incitirler. De ki, o sizin için hayrın kulağıdır. Allah'a iman eder, müminlere inanıp güvenir. O içinizden iman edenler için bir rahmettir. Allah'ın Resulünü incitenler var ya, işte onlar için acıklı bir azap vardır. O münafıklar, sözde Müslüman gözükenler, sizi hoşnut etmek ve kendilerini kabullendirmek için Allah'a yemin ederler. Eğer onlar müminseler, Allah ve Resulünü hoşnut etmeleri daha doğrudur. Hala şunu anlayıp öğrenmediler mi ki, kim Allah'a ve Resulünün emirlerine muhalefet eder, karşı koymaya kalkar,

Bakarsa ona içinde ebedi kalmak üzere cehennem ateşi vardır. İşte bu en büyük zillet ve rezilliktir. Münafıklar kalplerinde olan şeyleri kendilerine haber verecek bir surenin tepelerine indirilmesinden çekinirler. Yine de Kur'an ve İslam'ı hafife alıp alay ederler. De ki, siz alay ede durun. Allah içinizdeki söylemekten çekindiğiniz şeyleri mutlaka ortaya çıkarandır. Şayet onlara Tebük'e giderken alay etmelerinin sebebini sorarsan, andolsun ki biz ancak vakit geçsin diye lafa dalmış şakalaşıyorduk derler. De ki, Allah ile, onun ayetleriyle ve onun Resulüyle mi eğleniyordunuz? Hiç özür dilemeyin. Siz inandıktan sonra peygamberi hafife almakla artık kafir oldunuz. Sizin bir kısmınızı affetsek bile diğer gruba suç işlediklerinden dolayı azap edeceğiz. Münafık erkekler ve münafık kadınlar birbirinden yanadır ve hepsi aynıdır. Onlar kötü olanı, İslam'a uygun olmayanı emrederler, iyilikten, Allah'a itaatten men ederler. Ellerini sıkı, cimri tutarlar. Onlar Allah'ı unuttular, o da onları unuttu, terk etti. Şüphesiz ki münafıklar hep fasık, Allah'ın emrinden sapan kimselerdir. Allah, münafık erkeklere, münafık kadınlara ve kafirlere içinde daimi kalacakları cehennem ateşini vaat etti. O onlara yeter. Allah onları rahmetinden uzaklaştırmıştır. Onlar için devamlı bir azap vardır. Ey Müslüman görünen iki yüzlüler! Siz de sizden öncekiler gibisiniz. Üstelik onlar kuvvet bakımından sizden daha yaman, malları ve çocukları da sizden daha çoktu. Onlar dünya malından hisselerince faydalanıp zevklenmişlerdi. İşte sizden öncekilerin nasiplerince faydalanıp zevklendikleri gibi payınıza düşenle zevklenmek isteyip onların daldıkları gibi o batağa daldınız. İşte onların dünya ve ahirette yaptıkları boşa gitmiştir ve onlar ziyana uğrayanların ta kendileridir. Onlara kendilerinden öncekilerin Nuh, Ad ve Semud kavminin, İbrahim kavminin, Medyen halkının ve alt üst olmuş kasabaların haberi gelmedi mi? Peygamberleri onlara deliller, mucizeler getirmişti de inanmadıkları için helak olmuşlardı. Allah onlara zulmetmiş değildi. Fakat onlar kendilerine zulmediyorlardı. Mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirlerinin velileri, dostları ve yardımcılarıdır. İyiliği, tevhidi ve salih ameli emrederler. Kötülükten, kötü olan şeylerden men ederler. Namazı dosdoğru, gereğine uygun kılarlar. Zekatı verirler. Allah'a ve Resulüne itaat ederler. İşte Allah bu kimselere rahmet edecek, bağışlayacaktır. Şüphesiz Allah mutlak galiptir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Allah, inanan erkek ve inanan kadınlara, içinde daimi kalacakları, alt tarafından ırmaklar akan cennetler ve adn cennetlerinde güzel meskenler vaat etmiştir. Allah'ın onlardan razı olması hepsinden daha büyüktür. İşte bu en büyük kurtuluştur. Ey Peygamber! Kafirlere karşı silahla, münafıklara karşı delil getirerek, dille cihatta bulun ve onlara karşı sert davran. Onların varacakları yer cehennemdir. O ne kötü bir dönüş yeridir. Münafıklar senin aleyhinde söz söylemediklerine dair Allah'a yemin ederler. Halbuki seni küçümseyerek küfür kelimesini söylediler. Müslümanlıktan sonra kafir oldular ve elde edemedikleri şeye sana bir suikast yapmaya yeltendiler. İntikam almaya kalkışmaları başka sebeple değil, ancak Allah ve Resulü, onun lütuf ve yardımından o müminleri zengin etti diyedir. Eğer münafıklıktan tevbe ederlerse kendileri için daha iyi olur. Eğer yine söz ve hareketleriyle inkara dönerlerse Allah onlara dünya

0: dünyada ve ahirette acıklı bir azapla azap eder. Onlar için yeryüzünde ne bir dost ne de yardımcı vardır. Onların bazıları da, şayet o Allah lütuf ve kereminden bize verirse mutlaka sadaka, zekat vereceğiz ve muhakkak iyilerden olacağız diye Allah'a kesin söz verdiler. Allah lütfundan kendilerine verince de cimrilik ettiler. Verdikleri sözü yerine getirmekten ve itaatten yüz çevirdiler. Onlar zaten dönük kimselerdir. Sonunda ona verdikleri sözlerden caydıkları ve yalan söylediklerinden dolayı Allah kendisine kavuşacakları güne kadar onların kalplerine münafıklığı yerleştirdi. Münafıklar Allah'ın kendilerinin sırlarını da müminler aleyhine yaptıkları gizli konuşmaları, fısıltıları da bildiğini ve Allah'ın bütün gaypları, bilinmeyen ve görünmeyenleri çok iyi bilen olduğunu hala bilip anlamadılar mı? Sadakalar hususunda gönülden bağışta bulunan müminleri çekiştiren ve vermek için güçlerinin yettiğinden başkasını bulamayanlarla alay eden o münafıklar var ya, Allah onları maskaraya çevirecektir. Onlar için bir de acıklı azap vardır. Ey Resulüm! Onların bağışlanmasını ister dile, ister dileme. Onlara 70 defa bağışlanma dilesen de Allah onları bağışlamayacaktır. Bu Allah'a ve Resulüne karşı imanda samimi olmayıp küfre sapmalarındandır. Allah emrinden sapan fasıklar topluluğunu doğru yola eriştirmez. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim mealinden Tevbe suresi 60 ila 80. ayetleri dinlediniz.
2: Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
3: Bazı ailelerde gerçekten çocuklar kendi karar verebiliyor ve doğru karar verebiliyorlar. Baskıcı aileler olabiliyor ya da çok serbest aileler olabiliyor. Bu da çocuğun kararlarında etkili oluyor mu aile tipleri?
4: Etkili tabii ki oluyor. Hatta buna bir tane de ben ekleyeyim. Kendi iş sektörleri olan ailelerimiz de var. Yani o alanda uzmanlaşmış, çok eski hani dededen gelen mesleğe sahip
3: nesiller
4: olan,
3: nesiller
4: boyu gelen mesleğe sahip olan ailelerimiz de var. Tabii şimdi burada bizim yapmış olduğumuz görev bir denge sağlamak oluyor. Niye? Çünkü gerçek dünyayı yaşayan bir aile şirketinden bahsediyoruz. Bir de idealleri olan bir gençten bahsediyoruz.
3: Evet.
4: Şimdi burada uyum sağlamak, hani arada bir tampon görevi oluşturmaya gayret ediyoruz. Belki aileye diyoruz ki biraz yanınıza alın, ne iş yaptığınızı hani gösterin. Orada bir gün geçirsin, sizle biraz hani anlamaya çalışsın. Yani burada ne oluyor? Belki diyeceksiniz ki bunu yaşamadığı için bilmiyor. Ama yaşatın. Yani sizinle birlikte orada bulunsun. İşin ne olduğunu görsün. Belki orada bir uyum yakalarız diyoruz. Ya da baskıcı olan aileyi önce anlamamız gerekiyor. Hani baskının şeyi ne, nedeni sebebi ne, sebebi ne? Yani bunu çözersek o zaman yine o tampon görevimizle bazen aileyi çocuğa, bazen de çocuğu aileye anlatarak o dengeyi buluyor.
3: Evet.
4: Çünkü ana mevzu yaklaştırmak. Uzaklaştırmak kolay olan, yakınlaştırmak zor olan, onu tercih etmek. İşte herkesi de o adım atar seviyeye getirmek de işte bazen uzmanlık gerektiriyor.
2: 2 dakika. Az, öz, etkili.

ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Duayla istekte bulunana icabet eden kim?

veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta, bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: gökten suyu bir ölçü dahilinde indirdik de onu yerde faydası için biz durdurduk. Şüphesiz biz onu gidermeye de kadiriz. İşte onunla size hurma bahçeleri, üzüm bağları meydana getirdik. Bu bahçelerde sizin için birçok meyveler vardır ve onlardan siz yersiniz. Yine onunla Tur-u Sina'da yetişen bir zeytin ağacı yarattık ki meyvesi yiyenler için hem yağ hem de katık olarak zeytin verir. Allah'ın gökten bir su indirdiğini görmedin mi? İşte biz o indirdiğimiz su ile rengarenk çeşit çeşit meyveler çıkardık. İşte bunlar Allah'a gönülden bağlı olan ihlaslı kulları için tadı ve özellikleri bizce bilinen bir rızık, türlü meyveler vardır. Onlara nimeti bol cennetlerinde birbirleriyle karşılıklı tahtlar üzerinde otururlarken ikramda bulunulur. Orada cennetlerde müttaki, Allah'ın emirlerine uygun yaşayanlar, güven içinde canlarının istediği her meyveyi isteyip yerler. Müttakilere Allah'ın emirlerine uygun yaşayan ve karşı gelmekten sakınanlara vaat edilen cennet sıfatı şudur. İçlerinde hiç özelliği bozulmayan sudan ırmaklar, tadı hiç değişmeyen sütten ırmaklar, içenlere her an lezzet veren üzüm suyundan ırmaklar ve süzme baldan ırmaklar vardır. Ayrıca meyvelerin hepsi ve bir de Rablerinden mağfiret onlar içindir. Hiç bunlar o ateşte ebedi kalan ve bağırsaklarını parça parça kesen kaynar sudan içirilen kimseler gibi midir? Biz onlar, iman edenler ve nesilleri de imanla kendilerine tabi olanlara canlarının çektiği meyve ve etten bol bol verdik.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Duayla istekte bulunana icabet eden kim?

Ezanla ilgili 3 hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim ezanı işittikten sonra bu tam davetin ve kılınacak olan namazın Rabbi olan Allah'ım Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem cennetteki yüce menzili ve fazileti ver. Ona vaat ettiğin makamı mahmudu ver derse kıyamet günü ona şefaatim hak olur. Ezan okurken müezzin Hayya alessalâh deyince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem La havle ve la kuvvete illa billah. Kuvvet ve kudret ancak Allah'tandır derdi. Ebu Said radıyallahu anh'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle işittim. Seni koyunları ve kır hayatını seviyor görüyorum. Koyunlarınla birlikte veya kırda olunca namaz ezanı okursan ezan sırasında sesini yükselt. Zira müezzinin sesini insan, cin vesaire her ne işitirse en uzağa bile kıyamet günü onun lehinde şehadet eder.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O Kur'an bütün alemlerin huzuru ve düzeni için ancak bir öğüt ve uyarıdır. Bir zaman sonra onun verdiği haberin doğruluğunu mutlaka öğrenip bileceksiniz.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz. Sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Değerli dinleyicilerimiz, bültenimize Akrem Medya'nın manşet haberleri arasında yer alan bir makaleyle başlıyoruz. Profesör Doktor Mahmut Esat Gürşen'in Ağustos 1996 tarihli yazısı şöyle: İslam sevgi ve merhamet dinidir. Bizi Müslüman yaratan ve yaşatan Allah'a sonsuz şükürler, hadsiz hesapsız hamdü senalar olsun. Peygamberimiz Muhammed-i Mustafa Efendimiz Hazretleri de çok rauf, çok rahim, çok müşfik, çok cömert, çok iyilikseverdi. Çok sakin, çok affedici, çok sabırlı, çok olumluydu. Biz bütün insanların iyiliğini istiyoruz. Bütün müminleri kardeş biliyor, seviyor, sayıyoruz. Yaptığımız toplantılar, ilmi çalışmalar, konuşmalar, yazdığımız yazılar incelenirse görülecek ki, yıllardan beri kardeşliği, sevgiyi,

yönetmişiz. Türkçemizde pek çok Farsça kelime var. Eski edebiyatımız İran dil ve edebiyatı ile çok içli dışlı. Birçok Türk yazar ve şair o dil ile eser yazmış, o dili konuşmuş. Arşiv vesikaları, kütüphanelerimizdeki yazma eserler o dilden. Farsçayı bilmeden eski muhteşem kültürümüzü anlamamız ve kavramamız mümkün değil. İran bizi Orta Asya'ya, Türk halklarına, Güneydoğu Asya Müslüman ülkelerine bağlayan kilit ülke. Kalkınma, ulaşım, ticaret, sanayi, eğitim, kültür, savunma, korunma bakımlarından işbirliği yapmak zorundayız. O bize muhtaç, biz ona. Dış politikada anlamsız inat ve taassuba yer vermeyelim. Biz hür, şerefli ve izzetli bir ülkeyiz. Milli ve dini menfaatlerimizi göz ardı etmemeli, elimizdeki avantajları elden kaçırmamalıyız. İran ve diğer Müslüman komşu ülkelerle bölgesel, özel ve daha candan ilişkiler kurmak, dünya üzerinde yepyeni ve dosdoğru bir hak düzeni tesis etmek için işbirliği yapmak konusunda canla başla çalışmaya devam edelim. Çünkü tüm insanlığın maddeten ve manen kurtuluşu bize ve bu işbirliğine bağlı. Çünkü kapitalist, komünist, materyalist, dinsiz, sevgisiz, merhametsiz insanlar insanlığı felakete sürüklüyorlar. Değerli dinleyenlerimiz, Profesör Doktor Mahmut Esat Gürşen'in bu makalesini Akremedya'nın manşet haberleri arasında da bulabilirsiniz. Sayfamızda yer alan bir diğer başlıksa sağduyulu ittifak çağrısı. Tedirginlik nedeni güncel gelişmeleri sağduyulu bir ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Birliği Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmekte. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırılarla ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirip mezhep ayrımı gözetmeksizin ciddi kararlar aldılar. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar alındı. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, Sünni, Şii, Alevi, Şafii, Hanefi ve benzeri mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam kardeşliğini geliştirmek ve Müslümanların menfaatlerini birlikte savunmak için İslam ülkelerinin temsilcileri kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz maddelere Akremedya sayfamızdan da ulaşılabilir. Değerli dinleyenlerimiz, Akremedya'nın manşet haberlerindeki bir diğer başlık Mekke'deki tarihi imzaya dikkat çekiyor. Şimdilik üç kardeş halklar ülkesi ortak işbirliği ve savunmada birleşti. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında tarihi Mekki anlaşma imzalandı. Anlaşma herhangi bir ülkeyi hedef almayan, işbirliği, külfet paylaşımı ve ortak güvenlik anlayışı temelinde küresel barış, istikrar ve refahın korunmasına yönelik taahhütleri güçlendirmeyi amaçlayan savunma odaklı işbirliği niteliği taşıyor. İlk aşamasında Suudi Arabistan, Türkiye Cumhuriyeti ve Pakistan İslam Cumhuriyeti arasında imzalanan anlaşma, üç devlet arasındaki derin tarihi ilişkiler, köklü kardeşlik ve İslami dayanışma bağları, müşterek stratejik çıkarları ve köklü savunma işbirlikleri temelinde, kolektif güvenliklerini daha da güçlendirmek, barış, güvenlik ve istikrarı teşvik etmek, güvenli ve müreffeh bir dünya geleceğini birlikte inşa etmek yönündeki ortak iradelerini
duygularını yansıtan

0: tarihi değere sahip. Anlaşma mevcut müttefiklik ilişkilerini de tamamlayarak küresel güvenliği güçlendiriyor ve diğer dünya ülkelerinin katılımına açık bir işbirliği zemini oluşturuyor. Çok güzel bir başlangıç adımı olan bu Mekki anlaşmanın bu mübarek mekana girebilen Sünni Şii ayırt etmeksizin her bir Müslüman kardeşimizin taşıdığı pasaporta ait ülkeleri de kapsayacak şekilde genişletilmesini temenni ediyoruz. Değerli dinleyenlerimiz, bültenimizin başında paylaştığımız Profesör Doktor Mahmut Esat Yoşan'ın baş makalesinin yanı sıra Sağduyulu İttifak Çağrısı ve Mekke'de Tarihi imza başlıklı bu haberleri Akremedya'nın manşet haberleri arasında ayrıntılarıyla bulabilirsiniz. İyi bir düşünür olmanın yolu kritik düşünme becerisi. Uzmanlar, kritik analitik düşünmenin sadece bilgiye dayalı bir analiz değil, aynı zamanda adil, disiplinli ve empatiye dayalı bir süreç olduğunu vurguluyor. Kritik analitik düşünme, bireylerin düşünsel hatalara karşı farkındalığını artırarak ben merkezci ve toplum merkezci ön yargıların etkisini azaltmalarını sağlar. Bu süreç, mantıksızlık, ön yargı ve çarpıtmaları fark etmeye yardımcı olurken, eleştirilmeden kabul edilen kural ve tabulara karşı da dikkatli olunmayı sağlar. İyi yetişmiş bir kritik analitik düşünürün sahip olduğu başlıca özellikler şunlardır. Önemli sorunları belirleme ve net bir şekilde formüle etme, bilgi toplama ve değerlendirme, sonuç çıkarma ve test etme, açık fikirli olma, etkili iletişim. Uzmanlar, bu özelliklere sahip bireylerin daha sağlıklı kararlar aldığını ve topluma olumlu katkılar sunduğunu belirtiyor. Kritik analitik düşünme becerilerinin geliştirilmesi, özellikle karmaşık ve hızlı değişen dünyada önemli bir yetenek olarak kabul ediliyor. Haberin devamını Akremedya sayfamızda kritik analitik düşünme haber kategorisinde bulabilirsiniz. Dijital iletişimde görgü kurallarına dikkat. Görgü kuralları teknolojinin gelişimiyle birlikte dijital iletişim alanında da kendini gösteriyor. Uzmanlar, çevrim içi iletişimde de karşılıklı saygı ve kişisel sınırlara dikkat edilmesi gerektiğine vurgu yapıyor. Dijital iletişimde öne çıkan görgü kuralları arasında geç saatlerde mesaj yerine e-posta tercih etmek, gönderilen belgelere kısa bir açıklama eklemek ve görüntülü aramalardan önce karşı tarafa haber vermek yer alıyor. Kamuya açık alanlarda kulaklık kullanmadan müzik dinlememek, video izlememek, telefon görüşmelerinde ses seviyesine dikkat etmek ve başkalarının fotoğraflarını paylaşmadan önce izin almak da önemli kurallar arasında. Kişileri paylaşımları beğenmeye zorlamamak, yüz yüze söylenmeyecek kırıcı ifadeleri dijital ortamda da kullanmamak ve sosyal ortamlarda telefonu sessize almak gerektiği belirtiliyor. Haberimizin detaylarına Akremedya'nın iletişim kategorisinden ulaşabilirsiniz. Sesli kitaplara yönelim artıyor. Kitap okuma alışkanlıkları dijitalleşmeyle değişirken sesli kitaplar özellikle genç kuşağın ilgisini çekiyor. 13 ila 24 yaş grubundaki 2000'den fazla kişiyle yapılan araştırmaya göre Z kuşağının %59'u hayatında en az bir kez sesli kitap dinledi. Yine 110 binden fazla gençle yapılan bir başka araştırmada ise gençlerin %47'sinin podcast, sesli kitap veya her ikisini dinlediği belirlendi. Sesli kitap dinleyen gençlerin %36'sı bu formatın kendilerini kitap okumaya yönelttiğini belirtirken %30'u zaman zaman sesli kitabı dinlerken basılı veya dijital kitaptan da takip ettiğini ifade etti. Sesli kitaplar, özellikle zamanı sınırlı olan gençler için kitaplarla bağ kurmanın farklı bir yolu olarak öne çıkıyor. Kitaplara ulaşmanın ve dinleyerek keşfetmenin yollarından biri de Akremedya'nın sesli kitaplar kategorisi. Farklı eserleri sesli olarak dinlemek isteyenler Akremedya üzerinden sesli kitap içeriklerine ücretsiz olarak erişebiliyor.
1: Hava durumu.
0: Değerli dinleyenlerimiz, şimdi bugünün hava durumuna göz atalım. Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu bir hava var. Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Hatay'ın kıyı kesimleri, Erzincan ve Ardahan çevrelerinde yerel sağanak yağışlar bekleniyor. Diğer bölgelerde ise hava az bulutlu ve açık. Sıcaklıkların iç ve batı kesimlerde artarken diğer yerlerde önemli bir

0: değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bugün İstanbul ve Bursa 23, Çanakkale 24, İzmir ve Manisa 26, Antalya 28, Adana 31, Ankara 20, Eskişehir 22, Bolu 21, Zonguldak ve Rize 22, Erzurum 26, Malatya 28 ve Diyarbakır 33 derece. Dünyada bazı merkezlere gelince Mekke 42, Medine 43, Taşkent parçalı bulutlu 29, Saraybosna sağanak yağışlı 11, Üsküp sağanak yağışlı 18, Melbourne 22 derece. Akra'dan hatırlatma. Değerli dinleyenlerimiz, bugün 14.15'te Esma'dan Yansımalar programımızda El Vedud Celle Celaluhu ismi anlatılacak. 16.30'da Hayatın İçinden Farklı Hikayelerle Sırça Köşk, 20'de Son Peygamber ve İslamiyet, 22'de Divan Aşk programlarımız yayında olacak. Haberleri dinlediniz. Hayırlı günler, hayırlı cumalar diliyoruz.
1: Akra Medya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akra Medya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
2: Sağduyulu ittifak çağrısı.

Tedirginlik nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el-Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve ibadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da Cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam Birliği'nin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.

taştın yine deli gönül. Sular gibi çağlar mısın? Aktın yine kan bir yaşım. Yollarımı bağlar mısın? Nidem elim vermez yâre. Bulunmaz derdime çare. Oldum ilimden avare. Beni bunlar eyler misin? Yavu kıldım ben yoldaş. Konulmaz bağrımın başı. Gözlerimin kanlı yaşı. Irmağı olup çağlar mısın? Ben toprak oldum yoluna, sen aşırı gözetirsin. Şu karşıma göğüs yaran taş bağırlı dağlar mısın? Karlı dağların başında salkım salkım olan bulut. Saçın çözüp benim için yaşın yaşın ağlar mısın? Esrid-i Yunus'un canı, yoldayım illerin kanı. Yunus düşte gördü seni. Sayrımı sığmıyor.

Müslüman kimliğiyle hafızalara kazınan efsanevi boksör. Onun adı Muhammed Ali. ...1964 ve 1978 yıllarında dünya ağır sıklet boks şampiyonluğunu 3 kez kazanan Muhammed Ali, bu unvanı rakipleri karşısında 19 kez korumayı başardı. Kariyeri boyunca çıktığı 61 maçın 56'sından galibiyetle ayrıldı ve boksu 1978 yılında zirvedeyken bıraktı.

Hollywood bulvarındaki şöhretler kaldırımında tüm ünlülerin isimleri ve yıldızları yer alıyordu. 3 kez dünya şampiyonu olan efsanevi boksörün ismini bu bulvarda yaşatmak isteyen yetkililer, Muhammed Ali için konulan yıldızı yere değil, ilk kez duvara monte ettiler. Zira Muhammed Ali, Peygamberim Hazreti

Muhammed'in adını ayaklar altına koydurmam deyip bu konuda ısrar edince organizatörler talebini kabul etmiş ve Muhammed Ali'nin yıldızını üstüne basılmaması için Kodak Tiyatro'nun duvarına asmışlardır.

0: Raciun.
1: İlahi huzurdan kovulan, şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aidiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim.

0: olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Hamd alemlerin Rabbi, sonsuz rahmet sahibi Rahman, daima merhamet eden Rahim, hesap gününün sahibi Allah'adır. Ya Rabbi, sadece sana kulluk ederiz ve sadece senden yardım dileriz. Bizi dosdoğru yola, kendilerine nimet verdiğin kimselerin yoluna ilet. Gazaba uğrayanların ve sapkınların yoluna iletme.
1: Elhamdülillahi'llezî halakas semâvâti vel ardı ve ce'ale'z-zulumâti ven-nûr. Thumme'llezîne keferû bi rabbihim ya'dilûn.

0: الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون.
1: Hamd, gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve aydınlığı var eden Allah'adır. İnkar edenlerse sadece ona kulluk etmek yerine başkasını Rablerine denk tutuyorlar. Sizi çamurdan yaratan, sonra da bir ecel belirleyen O'dur. Belirlenmiş ecel de sadece O'nun katındadır. Sizse tekrar diriltilip O'na hesap vereceğinizden şüphe ediyorsunuz. O hem göklerde hem yerde Allah'tır. Gizlediklerinizi de açığa vurduklarınızı da bilir. Ne kazandığınızı da bilir.
0: وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون.
1: Cennette onların kalplerindeki bütün kini söküp atarız. Orada altlarından da ırmaklar akacak. Onlar bizi buna kavuşturan Allah'a hamdolsun. Eğer Allah bize yol göstermeseydi biz buna kavuşamazdık diyeceklerdir. Şüphesiz Rabbimin gönderdiği elçiler hakkı getirmiştir. Onlara dünyada yaptıklarından ötürü size miras bırakılan cennet işte budur diye seslenilecektir.
0: Da'vâhum fîhâ subhânakallâhumme ve tahiyyetuhum fîhâ selâm ve âhiru da'vâhum enilhamdülillâhi rabbil âlemîn.
1: İman edip salih amel işleyen kimselerin cennette duaları "Allah'ım seni tesbih ederiz." Selamlaşmaları da "Selam" diyerek olur. Duaları ise "Hamd alemlerin Rabbi Allah'adır" diyerek son bulur.
0: وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللّٰهِ وَهُوَ شَد۪يدُ الْمِحَالِ.
1: Gök gürültüsü ona hamd ederek tesbih eder. Melekler de heybetinden dolayı onu tesbih ederler. İnsanlar onun hakkında tartışıp dururken Allah da yıldırımlar gönderip o yıldırımları dilediği kimseye isabet ettirir. Onun tuzağı çok çetindir.
0: فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُمْ مِنَ السَّاجِد۪ينَ وَاَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَق۪ينَ.
1: Sen Rabbine hamd ederek tesbih et ve ona secde edenlerden ol. Ölüm sana gelinceye kadar da Rabbine kulluk et.
0: تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ ف۪يهِنَّ وَاِنْ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَاكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْب۪يحَهُمْ اِنَّهُ كَانَ حَل۪يمًا غَفُورًا.
1: Yedi gök, yer ve onların içindekiler onu tesbih edip durur. Onu hamd ile tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur. Fakat siz onların tesbihlerini anlamazsınız. Şüphesiz o çok yumuşak davranandır, çok bağışlayandır.

0: يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا.
1: Kıyamet günü Allah sizi çağırır, siz de hamd ederek o çağrıya uyarsınız ve dünyada sadece az bir süre kaldığınızı zannedersiniz.
0: وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذ۪ي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَر۪يكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَل۪يٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْب۪يرًا.
1: Habibim, asla çocuk edinmeyen, hükümranlıkta ortağı olmayan ve aciz olmadığı için yardımcısı bulunmayan Allah'a hamdolsun de ve tekbir getirerek onun en büyük olduğunu ilan et.
0: Elhamdülillahi'llezî enzele alâ abdihi'l-kitâbe ve lem yec'al lehû ivaca qayyiman liyunzira ba'san şedîden min ledunhu ve yubeşşira'l-mü'minîne'llezîne ya'melûne's-sâlihâti enne lehum ecran hasenâ mâkifîne fîhi ebedâ.
1: Hamd Allah'adır. O Allah ki kulu Muhammed'e kitabı Kur'an'ı indirmiş. O kitapta en ufak bir eğriliğe, haktan sapmaya meydan vermemiştir. Aksine o kitabı dosdoğru kılmıştır. Onu Allah katından gelebilecek çok şiddetli bir azaba karşı inkarcıları uyarmak, salih amel işleyen müminleri de çok güzel bir mükafat olan cennetin beklediğini, orada ebedi kalacaklarını müjdelemek için göndermiştir.
0: فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى.
1: Habibim, inkarcıların seni yalanlamak için söyledikleri üzücü sözlere sabret. Güneşin doğuşundan önce ve batışından önce namaz kılarak Rabbine hamd ile tesbih et. Gece saatleriyle sabah akşam, gündüzün iki ucunda da Rabbini tesbih et. Böylece razı olacağın sevaba kavuşasın.
0: وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذ۪ي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَب۪يرًا.
1: Asla ölmeyecek, diri, hay olan Allah'a güvenip dayan ve onu hamd ile tesbih et. Kullarının günahlarından haberdar olarak Allah yeter. Hepsini bilir ve karşılığını verir.
0: وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذ۪ي فَضَّلَنَا عَلَى كَث۪يرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِن۪ينَ.
1: Şüphesiz biz Davud'a ve Süleyman'a da ilim verdik. Onlar mümin kullarından pek çoğuna bizi tercih eden Allah'a hamdolsun dediler.
0: وَهُوَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْاُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُونَ.
1: O Allah'tır. Ondan başka ilah yoktur. Dünyada da, ahirette de bütün hamd sadece O'na aittir. Hüküm de sadece O'na aittir. Siz sadece O'na döndürüleceksiniz.
0: وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدَ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ.
1: Onlara gökten su indirip bu suyla cansız durumdaki yeri kim yeniden canlandırdı diye sorsan kesinlikle Allah derler. De ki, bunun için Allah'a hamdolsun. Fakat onların çoğu bunları düşünüp anlamıyor.
0: وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ.
1: Hem geceliğin hem gündüze kavuştuğunuzda göklerde ve yerde hamd sadece Allah'a aittir.
0: اِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذ۪ينَ اِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ.
1: Ayetlerimize sadece bunlar kendilerine hatırlatıldığında büyüklenmeksizin secdeye kapanıp Rablerini hamd ile tesbih edenler iman eder.

0: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير.
1: Hamd, göklerdeki ve yerdeki her şeyin yegane sahibi olan Allah'a aittir. Ahirette de hamd sadece O'na aittir. O, her şeyi yerli yerince yapandır. Her şeyden haberdardır.
0: Elhamdülillahi fâtiris semâvâti vel ardı câilil melâiketi rusulen ulî ecnihatim mesnâ ve thulâfe ve rubâ' yezîdu fil halkı mâ yeşâ' اِنَّ اللّٰهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَد۪يرٍ
1: Hamd, gökleri ve yeri yaratan, melekleri ikişer, üçer ve dörder kanatlı elçiler kılan Allah'a aittir. O, yaratmada dilediğine daha fazla özellik verir. Çünkü Allah, her şeye gücü yetendir.
0: وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذ۪ي اَذْهَبَ عَنَّ الْحَزَنِ اِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ
1: Müminler cennete girince derler ki, üzüntü ve tasayı bizden uzak tutan Allah'a hamdolsun. Gerçekten Rabbimiz çok bağışlayandır, şükrü karşılıksız bırakmayandır.
0: سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
1: İzzet sahibi olan Rabbin, inkarcıların yakıştırdıkları şeylerden uzaktır. Selam olsun bütün elçilere, hamd olsun alemlerin Rabbi Allah'a.
0: فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ وَرَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ
1: Hamd ancak Allah'a, hem göklerin Rabbi, hem yerin Rabbine, yani bütün alemlerin Rabbine aittir. Göklerde ve yerde gerçek büyüklük ancak O'na aittir. Çok güçlü, aziz, her şeyi yerli yerince yapan Hakim O'dur.
0: فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ
1: Habibim, onların söyledikleri şeylere karşı sabret ve güneşin doğuşundan önce olduğu gibi batışından önce de hamd ederek Rabbini tesbih et.
0: وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ النُّجُومِ
1: Habibim, Rabbinin hükmü gelene kadar sabret. Çünkü sen gözlerimizin önünde, himayemizin altındasın. Kalktığın zaman hamd ederek Rabbini tesbih et. Ecenin bir kısmında da onu tesbih et. Yıldızların battığı vakitte yine onu tesbih et.
0: يُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَد۪يرٍ
1: Gökteki ve yerdeki her şey Allah'ı tesbih eder. Hükümranlık sadece O'na aittir. Hamd de sadece O'nadır. O, her şeye gücü yetendir.

Ayetlerle Cuma günü duaları. Evlilik okulu. Evlilik öncesi ve sonrası sağlıklı iletişim, bireysel gelişim, koruyucu ruh sağlığı, farkındalık ve bilincimizi artırmak için evlilik okulunda. Evlilik okulu cumartesi günü saatler 11.15'i gösterdiğinde Akra'da başlıyor. Gerçek huzur ve mutluluk için evlilik okulunda buluşalım.

kadirdir. Kuvvetlilerin başaramadığını zayıfa başartır. Bir dağdan Allah diye bağırdık mı? Diğer dağdan özgürlük diye cevap gelir. İşimizi şurayla görürüz. Biz hakkı kabul ve ilan eden erler.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Efendim, ülkemizde kullanılmasına izin verilen 360 civarında katkı maddesi var. Avrupa Birliği ile beraber eş değer. Bunun yanında ülkemizdeki gıda üreticileri bunların yaklaşık olarak 140 civarında olanı tercih ediyorlar. Diğerlerini ülkemiz üreticiler çok fazla tercih etmiyor. İşte en fazla 200 tane katkı maddesi ülkemizde kullanılıyor. Ve bunların kullanımına izin verilmeden önce güvenlik testlerinden geçer, araştırmalar yapılır ve bunların güvenli miktarları belirlenir ve öyle piyasaya sürülür ve izin verilir. Dolayısıyla ülkemizde kullanılan katkı maddelerinin hepsi orta düzeyde bir güvenlik testinden geçmiştir. Evet, risk vardır, kaçınmamız lazım, ancak iş tamamen kontrolsüz ve aşırı çok büyük bir tehlike yok, ama tehlike var. Katkı maddelerinin bir kısmı izin verilen düşük miktarlarda kullanıldığı zaman, tüketildiği zaman güvenli görünüyor, bir zararı yok. Bir kısmı ise evet orta düzeyde bir güvenlik görünürken mesela bazı hastalıklar için risk oluşturuyorlar. Nedir bunlar? Kanser, osteoporoz, DNA hasarı, yani kemik erimesi ve DNA hasarı ve yine hücre içerisinde bulunan mitokondri hasarı gibi bazı noktalarda risk taşıyorlar. Örneğin İşlenmiş et ürünlerde bulunan nitrat, nitrit gibi ürünler mesela kanser riskini artırıyorlar. Kola içerisinde bulunan fosforik asit osteoporoz, yani kemik erimesi riskini artırıyor. Yani günde bir bardak kola içen kadınlarda ölçülebilir düzeyde kemik erimesi gerçekleşiyor. Yine sentetik tatlandırıcılar ve sentetik renklendiricilerin bir kısmı DNA hasarına yol açabiliyor. Böyle bir potansiyeli var. Yani yüksek miktarları açıyor, düşük miktarları açmadığı için izin veriliyor. Ancak böyle bir potansiyele sahipler. İşte katkı maddelerinin bir kısmı bu tip hastalıklar açısından risk barındırıyor.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili. Huzurlu bir yolculuk için Akra'ya kulak verin.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O Kur'an bütün alemlerin huzuru ve düzeni için ancak bir öğüt ve uyarıdır. Bir zaman sonra onun verdiği haberin doğruluğunu mutlaka öğrenip bileceksiniz.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz, sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Değerli dinleyicilerimiz, bültenimize Akremedya'nın manşet haberleri arasında yer alan bir makaleyle başlıyoruz. Profesör Doktor Mahmut Esat Gürşen'in Ağustos 1996 tarihli yazısı şöyle: İslam sevgi ve merhamet dinidir. Bizi Müslüman yaratan ve yaşatan Allah'a sonsuz şükürler, hadsiz hesapsız hamdü senalar olsun. Peygamberimiz Muhammed-i Mustafa Efendimiz Hazretleri de çok rauf, çok rahim, çok müşfik, çok cömert, çok iyilikseverdi. Çok sakin, çok affedici, çok sabırlı, çok olumluydu. Biz bütün insanların iyiliğini istiyoruz. Bütün müminleri kardeş biliyor, seviyor, sayıyoruz. Yaptığımız toplantılar, ilmi çalışmalar, konuşmalar, yazdığımız yazılar incelenirse görülecek ki, yıllardan beri kardeşliği, sevgiyi, dostluğu savunuyoruz. Bu konuda vakıflar, dernekler kurduk. Birçok faaliyetler icra ettik. İnsanlar arasındaki suni, zoraki, zararlı ayrım ve ihtilafları kaldırmaya var gücümüzle çalışıyoruz. Gür sesle söylüyoruz ki, siyasette de dostluk ve kardeşliğe önem vermeliyiz. Komşu ülkelerle iyi geçinmeliyiz. Onlara her yönden faydalı olmaya çalışmalıyız. Mesela İran'la birçok müşterek yanlarımız, dostluk ve işbirliği kurma imkanlarımız var. İran'ın yarıya yakın ahalisi Türk. Tarihte birlikte yaşamış, beraber devlet kurmuş ve

ülke. Kalkınma, ulaşım, ticaret, sanayi, eğitim, kültür, savunma, korunma bakımlarından işbirliği yapmak zorundayız. O bize muhtaç, biz ona. Dış politikada anlamsız inat ve taassuba yer vermeyelim. Biz hür, şerefli ve izzetli bir ülkeyiz. Milli ve dini menfaatlerimizi göz ardı etmemeli, elimizdeki avantajları elden kaçırmamalıyız. İran ve diğer Müslüman komşu ülkelerle bölgesel, özel ve daha candan ilişkiler kurmak, dünya üzerinde yepyeni ve dosdoğru bir hak düzeni tesis etmek için işbirliği yapmak konusunda canla başla çalışmaya devam edelim. Çünkü tüm insanlığın maddeten ve manen kurtuluşu bize ve bu işbirliğine bağlı. Çünkü kapitalist, komünist, materyalist, dinsiz, sevgisiz, merhametsiz insanlar insanlığı felakete sürüklüyorlar. Değerli dinleyenlerimiz, Profesör Doktor Mahmut Esat Köşen'in bu makalesini Akremedya'nın manşet haberleri arasında da bulabilirsiniz. Sayfamızda yer alan bir diğer başlıksa sağduyulu ittifak çağrısı. Tedirginlik nedeni güncel gelişmeleri sağduyulu bir ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Birliği Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmekte. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırılarla ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirip mezhep ayrımı gözetmeksizin ciddi kararlar aldılar. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar alındı. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, Sünni, Şii, Alevi, Şafii, Hanefi ve benzeri mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam kardeşliğini geliştirmek ve Müslümanların menfaatlerini birlikte savunmak için İslam ülkelerinin temsilcileri kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz maddelere Akremedya sayfamızdan da ulaşılabilir. Değerli dinleyenlerimiz, Akremedya'nın manşet haberlerindeki bir diğer başlık Mekke'deki tarihi imzaya dikkat çekiyor. Şimdilik üç kardeş halklar ülkesi ortak işbirliği ve savunmada birleşti. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında tarihi Mekki anlaşma imzalandı. Anlaşma herhangi bir ülkeye hedef almayan, işbirliği, külfet paylaşımı ve ortak güvenlik anlayışı temelinde küresel barış, istikrar ve refahın korunmasına yönelik taahhütleri güçlendirmeyi amaçlayan savunma odaklı işbirliği niteliği taşıyor. İlk aşamasında Suudi Arabistan, Türkiye Cumhuriyeti ve Pakistan İslam Cumhuriyeti arasında imzalanan anlaşma, üç devlet arasındaki derin tarihi ilişkiler, köklü kardeşlik ve İslami dayanışma bağları, müşterek stratejik çıkarları ve köklü savunma işbirlikleri temelinde, kolektif güvenliklerini daha da güçlendirmek, barış, güvenlik ve istikrarı teşvik etmek, güvenli ve müreffeh bir dünya geleceğini birlikte inşa etmek yönündeki ortak irade yansıtan tarihi değere sahip. Anlaşma mevcut müttefiklik ilişkilerini de tamamlayarak küresel güvenliği güçlendiriyor ve diğer dünya ülkelerinin katılımına açık bir işbirliği zemini oluşturuyor. Çok güzel bir başlangıç adımı olan bu Mekki anlaşmanın bu mübarek mekana girebilen Sünni Şii ayırt etmeksizin her bir Müslüman kardeşimizin taşıdığı pasaporta ait ülkeleri de kapsayacak şekilde genişletilmesini temenni ediyor.

0: Değerli dinleyenlerimiz, bültenimizin başında paylaştığımız Profesör Doktor Mahmut Esat Yoşan'ın baş makalesinin yanı sıra Sağduyulu İttifak Çağrısı ve Mekke'de Tarihi İmza başlıklı bu haberleri Akremedya'nın manşet haberleri arasında ayrıntılarıyla bulabilirsiniz. Dijital iletişimde görgü kurallarına dikkat. Görgü kuralları teknolojinin gelişimiyle birlikte dijital iletişim alanında da kendini gösteriyor. Uzmanlar, çevrim içi iletişimde de karşılıklı saygı ve kişisel sınırlara dikkat edilmesi gerektiğine vurgu yapıyor. Dijital iletişimde öne çıkan görgü kuralları arasında, geç saatlerde mesaj yerine e-posta tercih etmek, gönderilen belgelere kısa bir açıklama eklemek ve görüntülü aramalardan önce karşı tarafa haber vermek yer alıyor. Kamuya açık alanlarda kulaklık kullanmadan müzik dinlememek, video izlememek, telefon görüşmelerinde ses seviyesine dikkat etmek ve başkalarının fotoğraflarını paylaşmadan önce izin almak da önemli kurallar arasında. Kişileri paylaşımları beğenmeye zorlamamak, yüz yüze söylenmeyecek kırıcı ifadeleri dijital ortamda da kullanmamak ve sosyal ortamlarda telefonu sessize almak gerektiği belirtiliyor. Haberimizin detaylarına Akremedya'nın iletişim kategorisinden ulaşabilirsiniz.
1: Hava durumu.
0: Değerli dinleyenlerimiz, şimdi bugünün hava durumuna göz atalım. Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu bir hava var. Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Hatay'ın kıyı kesimleri, Erzincan ve Ardahan çevrelerinde yerel sağanak yağışlar bekleniyor. Diğer bölgelerde ise hava az bulutlu ve açık. Sıcaklıkların iç ve batı kesimlerde artarken diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Akra'dan hatırlatma. Değerli dinleyenlerimiz, bugün 14.15'te Esma'dan Yansımalar programımızda El Vedud Celle Celaluhu ismi anlatılacak. 16.30'da Hayatın içinden Farklı Hikayelerle Sırça Köşk, 20'de Son Peygamber ve İslamiyet, 22'de Divan Aşk programlarımız yayında olacak. Haberleri dinlediniz. Hayırlı günler, hayırlı cumalar diliyoruz.
2: Akremedya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akremedya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akremedya, sağduyunun sesi.
3: Akra'da sağduyulu akıl özel söyleşilerinde yeni bir bölüm. Aklı kullanmamanın sonuçları. Hayat kılavuzumuz Kur'an-ı Kerim aklı nasıl tarif ediyor? Akletmeyenlerin yaşadıkları durumlar neler?
4: Akıl nimetinin farkındalığına dair ayeti kerimelerden örneklerle sağduyulu akıl özel söyleşisi pazar 17.15'te Akra'da.
5: Esma'dan yansımalar. Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de geçen isimlerinin insanın kişiliğine, davranışına, düşünce sistemine etki ve yansımalarını konuşuyoruz.
6: Merhabalar değerli dinleyenler. Yeni bir programımızda daha birlikteyiz. Efendim, bugün programımızda Rabbimizin muhteşem isimlerinden hayatımıza yine muhteşem istikametler kazandıracak en güzel isimlerinden, en güzellerinden bir tanesine değinecek değerli hocamız. El Vedud ismi bugünkü program konumuz ve değerli misafirimiz Ayşen Gürcan. Hoş geldiniz efendim.
7: Hoş bulduk.
6: Hakikaten bu kadar güzel bir isim değil mi hocam? Vedud ismi. Belki her ismi de çok güzel Rabbimizin muhakkak da.
7: Evet. Sanki tüm başlangıçları başlatan Rabbimizdir, kendisidir. Tüm o başlangıçların başlama gerekçesi gibi geldi, evet, bana değil Vedud. Mi?
6: Aşk için yaratmıştır Allah, evet, alemi.
7: Seven, evet, ve sevilmek isteyen. Seven, yani eminim dinleyicilerimiz de biliyordur. Sevmenin şart olmaz. Yani şartla gelen

0: Sevgiye sevgi demiyoruz. Hatırlayın, ideal iletişim programında sevme konusuna bayağı bir zaman ayırmıştık.
1: Evet.
0: Orada sevgi tezahürlerinde ya da yanlış anlaşılan sevgi türlerine girmiştik. Birazdan belki yine bir hatırlatma yaparım. Hakikaten gerçek sevginin özü gerçekten gerçek özden gelen. Onu hissediyorsunuz. Çünkü sizi uykusuz bıraktıran mesela sevgi oluyor. Sevdiğiniz takdirde hiçbir şey zor gelmiyor. Sevdiğinizin bazen yanlışı bile o sevgiyi yok etmiyor. Çok ilginç, çok şaşırırım. Yani sevmek böyle bir şey demek ki diye düşündüğüm zamanlar olur. Yani ne yapsa da siz ona karşı duygunuzu değiştirmiyorsunuz. Yani sevmek tercihe bağlı bir şeyden
1: Değil.
0: öte,
1: Evet.
0: muhabbet tercihe bağlı. Yani karşıdakinin güzel, iyi oluşu sevmenizi belirliyor ki Kur'an-ı Kerim'de de Allah'ın sever ya da sevmez fiilini hub kökünden verir. Yuhibbü diye söyler. Yani muhabbet eder, sever Allah. Ama Vedud isminin geldiği veddet kalıbı ise sevginin daha kapsayıcı ve sevginin esas kaynağını belirler. Bu anlamda hani tabii ki tüm esmalar çok güzel. Ancak Vedud ismi gelince böyle içiniz bir sıcaklaşır. Yani o isme sığınmak istersiniz. İyi ki o isim var dersiniz. Yani o isim. Çünkü iki yerde geçer. Biri Gafur ismiyle geçer, biri Rahim ismiyle geçer. Her ikisi de zaten seven kollayan demektir. Seven bağışlayan demektir. Bağışlama sevgiden gelir. Kollama da sevgiden gelir. Merhamet de sevgiden gelir. Dolayısıyla esas şeyi mesela geliş biçimlerine baktığınızda Gafur ismi Vedud isminin sıfatı gibi durur.
1: Evet.
0: Yani dolayısıyla sevendir çünkü bağışlar. Bağışlayandır çünkü
1: Çünkü sever.
0: sever. Tabii şeyi el vedud dediğimiz zaman sevilmeye en layık olan,
1: Aynı
0: en çok
1: zamanda.
0: seven tabii. En çok seven yani onun o isminin onda varoluşunu, bizdeki şeyi öncelikle bir kere Allah insanın içine o vedud isminin yüzü suyu hürmetine bize de sevmeyi ve sevilmeyi ve sevme esasını hayatımızın tam merkezine oturtmuştur. Ben eğitimde çok hissederim. Ya eğitimde duru ve kuru bilgiler öğretilirken bile insanın arka planda bir duygusuyla
1: Birlikte
0: renklenir.
1: olursa evet değil mi?
0: Eğer olumlu duygu varsa, mesela matematiği sevmek, heyecan duymak, işte onunla kendini iyi hissetmek mesela matematikte başarınızı arttırır. Eğer olumsuz bir duygu yaşıyorsanız hani korku, kaygı, endişe, başarısız olma duygusu
1: O zaman başarı da düşüyor.
0: evet, ondan kaçarsınız öğrenmekten. Dolayısıyla insanın her anında hiçbir an yoktur ki rüyalar dahil olmak üzere. Bilmiyorum sizin de olur. Rüyadan uyandığınızda bir duygu haliyle uyanırsınız.
1: Evet.
0: Hayırdır inşallah dersiniz.
1: Evet,
0: Ve
1: evet.
0: ama o bütün gün sizinle gider. Eğer rüyanızda hep ağlamışsanız, o ağlamaklı haliniz, o
1: Bütün
0: yüreğinizin
1: güne yansır.
0: küpürtüsü, evet bütün gün
1: Döner döner
0: sanki
1: hatırlarsınız
0: evet ve
1: bazen.
0: o ruh haliyle dolaşırsınız mesela.
1: Evet.
0: Rüya zamanı bile normal hiçbir an yoktur ki biz duygusuz kalalım. Duygu oluşumunun ana merkezinde ise gerçek anlamda bir şeyi görürsünüz, sevgiyi. Yani biz bunu sevgi diye tanımlıyoruz. Şeyini bilmiyoruz, öncesini bilmiyoruz. Sadece evet. tanımlayabiliyoruz. Varoluşun ana kaynağı. Birçok literatürde de Allah'ın sevgiyle yarattığı tüm mahlukatı, sevgi üzerine yarattığı, insanın da bu anlamda sevgiyi gerçekten imtihanı da kılmış. Yani sevgilerimiz imtihanlarımız ama sevgilerimiz kurtuluş yolumuz aynı zamanda.
1: Hem varlık hem yokluk anlamında da değerlendirebilir miyiz hocam? Yani sevginin varlığı evet bu etkileri ortaya çıkarıyor. Yokluğu da yine sevgiden kaynaklı bir şeyleri ortaya çıkarıyor.
0: Şöyle olabilir mi? Denilebilir belki. Sevgi yoksunluğu ya da yokluğu diye bir şeyden ziyade yalnız sevgiler belki evet. var. Yani hani sevgisiz insan dediğimiz insanın bile sevgisi var ama kendine uygun değil, kendine zulmedecek sevgilere yönelmiş. Evet. Anlatabiliyor muyum? Yoksa sevgisizlik sanki
1: yani daha basit anlamda mesela kitap sevgisi ya da kitap sevmeme, kitap sevgisizliği gibi bu derece
0: duruma,
1: basit.
0: Yani evet, evet. Siz sevginin yöneldiği noktalar itibariyle baktığınızda elbette zaten belki de bizim esas imtihanımız dediğim bu. Allah bize bir sevme kudreti vermiş, sevme gücü vermiş. Ama bunu nereye harcayacağımız noktasında
1: bizi serbest
0: bırakmış ama bize doğru yolu gösterecek hükümler ve bilgiler, tavsiyelerde de bulunmuş evet. peygamberlerimiz aracılığıyla. Bunu doğru kullanmadığımız takdirde yanlış sevgilerin kurbanı olabiliriz. Ki Allah'ı sevmek, Allah'ın sevgi kaynağı noktasında ona ulaşmak, tüm sevgilerin kaynağında onu bulmak esastır ve doğrudur. Hı hı. Esas sevgi çünkü odur. Esas sevginin kaynağı da odur.
1: Diğer bütün sevgiler Allah'ı buldurmalıdır insanı.
0: Kesinlikle. Hı. Kesinlikle. Sevginin hani bakın sevgide bir çekim, cazibe vardır. Yani eğer siz bir şeye müveddet duyuyorsanız, yani bir sevgiyle yönelmişseniz, hı hı. orada sizi çeken bir mıknatıs var demektir. Hı hı. O çekim merkezi sizi çeker. Hı. O çekim merkezinin gerçek çekim merkezinden aldığı şeyle bazen yalancı çekim merkezleri vardır. Biz çekim merkezin cazibe kaynağının esasıdır el-Vedud.
1: Evet.
0: Yani o öyle bir sevgidir ki hatta literatürde esmaların içerisinde sükutu en çok hak eden isim olarak geçer.
1: Sükutu. Nasıl bir anlam verebiliriz buna?
0: Çünkü sevgi dile gelmez. Sevgi hissedilir. Sevgi yaşanılır. Sevgi esası şeyde değil, sözde, davranışta.
1: Fiildi.
0: Tabii, duygudadır. Duygu kaynağıdır. Belki dikkat edin, işlediğimiz yani ilk gelen esmalar hep bu duygu merkezinin esaslarını oluşturan isimler.
1: Evet.
0: Önemli isimler bu anlamda. Ve eğer biz Vedud isminin hakkıyla şeyini bilirsek hayatımızdaki diğer tüm dedim ya herhangi bir konuyu öğrenirken bile biz sevme ve sevmeme üzerine odaklanıyoruz.
1: Hı hı.
0: Hayatımızda sevdiğimiz işlere yönelmek istiyoruz. Sevmediklerimizden kaçınmak istiyoruz. Dolayısıyla Allah bize bir pusula vermiş. Sevgi bir pusuladır. O pusulayı iyi okutmak lazım.
1: Evet.
0: Bazen hani öyle kararsız anlar olur. Kalbinize sorarsınız. Kalbiniz size cevap verir. Bir insanla tanışırsınız. Onu öyle çok seversiniz ki muhabbet edersiniz. Ne olduğunu bilmezsiniz. Ama o sevgi sizi hiç şaşırtmaz genellikle. Saf sevgiden bahsediyorum ama yani şeysiz, çıkarsız ve şeyi olmayan, gerekçesi olmayan. Ya da birisine hiç yakınlık duymayabilirsiniz. Ve sanki bütün koşullar ondan uzaktır der gibidir. O zaman onun bir hikmeti olduğunu eğer üstüne giderseniz yaşayabilirsiniz. Ben bunun bir lütuf olarak bize verilmiş önemli bir donanım olarak görüyorum sevme becerisini. Eğer onu koymasaydı biz Rabbimizi tabii ki tam hakkıyla sevemeyiz.
1: Elbette.
0: Onu yapan sadece Rabbimizdir ve o veduttur ve o sevendir. Ben önce onun sevme özelliğini hayranım. Yani seviyor. Daha ne?
1: Ve bütün vasıfları o sevgisinin tezahürü olarak, yani başından beri saydığınız, anlattığınız bütün esmalar, Rahman, Rahim, Gafur,
0: Evet.
1: diğerleri, yani hepsi az önce söylediğiniz gibi sevgi olduğu için affedicilik var, bağışlama var, rahmet
0: Esası
1: ihsan etme
0: tabii
1: var.
0: bir sevmenin özelliği diğer hepsini kapsayan bir besleyiciliği var, bir çekim merkezi var. Bu anlamda bizim öncelikle sevilmeye layık olan, seven noktasında, çünkü normal hayatımızda da öyle değil midir? Bizi seveni
1: Severiz.
0: severiz.
1: Bizi sevmeyeni
0: Bizi sevmenin bizim katımızda, bizim sevgimizden çok öte bir değeri de vardır üstelik.
1: sevmeyiz.
0: Yani benim sevmemden ziyade benim seviliyor olma biraz nefsi bir şeyimiz de var belki. Bu anlamda bizim hani çok kolay yönelebileceğimiz de güzel bir esma. Ve özellikle yanlış bir şey yaptığımızda ya da toparlanamadığımızda o Vedud ismine sığınmak, Elvedud'dan Elvedud'a iman etmek, onun sevgisine iman etmek, onun her ne yaparsak yapalım bizi sevdiğine iman etmek çok büyük bir garanti.
1: Anne baba olmada da bu da ilk şart sayılır ya hocam. Yani çocuğunuz ne yaparsa yapsın, ona olan sevginizin bitmeyeceğini çocuğunuzu inandırmanız. Çok kötü bir şey yapsa bile çocuk bilir ki, ya da bilmelidir ki, annesi babası onu mutlaka seviyor. Yani hatasına rağmen seviyor diye bilmesi gereken. Bu da Rabbimizden aldığımız bir ders olarak, sanki bu Vedud ismiyle beraber öğrenmemiz gereken bir şeymiş gibi.
0: Ama zaten belki de sadece anne babalık için değil,
1: Tabii ki.
0: bütün hayata karşı, eşyaya karşı, mahlukata karşı ve çevremize karşı bunu daim yapmalıyız aslında. Ama o anne babalıkta biz onu, Rabbimiz biraz da onu nefsimizin içine yerleştirmiş ki neslin devamını sağlanabilsin. Düşünsenize, yavrusu doğduktan sonra hiç bakmayan bir
1: Tabii.
0: ebeveynin
1: Terk eden.
0: yani yaşam olmazdı. Çünkü en az 2 yıldır insanoğlunun yaşaması için şarttır ve belki de mahlukat içinde tek canlıdır. Bu
1: İnsan iki
0: anlamda
1: yıl
0: zayıf
1: boyunca evet
0: kalan,
1: korunan.
0: yani bakıma muhtaçlığı noktasında. Evet, sevginin kaynağı ve sevilmeye layık ve seven Rabbimize karşı bizdeki yansıması. Ben doğrusu öncelikle hani birçok ruhsal sıkıntının ya da toplumsal rahatsızlıkların, kavgaların, çekemezliklerin, yani ne çevrenizde ne görürseniz görün, köküne indikçe hep bir sevgisizlik ve sevgi ihtiyacının giderilememesi ve o sevgi kaynağının bulunamayışı, o cazibeye ulaşılamayışı, o cazibeyi yakalanamayışı diye düşünüyorum. Sevgisiz kalan insanlar bu anlamdaki, yani duvarlarını örmüş ve sevgi kaynaklarına ulaşamayanlar başkalarına da hırlayıp yani o ihtiyacı bir şekilde
1: Tersi fiillerle
0: tabii
1: gösterebiliyorlar.
0: aslında kötülük yapan insanın içinde o sevgiyi yakalayamamış bir körlük, bir zavallılık,
1: Bir
0: bir
1: şekilde ilgi
0: muhtaçlık.
1: ve yöneliş elde edebilme kendisine
0: Evet.
1: karşı.
0: Sevgi doyumunu almış insanlarda ise şeyi görürsünüz. Bir sükunet, bir hoşgörü ve bir doygunluk görürsünüz. Bu anlamda ben Elvedud isminin hayatımızdaki tezahürünün bu tür bir sükunete ulaştırmasını sağlayacağını düşünüyorum. Çünkü benim sevgi kaynağım

0: sevdiğim her şeyin yaratıcısına bir kere teşekkür, şükretmek adına. Çünkü bunu seviyorum, çocuğumu seviyorum, memleketimi seviyorum, efendim patlıcanı seviyorum. Yani sevgi her şeye karşı dedik ya. Dolayısıyla her sevdiğim şeyin yaratıcısına bir kere şükretmem lazım. Sadece onu değil, bana bu sevgi duygusunu veren Rabbime şükretmem
1: Elhamdülillah.
0: lazım. Sadece o da değil, bu sevgiyi esas kaynağı kendisi olduğunu belirten Rabbimize şükretmemiz lazım. Yani böyle baktığınızda şunu görüyorsunuz. İyi ki de o elvedud. İyi ki de. Yani o zaman onun o bize sunduğu bu imkanı hakkıyla yerine getirebilmek. Allah'ı sevin ki Allah da sizi sevsin. İlahi ente maksudi derken neyi kastediyoruz? Çünkü hani demiş ya bana seni gerek seni Yunus. Aslında hepsinin ortak kaynağında ne var? Benim esas yönelimim Allah.
1: Allah'tır.
0: Çünkü sevginin esas kaynağı budur. Tabii sevginin varoluşun kaynağı dedik ama yaşamın sürdürülebilmesi içinde de sevgi enerjisi sürekli bizim içimizde vardır. Fakat biz bunu biraz israfla harcarız ya da bazen cimrilik yapıyor. Yani dengesini tutturamayız. Bu anlamda biraz hem atıfla daha detaylı isteyenler ideal iletişim programlarındaki sevgi konusuna bakabilirler. Bir Japon düşünürün bir teorisi var. Diyor ki sevgi üç türlüdür diyor. Birincisi eğer sevgisidir diyor.
1: Şu koşullu, şartlı.
0: Eğer sevgisi yani bunu yaparsan ben seni severim ya da bana bunu yapılırsa ben şu tür insandan hoşlanırım eğer böyle böyle böyle olursa bu sevgi budur diyor. Bu sevgi en çabuk harcanabilen sevgidir
1: Şartlar ortadan kalkınca
0: ve
1: sevgide.
0: kişiyi evet yalnızlığa iter. İkincisi çünkü sevgisidir diyor. Seni seviyorum
1: Çünkü
0: çünkü bu
1: şöyle.
0: yüzden dolayı. Yani bunu yapmadığın takdirde sevmeyen eğere dönebilirim. Çünkü sevgisi de eğer sevgisi gibi biraz daha şeydir, yerleşiktir. Ama o
1: Yine
0: çünkünün
1: tehlikelidir.
0: şartı yerine geldiği içindir. Eğer de henüz yerine gelmemiştir. Çünkü de gelmiştir. Ama bir üçüncü sevgi var ki der, o da rağmen sevgisidir. Yani bütün bunlara rağmen seni seviyorum diyebilmek. Tabii rağmen sevgisi aslında baktığımızda biz Kur'an-ı Kerim'in bize verdiği bilgi doğrultusunda baktığımızda şartları dünyevi koşullarda değerlendirdiğinizde çok satıh ve çok yanlış bir okuma yapabiliyorsunuz. Ama ahiret bazlı değerlendirdiğinizde sevgiyi de bununla şey yapacağım. Onun vermesi de vermemesi de sevgisindendir olduğunu bilmek. Biz genellikle sevgiyi çünkü ve eğer sevgisi olarak algıladığımız için
1: Verirse seviyor, vermiyorsa
0: sevmiyor
1: sevmiyor.
0: zannediyoruz. Oysa elvedud bunu sevmeyen demek değildir. O muhabbet kısmındadır. Yani Allah muhsinleri sever, zalimleri sevmez. Ama vedud olarak zalimlerin zalimliğini ve kendilerine yaptıkları, sevgiye yaptıkları ihaneti den dolayı, sevgisinden dolayı sevmez. Öyle bakmak gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla bizim rağmen sevgisini bir üst aşamaya geçirdiğimizde Kur'an'a bağlı sevgiye teslim olmak, sevginin esas kaynağına iman etmek, ona sevme boyutuyla teslimiyet gerekir. Zaten herhalde esmaların bizdeki en büyük tezahürü, yansıması da bu olmak zorunda. Hani sen Rabbine ne zannediyorsun sorusunun cevabını verirken onun esmalarına iman edercesine söyleyebilmek demektir. Her koşulda evet. onun el-vedud olduğuna iman etmek demektir. Her ne olduysa o veduttur. Her ne olduysa o rahimdir. Yani onu o olayda, o olayın içerisindeki o el-vedudu yakalayabilmektir esas.
1: Ne büyük bir marifet olur hocam yani gerçekten.
0: Ama yani bizde bu isimleri bize evet. öğreten ve bu isimleri bize Peygamber Efendimiz aracılığıyla gönderen Allah'a hamdolsun. Yani biz ve de öyle bir hadiste var ki o ismi isimleri hayata geçirenler cennetle müjdeleniyor. Evet. Yani bir vaat de var işin içinde. Esma-ül Hüsna hadisi, meşhur hadisi vardır ya Peygamber Efendimiz'in. Dolayısıyla büyük bir imkan tabii ki. O büyük bir zenginlik. Dolayısıyla bu anlamda bir kere varlığımızın, varoluşumuzun oluşturan içindeki her şey, her ne varsa sevginin arka planındaki ana sevgisi Allah olmak durumundadır. Zorundalığını geçtim durumundadır. Gerçeği odur onun için. Evet. Yoksa yani sen yapsan ne olur yapmasan ne olur. O kaynak orada hep zaten. Bunu bulduğunuz zaman o hiç kaybolmuyor. O hiç ölmüyor. O hiç eksilmiyor. O hiç değişmiyor. O hiç size sırtını dönmüyor. Dolayısıyla sevginin rıza boyutunda da bir şey var. Karşılığı var. Allah onlardan razı olmuştur. Onlar da Allah'tan razı olmuştur. Rızalık sevginin şeye ulaşmış halidir.
1: Kemal.
0: Kabule. Evet. Kabule ulaşmış halidir. Ne kadar güzel bir seviyedir. Ne kadar güzel bir şereftir. Değil mi?
1: Allah herkese nasip eylesin.
0: İlahi ente maksudin.
1: Ne rıza kemal.
0: Yani Allah'ı sevmenin her tezahürünü fırsat bilmek önemli. Çocuğunuzu sevgiyle bakarken
1: bu sevginin Allah'tan olduğunu evet, anlamak.
0: Evet.
1: Onu verenin de o sevgiyi içinize verenin de evet. sevme kabiliyetinizin.
0: Allah için
1: de.
0: Sevmek ne güzel bir şeydir değil evet. mi? Evet. Allah için sevginizi hissetmek ve kendinizin sevildiğini Allah'ta olduğunu bilmek. Evet. Ne güzel bir duygu.
1: Kullar tarafından seviliyor olduğumuzda da bu sevginin de yine Allah'tan olduğunu bilmek.
0: Tabii ki ayettir. Sen değilsin. Allah'tır birbirinize, kalplerinize yollar açan. Onları birbirinize yakınlaştıran. Yani bunun başka yolu yoktur. Hiç kimse kendi çabasıyla sevmeyi garantileyemez. Mümkün değil. İstese de sevilmeyebilir.
1: Peki hocam,
0: Allah dilemezse.
1: Sevme kabiliyeti geliştirilebilir mi? Geliştirilebilirse nasıl geliştirilir?
0: Şimdi tabii mesela bizde adil ol emri vardır. Hı-hı. Ama sev emri yoktur.
1: Evet.
0: Demek ki adil olmak insanın kontrolünde ve hükmündedir. Hı hı. Sevmenin ise
1: daha çok akılla yapılabilecek bir şeydir.
0: Sadece akıl değil, irade evet. duygu ve eylem gücüyle yapılabilecek bir şeydir. Çünkü Allah insanın yapamayacağı bir şeyi emretmez. Ama mesela sev emri yoktur. Çünkü iki yönlü bakılabilir. Zaten bu emre gerek yoktur. İnsan sevme üzeredir. Sevme üzeredir. Ya da bu emre ihtiyaç yoktur. Çünkü bunun kontrolü insanın tek elinde değildir diyebiliriz.
1: Evet.
0: Bize düşen burada adaleti tesis ederken adaleti sağlayacak olan duygu hali sevgi olduğu zaman ve o sevgiyle baktığınızda adalet çok hoş bir hal alır. soğukluktan, katılıktan, yani Allah'ın emirlerini sevgiyle yerine getirmek.
1: Hocam okudukça programında İmam Sühreverdi'nin Avarifül Marif isimli eserini okuyoruz. Epeyce bir bölüm önce orada adalet konusundan bahsederken bir büyüğün sözünü naklediyor yazar. Eğer diyor insanlar birbirlerini gerektiği şekilde sevseler

0: adalete ihtiyaç kalmaz. Çünkü kendiliğinden adil olurlar.
1: Evet. Ama zaten sevmek adaleti sağlayan bir şeydir. Evet. Sevmek ayrıcalıklık sağlayan bir şey değildir. Sevmek hak edişin ta kendisidir. Hı hı. Yani şeyde hakla ilgili bir şey, kavramdır adalette. Yani her şeyi yerli yerinde tutma gayretidir adalet. Bozmamak demektir. Hı hı. Mizan üzere tutmak demektir. Adalette denge vardır. Hı hı. Denge de ahenk içinde olan demektir. Dolayısıyla ben sevmenin insana duygu dünyası içerisinde yönetilebilir olan bir şeydir. Bunu kabul etmek lazım. Çünkü insanın motivasyonu, yani hareket kaynakları, insanın bir şeye yönelimindeki ne diyelim enerjisini sağlayan şey, kökeninde sevgi vardır. Talep vardır daha doğrusu. Çünkü sevgi aynı zamanda bir arzuyla alakalı bir şeydir. Yani çekim merkezi dedik ya, yöneliştir. Yönelişin olduğu yerde bire ihtiyacınız olmalı. Çünkü yani sevgi doyurulan bir şey değildir, biliyor musun? Yeter artık sevmeyeceğim. Bu kadar sevdim bitti. Diyemeyiz. Sevgi ama şey de hissedilmez. Çok sevmek istiyorum da diyemezsiniz. Yani o kendiliğinden gelir ama gelirken sizi seçtirir. Hı hı. Yani bir mağazaya girin, bir şey gözünüze takılır.
0: Onu seversiniz.
1: Onu alırsınız. Ya da insanlar içerisinde birisiyle karşılaşırsınız ve onu seversiniz. Yani bu ya da işte bir şey yaparsınız, yaparken ya da bir şey görürsünüz, ona seversiniz. Yani o sevgi, diğerlerini sevmiyorsunuz anlamı taşımaz. O sizde daha değerli olmuş, değeri hak etmiş ya da değerini anlamış bir durumdasınız diyebiliriz. Daha doğrusu sevginin yönelimi ve sevgiden beklediğimiz şey bizim kendi akli ve mantıki bir şeyden geçmez.
0: Evet.
1: Ruh hali olarak takınmamız gereken bir şeydir. O yüzden ben en ufak bir sıkıntıda, sorunda, yalnızlıkta Elvedud ismine sığınmak, her istiğfarda, her bağışlanmada, her tövbede onun Vedud oluşunu, imanımı tazelemek beni rahatlatıyor. Çünkü eminim o Vedud, Elvedud kendisi söylüyor. O gafurdur, veduttur diyor. Yani rahimdir diyor, veduttur diyor. Yani ben ona iman ettiğim zaman, onun sevgisine iman ettiğim zaman kendimdeki o sıkıntıyı gidermiş oluyorum. Bir sıkıntılı insan gördüğümde bunu ona transfer yes, ederek. Tabii ki yardıma muhtaç birisini gördüğümde, mesela seven aynı zamanda paylaşan demektir. Hı hı. İnfak sevmediklerimizi vermek değildir. Sevdiklerimizden vermek demektir. Ayet öyle söylüyor.
0: Evet.
1: Sevdiğini nasıl verirsin? Sevdiğini vermek nasıl bir duygudur? Sevdiğini ancak daha çok sevdiğin bir şey için verebilirsin.
0: O da Rabbül Alemin'dir ki sevdiğiniz şeyi verebilirsiniz.
1: Onun için zaten en sevgili, en sevgili, en sevilen, hı hı, olmaya layık olanın adına bütün sevgiler olmalıdır.
0: Onun sevdiklerini sevmek de bizi ona ulaştıracak, yaklaştıracak şeylerdir.
1: Tabii ki zaten sevginin, gerçek sevginin tezahürleri gerçek sevgiye götüren yoldaki istasyonlardır.
0: Evet.
1: Yani çocuğunu sevmeyen Rabbini sevebilir mi? İnsanı sevmeyen, hayvanı sevmeyen, mahlukatı sevmeyen.
0: Sevgisizlikle sevgi bir araya gelebilecek bir şey değil. Yani Allah'ın yarattığı hayvanları sevmiyorsunuz mesela, yaklaşmasınlar, ama Rabbinizi sevdiğinizi iddia ediyorsunuz. Rabbim, nasıl olur bu?
1: Olmaz. Yani bir kere
0: aldatıcı bir sevgi mi? Kendimizi aldattığımız bir sevgi iddiası olur mu bu Rabbimize karşı? Yani hayvanları sevmiyorum. Yani ya da başka bir şey, hani hayvanlar üzerinden değil de başka bir, onun yarattığı bir mahluku sevmiyorum mesela. Ama Rabbimi sevdiğimi iddia ediyorum.
1: Yani tabii
0: bu nasıl olur?
1: Sevginin hani o sevmiyorum mu derken ki samimiyetiniz ve çünkü bir şeyi sevmeme hali mi sevme hali mi daha belirgindir diye baktığınızda sevmeme hali diye bir hal yoktur. Nefret olabilir.
0: %100 sevmemek diye bir şey
1: yok. Nefret olabilir. Yani şimdi şöyle bir şey yok sevginin. Eksi bir kısmı yok.
0: Hı hı.
1: Sıfır ve artı bire doğru kısım var.
0: Sevgi mutlaka
1: çünkü
0: var yani.
1: Olumsuz bir şey değildir. Hı. Sevginin yokluğu onu olumsuzluk yapar sadece. Ama hı, yokluk bir değer değildir. Hani nefret sevginin zıttı olarak değerlendirebilirsek eğer ki tam değerlendirilemez ama nefretle eksi biri nefret gibi algılarsak olumsuz bir duygudur nefret ve Allah sevmez nefreti.
0: Hı hı.
1: Nefret çünkü kin demektir. Nefret
0: gazap.
1: Vaiz diyelim gazaptan, hı hı, ziyade.
0: Hı hı.
1: Çünkü gazap biraz haksızlığın, hı, giderilme halidir. Vaiz biraz daha nefsi, biraz daha değil, hı hı, tamamen nefsi bir şeydir. Dolayısıyla bence sevginin esasını, sevginin belirleyicisini oluşturan şeyler kademe kademe kazanılan bir şeydir. Yani en soyut sevgidir Allah sevgisi ama o soyut sevginin tezahürlerinden biz ancak oraya ulaşırız.
0: Evet.
1: Yani onun için söyledim. Sevmeyi bilmeyenin Allah'ı sevdiğini iddia etmesi çok zor. Hani yağmuru seviyorum diyorsun, şemsiye açıyorsun. İşte güneşi seviyorum diyorsun, gölgeye kaçıyorsun. Çiçeği seviyorum diyorsun, koparıyorsun. Korkarım beni de sevdiğini söylüyorsun diye bir şiir var ya.
0: Evet.
1: Rabbimiz de hani Rabbimize karşı durumumuz da böyle sanki. Onu sevdiğimizi söylüyoruz ama aynı zamanda sevgimizin gereğini ne yapıyoruz mesela? Farz ibadetler emir şeydir ama Allah'ı sevmeyinin göstergeleri nelerdir mesela? Nafile ibadetlerdir.
0: Evet.
1: Yani nasıl onun hani sevdiğinizle ilgili ilişkinizi bir düşünün. Onun için birçok şey yapmak istersiniz. Ondan hep bahsetmek istersiniz. Hep onu anlatmak istersiniz. Değil mi? Hani şey vardır ergenlerde ilk sevgiye aşk olduklarında hep onu konuşmak isterler. Onu konuşabileceği,
0: evet,
1: arkadaşları ararlar. Hep onunla birlikte olurlar. Aslında hiç alakası yoktur ama onu anlatabildiği için falan. Yani bu sevginin tezahürlerindendir. Dolayısıyla bizim Rabbimize karşı olan sevgimizi bir tartmakta fayda var. Samimiyetimizi. Bu samimiyette de hani şöyle değil, metresi yoktur bu işin. Sadece sevgi beslenen de bir şeydir. Yani sevgi dille yetmez. Dil işin en ne tarafıdır? Anahtarı bile değildir. Yani
0: İspata ihtiyacı,
1: evet,
0: var.
1: Evet. Esas tabii onun göstergeleri vardır.
0: Hı hı.
1: Hiç sevmiyorum demeyebilir ama seviyorum demeyebilir karşıdaki ama siz tamam bilirsiniz ki o sizi seviyordur. Böyle bir şey. O yüzden bizim de Rabbimize karşı olan sevgimizi gösterecek ipuçları toplanıyor zaten amel defterimizde. Bunu belirginleştirmek. Ve o sevgiyi tezahürle yaklaşmak, o sevgiyi hissederek yaklaşmak ve o sevginin adına, hürmetine. Çünkü aynı zamanda Rabbimiz sevilmeyi isteyendir. Ve sevilmeyi yani
0: layık olduğuna göre, sevinmeye en layık olan olduğuna,
1: evet,
0: göre
1: yani,
0: sevilmesi de gereken.
1: Evet, evet, bazen şey düşünürüm. Hani bu şirk konusundaki hassasiyet çok önemlidir. Kur'an-ı Kerim'de çok önemlidir. Hatta hani literatürde öyle geçer ya, affedilmeyecek tek günah
0: şirktir
1: diye. Derim ki ne kadar hani bazı tasavvufta da vardır. Hani en kıskanç bu anlamda Rab'dır kullarına karşı.
0: Asla bir ortak kabul
1: etmez. Yani o zaman da dersin ki hakikaten onun hiçbir ortağı yoktur. Çünkü o tektir derken o tekliğinin verdiği o hayranlığı, o sevginizden çıkması lazım. İman sevgiyle beslenen bir şey.

0: şey çünkü. İmanı süsleyen, imanı
1: Gerçek iman
0: sulayan,
1: haline getiren belki de hocam.
0: aynen öyle. O sevgi, o sevgiyi Rabbim bize nasip etsin.
1: Amin.
0: Kendi sevdiği kullardan eylesin ve bizi de onu layıkıyla sevenlerden eylesin. Hani diyor ya, siz eğer onun yolundan gitmezseniz, peygamberin yolundan gitmezseniz Allah sizi helak eder. Öyle bir kavim getirir ki Allah
1: Allah
0: onları
1: onu sever,
0: sever,
1: onlar da
0: onlar
1: Allah'ı
0: da Allah'ı
1: sever.
0: sever. Biz öyle bir kavim olalım inşallah. O
1: İnşallah.
0: kavimlerden olalım.
1: İnşallah.
0: Allah'ın bizi sevdiği, bizim de Allah'ı sevdiğimiz kavimlerden olalım. Sevgimizin tezahürlerini sevgi yoluyla gösterelim. Sevgiyle gösterelim. Barış içinde gösterelim. Kırmadan, dökmeden, hoşgörü içinde ama gerektiği gibi sadece Allah adına, Allah için. Bunu da hem yuvamızda, evimizde, hem sokağımızda, mahallemizde, hem çevremizde, hem de muhatap olduğumuz tüm insanlarda hissettirecek şekilde inşallah.
1: İnşallah Esma ile bu şekilde bir muhataplık da o sevgiyi besleyecek. Beslenir dediniz ya
0: Tabii
1: hocam.
0: ki.
1: Besleyecek en önemli kaynaklardan bir
0: Tabii ki.
1: tanesi.
0: Yatıp kalkıp dua ediyorum. İyi ki esmasını bize öğretmiş
1: Elhamdülillah.
0: Rabbimiz. Yoksa biz onu nasıl anlardık, nasıl tanırdık? Yani nasıl her bir isminde muhteşemlik görüyorsunuz ve çok ilginç. Bütün isimler tek bir isimde toplanabiliyor. Tek bir isimde tüm isimlerin tezahürlerini
1: Tezahür.
0: görüyorsunuz. Hiçbir isim yoktur ki
1: Birbiriyle
0: ötekinin zıt.
1: çelişsin.
0: Hayır.
1: Evet.
0: Yani ahir evvel bile, batıran çıkartan,
1: Evet.
0: genişleten,
1: O isimlere
0: darlaştıran
1: gelince bunu
0: bile.
1: daha iyi
0: Tabii
1: anlayacağız
0: ki
1: hocam, değil mi?
0: onu kesinlikle. Yani hepsinin içinde Rahim ismini, Gafur ismini, Ala ismini, istediğimiz tüm isimleri bulabilirsiniz. Buluyorsunuz ve diyorsun ki evet ya, muhteşemlik böyle bir şey. Bu ancak bir
1: Muhteşemlik
0: Rab'da olur.
1: böyle bir
0: Ve
1: şey.
0: Allah'ta olur mu? Bunu Allah, bu Allah işte diyorsunuz. Yani
1: Rabbül Alemin kendisini anlatmış da kullarına da kendisini anlama idraki ihsan eylesin. Sadece müminlere değil, Müslüman
0: ay.
1: olmayanlara, gayrimüslimlere de kendisini hakkıyla tanıma ihsan
0: Ya
1: eylesin.
0: şu göz adam gibi baktığında, şu kulak adam gibi duyduğunda,
1: Azaları doğru işletmeliyiz yani hocam. Evet.
0: görmemek mümkün mü?
1: Evet.
0: Duymamak mümkün mü?
1: O zaman Rabbimize sığınacağımız en büyük musibet gaflet olmalı.
0: Ay evet.
1: Her organımız işliyor da
0: Ona
1: doğru işlemiyor.
0: sığınmalıyız. Gafletten ona
1: Evet.
0: sığınmalıyız. Gerçekten sürekli o geçen hafta işlediğimiz estağfurullah, bağışlanma dilemeyi hiç, o çünkü Peygamber Efendimiz sadece gaflet için estağfurullah çekilmesi gerektiğini söylemiş. Yani bu önemli bir şey ve doğrusu şöyle bir şey oluyor. Her bir isimde tüm isimlerin özetini görüyorsunuz. Bir isimde de tüm isimlerin
1: Hepsini bir...
0: özeti, hepsinin içinde de bir ismi görüyorsunuz. Yani muhteşem bir şey bu.
1: Elhamdülillah.
0: Her isim bir merkez. Tüm merkezler bir isim. Muhteşem.
1: Elhamdülillah. Bu
0: Elhamdülillah.
1: nimetleri ihsan eden Rabbimize hamdü senalar olsun.
0: Hamdolsun.
1: İşittiren Mevla'ya da şükürler olsun.
0: Amin.
1: Çok teşekkür ediyoruz
0: Ben
1: efendim.
0: teşekkür ederim.
1: Değerli dinleyenler, program konuğumuz Ayşen Gürcan yine bizimle birlikteydi. Haftaya bir başka isimde bir başka programda buluşmak üzere efendim. Hoşça kalın.
2: Esma'dan yansımalar sona erdi.
3: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Namazı dosdoğru, gereğine uygun kılın. Zekatı verin ve peygambere itaat edin ki rahmete kavuşturulasınız.

0: Mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akra Medya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
1: Yol arkadaşım Akra, hep yanımda.

0: Kesiran tayyiben mübareken fi ala kulli halin ve fi kulli hin ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin emma ba'd fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne eftarel hadisi kitabullah ve eftarel hedi hedi seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'ah ve külle bid'atin dalâle ve külle dalâletin ve sahibihâ finnâr ve bis senedil muttasılı ilen nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal
1: Vallahi inneküm letevhalûne ve tecnubûne ve tecehelûne ve inneküm lemin reyhanillahi ve inne ahire vat'atin vata'aha rabbul alemine biveccin. Sadaka Resulullah fîmâ kâl evkemâ kâl. Bu hadis-i şerifi Havle binti Hakim radıyallahu anh'a rivayet eylemiş. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, vallahi Allah'a yemin olsun ki, and olsun ki, letebhalûne ve tecnubûne ve tecehelûn. Siz cimrilik yapıyorsunuz ve korkuyorsunuz ve cahillik ediyorsunuz. Allah'a yemin ederim ki siz nekeslik cimrilik yapıyorsunuz, korkaklık yapıyorsunuz ve cahillik ediyorsunuz. Ve inneküm lemin reyhanillahi. Halbuki siz Allahu Teala Hazretlerinin efendim hiç şüphe yok ki reyhanındansınız. Ve inne ahire vat'atin vata'aha rabbul alemin biveccin. Allahu Teala Hazretlerinin arzda en son çiğnediği yer Vec Vadisi denilen yerdir. Taif şehri civarı olmuş oluyor. Şimdi buradaki kelimeleri biraz dilimizin döndüğü kadar açıklamaya çalışalım. Peygamber Efendimiz burada bizim Allah indinde sevgili kullar olduğumuzu, kıymetimizin olduğunu, kadrimizin olduğunu, itibarımızın olduğunu yemin ederek bildiriyor. Yani Allahu Teala Hazretlerinin siz reyhanındansınız. Yani Allahu Teala Hazretlerinin efendim itibar ettiği yaratıklarsınız, sevdiği kimselersiniz. Ama tebhalun, bahillik ediyorsunuz, cimrilik ediyorsunuz. Yani Allah tarafından sevildiğinizi, Allah'ın has halis kulları olduğunuzu bilmiyorsunuz da efendim Allah yolunda siz de ona sevgi ve bağlılık göstererek çalışmıyorsunuz, paranızı Allah yoluna sarf etmiyorsunuz, elinizi açmıyorsunuz, sevildiğinizi bilmiyorsunuz da efendim büyük mükafatları ereceklerinizi anlayamıyorsunuz da eliniz sıkı duruyor. Halbuki Allah'ın sevgili kullarısınız. Yani demek ki cimrilik edenleri Allah sevmeyecek. Cimri olmamak lazım. Allah'ın bizi sevdiğini bilerek biz de Allah yolunda malımızı, canımızı saçabilmeliyiz. Çünkü bir insanın bir sözünün doğru veya eğri olduğuna hareketi delalet eder. Bir insanın hakiki Müslüman olduğuna muamelesi delalet eder. Nasıl muamele ediyor? Çok seviyorum, çok seviyorum, çok seviyorum, çok seviyorum. Ne yaptın? Yani sevginin ifadesi olarak ne yaptın onu söyle. Hiçbir şey yapmamış. Hatta acılı günümde yanıma gelmez. Sevinçli günümde sevincime ortak olmaz. Yardıma muhtaç olduğum zaman gelip beni desteklemez. Sıkıntıya düştüğüm zaman gelip teselli etmez. Seviyorum, seviyorum. Ne kokar ne bulaşır. Yani sevgisinin alameti ne deriz biz dünyada yani. Öyle insanlar olur. Evet, yüzüne gülü gülü efendim gülüyor, bilmem bir şeyler yapıyor ama muamelesinde bir şey yok. Bir gelişme yok. Bir şey yok. Yani hareketler konuşacak biraz da. Sen sus, dilin konuşsun, hareketlerinden de belli olsun biraz. Allah'ı seviyorum. Gelelim yani bu dünya içinde birbirimize karşı olan şeyimizden. Allah'ı seviyorum. Sen Allah yolunda bir fedakarlık yaptın mı? Allah yolunda biraz para harcadın mı? Allah yolunda biraz terledin mi? Allah yolunda biraz sıkıntı yüklendin mi? Allah yolunda biraz bazı zorlukları göze aldın mı? Allah yolunda canından geçebilir misin? Allah yolunda malından geçebilir misin? Efendim Hazreti İbrahim gibi evlat

Adını feda edebilmeye razı olabilir misin? Oradan belli olacak. Yani seviyorum, seviyorum, seviyorum. Herkes öyle diyor ama sevdiği hareketinden belli olacak. Cimrilik ediyor. Para sımsıkı elinde. Ya bunu sana kim verdi? Allah. Sen niye Allah yolunda vermiyorsun? Vermiyor. Eline geçti ya bir kere, fırsat bu fırsat. Yakaladı, parayı vermiyor. Yahu senin zenginsin, paranda fukaranın hakkı var. Nasıl olurmuş, ben kendim kazandım. Ayet-i Kerime'de Allah-u Teala Hazretleri buyuruyor ki وَفِي اَمْوَالِهِمْ حَقُّمْ مَعْلُمْ لِسَّائِلِ وَالْمَحْرُمْ. Onların mallarında malum bir hak vardır. Dilenene ve mahrum olan insana, ihtiyacı olan insana verilecek bir hak var. Çünkü o malı da sana Allah verdi. Yo, ben kendi pazumun gücüyle, bileğimin gücüyle kazandım. Peki bileğinin gücünü, pazunun kuvvetini sana kim verdi? Ha, orasını düşünmedim. Düşünmedin ya. Yani sen felç olsaydın elini kaldırıp da bir şey yapabilir miydin? Ama kendi aklımla buldum hepsini. Peki sana aklı kim verdi? Aklı da Allah verdi. Her şeyi veren Allah. Her şeyi veren o olduğuna göre sen tepeden tırnağına kadar her şeyinle Allah'ınsın. Senin her şeyinde Allah'ın. Kimin malını kimden esirgiyorsun? Kimin malını kimden kaçırıyorsun, kimden esirgiyorsun? Yani bu sevgiye sığmaz, muhabbete sığmaz. O bakımdan ilk başta diyor ki vallahi letebhalüne. And olsun, Allah'a yemin olsun ki siz cimrilik ediyorsunuz. Cimrilik ediyorsunuz bir. İkincisi ve tecnubune, korkaklık ediyorsunuz, korkuyorsunuz. Korkmayın ya. Allah, Rabbiniz, kulum demiş, tevekkül edin, korur. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ı ateşten korudu. Musa Aleyhisselam'ı Firavun'dan korudu. Deryadan geçirdi. Sevdiği kulları korur, tevekkül et, dayan, korkma. Allah'tan korkacaksan Allah'tan kork. Korkacaksan korkabildiğin kadar Allah'tan kork. Çünkü aziz-i züntikamdır, azizdir, intikam sahibidir. Eğer sen onun gazabına uğrarsan, ikabına müstahak olursan, seni cezalandırmayı murad etti mi kimse engelleyemez. Nereye kaçarsan kaç, o ceza gelir. 40 tane kilitli kapıdan içeriye girsen, saklansan, orada sana azabı erişir. Çare yok. Korkacaksan ondan kork, korkmayacaksan başkasından korkma. Vız gelir. Korkmam. Öyle dedi büyüklerimiz. Cebrail aleyhisselam, İbrahim aleyhisselama gelmiş, yardım edeyim sana. Sen çekil aradan diyor, Rabbim beni görmüyor mu? O bana yardım eder diyor. Musa aleyhisselama ashabı diyorlar ki eyvah, arkalarına bakıyorlar, ordu geliyor, Firavun'un ordusu, kılıçları çekmişler, şakır şakır şakır şakır geliyorlar, kesecekler, kovalıyorlar çünkü. Onlar kaçan mazlum kimseler. İnna le mudrekun, eyvah yakalanacağız. Kale kella innema iye rabbi seyyettin. Hayır, asla. Yanımızda Rabbimiz var. Rabbimiz bize yol gösterecek. Önün deniz, arkan düşman, nerede yol gösterecek? Bilmiyor ama yol gösterecek diyor. İmanı Hazreti Musa aleyhisselam öyle diyor. Asla. Hayır. Yol gösterecek Rabbim. Nereden yol gösterir? Önün derya, arkan düşman. Denizden yol gösterdi. Denizi açtı, geçtiler karşıya. Yani denizi açar, ateşte yaktırmaz, korur. Onun için başkasından korkmayacağız, Allah'tan korkacağız. Kuldan korkuyor, tir tir titriyor, günahı işliyor, Allah'tan korkmuyor. Kızın başını ört, utanırım, korkarım, çekinirim. Ya Allah'tan utanmaz mısın, Allah'tan korkmaz mısın, Allah'tan çekinmez misin? Oğlum namaz kıl, utanırım, korkarım, arkadaşlar alay eder, essinler yahu. Essinler, Allah'ın seveceği iş. Sen yapacağın işin iyi veya kötü olup olmadığına bak, korkma. Müslümanın vasıflarından bir tanesi efendim, velâ yehâfûne levmete lâim, kınayanın kınamasına aldırmaz. Kınarsa kınasın. Beğenmeyen küçük kızını vermesin. Kendisi bilir. İster beğensin, ister beğenmesin. Ben Rabbimin yolunca yürüyeyim de, onun rızasına uygun yapayım, iş yapayım da ne olursa olsun der. Böyle olursa bu iş yürür. O oradan korkuyor, o günahı işliyor. Bu buradan korkuyor, bu günahı işliyor. Hadi ortada bir sürü düzensizlik var. Geçinemeyeceğinden korkuyor, rüşvet alıyor. Aç kalacağından korkuyor, hırsızlık ediyor. Hep
Yani Allah'tan korkmayıp başka şeylerden korkmadan oluyor. O halde Müslüman nasıl olacak?

Bir, cimri olmayacak. İki, korkmayacak. Ve öldürürler. Ya bir tanecik canım var, onu alırlar. Zulmen öldürülürsem şehit olurum. Ne korkuyorsun? Yani ölmek nasıl olsa bir gün var mı kaçak? Var mı müstesnası şu cemaatin içinde ben ölmeyeceğim? Hepimiz öleceğiz. Nasıl olsa bir gün öleceğiz. Allah hayırlı bir ölüm nasip etsin. Yolunda bir ölüm nasip etsin. Günah üzere öldürmesin bizi. Sevaplı bir iş yaparken, yolundayken, hoş hal üzere, güzel bir şekilde ruhumuzu teslim etmeyi nasip etsin. Ve tecehelun, cahillik ediyorsunuz buyuruyor bir de. Aklınız ermiyor yani. Allah yolunda yürüseniz ne faydalar edeceğinizi bilmiyorsunuz diyor. Ve inneküm lemin reyhanillah. Halbuki siz Allah'ın nazarında mevki sahibisiniz. Kendi kıymetinizi bilmiyorsunuz da cimrilik ediyorsunuz, korkaklık ediyorsunuz, cahillik yapıyorsunuz diyor. Sonra bir bilgi şey yapmış. Ve inne ahire vat atı vata aha rabbul alemine bi veccin. Vec bir yer adı. Allah'ın en son çiğnediği yer veç denilen yerdir. Rabbul Alemin'in en son çiğlediği yer. Bu vata'a sözü iki manaya gelebilir diyor kitabın açıklamasını yazan hocamız. Bir, yani şekillendirip yarattığı yeryüzünde en son yarattığı yer manasına gelir. Tamam. Yani hılkatı, yeryüzünün hılkatının en son kısmı, en tamam olduğu kısım gibi. Veyahut İkinci bir mana vata'a ezmek demek, toprağı çiğnemek filan demek. Yani kahrının tecelli edip de kahrettiği, çiğnediği, ezdiği yer manasına gelebilir. Allah bizi kahrından mahfuz eylesin. Rahmetine mazhar eylesin. Azabından dünyada ahirette beri eylesin. Sevdiği kullarının zümresine dahil eylesin. Demek ki burada bizim en çok böyle iftihar edip göğsümüzün kabaracağı, gözümüzün yaşaracağı cümle ve inneküm lemin reyhanillah. Siz Allah'ın yanında itibar sahibisiniz. Onun reyhanlarından bir reyhansınız. Makbulsünüz. Nasıl bizim yanımızda reyhan çiçeği güzelse, makbulse, hoş kokulu ise, efendim beğenirsek, biz de Allah'ın öyle sevdiği, beğendiği mahluklarız yani. Övmüş de, sevmiş de yaratmış bizi yani. Kadrimizi bilelim, sevildiğimizi anlayalım, yolunca yürüyelim. Bu bizim için çok büyük bir iltifattır. Hor hakir mahluklar değiliz ki. Hiç gazetelerde gördünüz mü, bugün 3 tane karınca otomobil altında kaldı, ezildi diye yazıyorlar mı? Yazmazlar hocam. Niye yazmazlar? Dünya kadar karınca var, karıncanın adedini kimse bilmez ve bir kıymeti yok. Şu kadar sivrisinek efendim topluca katliam edildi. Böyle bir haber okuyor musunuz? Okumuyorsunuz. Kıymeti yok. Şu kadar sirke sineği efendim evde yoktuk. Biz sirke açıkta kalmış. Mutfakta uçmuşlar sonra ölmüşler. O mutfak tezgahının üstü sinek ölüsü de oldu. Hemen gazeteye haber verelim. Yok, kıymeti yok hocam. Değmez habere. Neden? Kıymetli varlıklar değil. Ama insanoğlu kıymetli varlık. Kadirini, kıymetini bilmesi lazım. Şimdi bir başka hadisi şerif hatırıma getiriverdi bu en son sirke sineği sözü. Peygamber Efendimiz diyor ki, insanlar iki gruptur. Bir, bilen öğreten, iki, bilmeyen öğrenmeye çalışan. Birisi ilim talebesi, birisi ilim menbaı veren kimse. Vel baki hemecün. Gerisi hemeştir. Hemeş ne demek? Lügatlarda yazıyor ki sirke sineği demek. Kalabalık. Uçuşurlar. Sokmazlar. Kan da emmez, bir şey de yapmaz. Yani yalnız böyle bulut gibi şeyin çöplüğün üstünde üzümleri falan şey yaparsan, böyle biraz bozuk bırakırsan uçuşurlar üstünde kalabalık. Yani ilim öğrenen, ilim öğretenin dışındaki insanlar sirke sineği gibi. Tabire bak. Efendimizin hadisi şerifinde öteki insanlar için geçen tabire dikkat edin. Yani insan ya ilim öğrenecek, Allah yolunda yürüyecek, bilgisini arttırıp tatbik edecek, efendim ya da bildiğini başkasına öğretme çalışması içinde olacak. Gerisi sirke sineği gibi sayısına şeyine hiç itibar olmayan kıymetsiz varlıklar olur. Çok kalabalık, şu kadar milyar insan, hiç kıymeti yok. Ve ma ekserun nasi ve lev harasta bi müminin. Ey Resulüm, boşuna hırs etme, telaş etme, uğraşma. İnsanların ekseriyeti sen ne kadar çalışsan, çabalasan, efendim çırpınsan Müslüman olmayacaklar. Ekseriyeti nefsin peşinde, şeytanın peşinde helak olacak, gidecek. Sirke sineği gibi. Bu kadar kalabalığın akımın içinden, cereyanın paldır küldür yuvarlanıp gitmenin içinden kendimizi sıyırmayalım.

Kırırsak tehlikeden kurtulabiliriz. Kendimizi ilme verebilirsek, dine verebilirsek, Allah'ın yoluna verebilirsek, Allah yolunda çalışabilirsek kurtuluruz. Aksi takdirde binlerce, milyonlarca, milyarlarca helak olan insan var. Onlardan birisi de sen olursun, ötekisi olur, berikisi olur, Allah etmesin. Yani gayret bizden. Gayret edeceğiz. Allah indinde itibarlı bir varlık olarak yaratıldığımızı bileceğiz. Cimrilik etmeyeceğiz. Cimrilik, malda cimrilik oluyor. Gayrette cimrilik oluyor. Kalk, kalkamıyor. Namaz kıl, kılamıyor. Şu hayra koş, koşamıyor. Efendim birazcık sıkıntı görse dönüp gidiyor. Olmaz. Sıkıntıdan da korkmayacak. Yani Müslüman biraz sebatlı olacak. Sebat, yani sımsıkı ayağını bastığı yerden geri dönmeyecek. Verdiği sözden dönmeyecek. O vasıfta insanlar istiyoruz. Yoksa kıymeti yok. Yani bir sürü insan var. Peygamber Efendimiz'in gene bir başka hadisi şerifini hatırlatıyor. Sözün gelişi. Diyor ki Peygamber Efendimiz başka ümmetler, yani başka milletler, gayrimüslimler sizin üzerinize çullanacaklar. Hepsi. Sanki yemek tabağına yemek yiyicilerin ellerini böyle uzatıp üşüştükleri gibi siz ümmeti Muhammed'in üzerine üşüşecekler. Kafirler, gayrimüslimler yemeğe dalar gibi, yemek çanağına kaşık üşüştürür gibi hepsi üzerinize çullanacaklar gayrimüslimler. Sahabe-i kiram diyor ki ya Resulallah, o zaman bizim adedimiz az mı olacak? Sayımız mı az olacak da çullanabilecekler? Bel entüm kesirun. Çok olacaksınız ama gusa enke gusa isseyl. Selin üzerindeki çörçöp gibi olacaksınız. Sayınız çok ama selin üzerindeki çörçöp. Ne kadar çok olursa olsun sel güldür güldür güldür akıp götürüp gider. Öyle olmayacağız. Yani bir grup has Müslüman kıyamet kopuncaya kadar bu dine bağlı olacak. Hadiste bildiriliyor. Daima bu dine sımsıkı sarılmış olarak dini yaşayan, dini bilen, dini öğrenen, dini öğreten, dini savunan, dini müdafaa eden, yaymaya çalışan bir taife olacak. Bir grup insan olacak. Kıyamet kopuncaya kadar olacak. Eksik kalmayacak. Çünkü onlar Allah'ın hücceti olacaklar insanlar arasında. O kullarım iyi oldular, siz niye olmadınız diye onlar numune mutlak bulunacak. İsterse öteki insanlar onlara yardım etsin, isterse etmesin, zarar vermeyecek. Aldırmayacaklar, hak yolda böyle geminin suları yara yara gittiği gibi sağlam bir şekilde, sırat-ı müstakimde dümdüz yara yara gidecekler. Adedi az olabilir. Allah bizi onlardan eylesin. Batıl yollara sapmış, gevşek, selin üstündeki saman çöpü gibi kıymetsiz veya sirke tabağının üstünde uçuşan efendim değersiz sinekler gibi olmayalım. Her birimizin bir işi olsun, bir faydası olsun. Gittiğimiz yerde ilim adamısın. Niye öğretmiyorsun? Etrafında bu kadar cahil insan var. Halk dini bilmiyor. Dinden haberi yok. Peygamberin kim diyorsun? Hazreti Ali diyor. Ya Hazreti Ali iyi bir insan ama peygamber değil. Bir şeyden haberi yok ahalinin. Yani bu caminin içindeki insanlar değil ki hepsi Anadolu'da. Din nedir? İman nedir? Allah'ın azabı nedir? Gazabı nedir? Haramı nedir? Helali nedir? Hiç kimse bilmiyor. Cahil. Evleniyorlar. Gusül bilmiyor. Kocayı çağırmışlar. Kelime-i şehadet getirmesini bilmiyor. Babası göndermiş Amerika'ya, Fransa'ya, tahsil görmüş, gelmiş çocuk. Kibar, centilmen, efendim ütülü pantolon giymesini biliyor. Güzel sinek kaydı tıraş olmuş, papyon kravat takmış. Din bilmiyor, bir şeyden haberi yok. İman nedir bilmiyor. Gusül etmesinden haberi yok. Evlenecek. O kadar cahil, yaygın. Sen biliyorsun, niye öğretmiyorsun? Sen Allah'ın sıhhat verdiği, afiyet verdiği kulsun, niye dine çalışmıyorsun? Bir tane adam, bir işçi, ben biliyorum arkadaşlarımdan öyle kimseler var, o muhitinde böyle bir anlata anlata, mücadele ede ede, fikren, hakkı söyleye söyleye bir grup meydana getirebiliyor. Koca tahsilli, şu kadar şu kadar unvanı olan bir insan beş para etmiyor. Susuyor çünkü. Konuşmuyor.
Kadınların eğitime ihtiyacı var, erkeklerin eğitime öğretime ihtiyacı var, çocukların eğitime öğretime ihtiyacı var, ailelerin ihtiyacı var, köylünün ihtiyacı var, işçinin ihtiyacı var. Kimse haram helal bilmiyor. Allah'ın gazabına uğrayacaklar. Cehenneme düşecekler. Dinimiz unutulacak. İslam yeryüzünden azalacak, çekilecek. İlk çıktığı yere böyle geriye doğru gidecek. Nerede bizim hani Balkanlar, Tuna vilayetimiz, nerede ezanların okunduğu Belgrad'lar, bilmem efendim, bilmem Sofyalar, bilmem Kırımlar, Kafkasyalar, Şeyh Şamilerin yaşadığı yerler, Türkistanlar. Nerede hani İspanya'da Endülüs Müslümanları? Yok. Bir ara Sicilya Müslümanmış, Malta Müslümanmış. Nerede? Yok. Türkiye'de böyle giderse. Zaten Suriye öyle olmuş, Irak böyle olmuş. Yani kalmayacak yeryüzünde. Sen ben çalışmazsak Allah-u Teala Hazretleri kadri kıymeti bilinmeyen nimeti çekip alıyor insana. Sen kıymetini bilmedin mi? Ver. Ben sana bir nimet verdim, onun kıymetini bilemedin. Mahrum bırakıyorum seni. Arkasından felaketler yağıyor. Her çeşit felaket. Allah'ın dinine çalışmak hepimizin boynumuzun borcudur. Memuriyetten de önce, işçilikten de önce, kazançtan da önce, her şeyden önce Allah'a kul olmak, Allah'ın dinine hizmet etmek vazifesi var üstümüzde. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Başka bir şey için yaratılmış değiliz. Vazifemiz Allah'a kulluk etmek. O Allah'a kulluk etmeyi yaparken arada dosta düşmana muhtaç olmayayım diye çalışırsın, kazancını sağlarsın. Kazanırken, çalışırken de gene dilinle Allah'ın dinine şey yaparsın. Dalmışız dünyaya, unutmuşuz ahireti. Olmaz. Ahiret bizim asıl işimiz. Asıl kazanç, kazanç için koşacağımız yer ahiret. Kimse çalışmıyor. Herkes, hadi gel çalış. Benim işim var, bürom var. Hadi sen çalış, benim dükkanım var. Hadi sen çalış, benim memuriyetim var. Bu hayır işlerini kim götürecek? Kim götürecek bu hayır işlerini? Beni de kayıttan sil. Arkadaşlar şikayet ediyorlar, bir şehre gittik. Efendim bir hayır cemiyeti kurmuşlar. İdare heyetine adam bulamıyorlarmış. Dünyada kadar adam var, biliyorum. Müslüman, camiler doluyor orada da. Hayra gelmiyor. Hepiniz bir derneğe gireceksiniz, bir yerde çalışacaksınız. Vazifeniz. Mahallenizdeki bir hayır derneğine, efendim semtinizdeki bir hayır derneğine. Allah rızası için çalışacaksınız. Öyle ben kendim çalışayım, çabalayayım, namazı kılayım, tesbihi çekeyim, cennete hop kapağı atayım. Atamazsınız ki. Allah engeller. Sen niye kendi kendine böyle şey yaptın? Niye öteki Müslümanları düşmen? Dön geri der. Birisi rüya görmüş, kardeşlerimizden birisinin kız kardeşi. Ölmüş rüyada, kabirde melekler gelmiş. Senin Rabbin kim? Boynunu bükmüş, doğru düzgün bir tatminkar cevap verememiş. Bir azarlamışlar, dön demişler. Öğrenememişsin, git öğren gel demişler. Ter içinde uyanmış. Rabbimizi bilmeden, yolunda çalışmadan ne yüzle gideceğiz? Hepiniz çalışacaksınız. Hocalar çalışsın, tamam. Öyle şey olur mu? Hocalar çalışırsa ateş olsa 20 kadar yer yakar. Ne yapabilir hoca? Camiden dışarıya zaten gidemez. Gitse kahveye giremez, piyasaya şey yapamaz. Kaç milyon nüfusu var şu şehrin? Kaç tane hoca var? Her birine taksim etsen şu kadar hoca, şu kadar milyon, böyle o kadar hocaya başa çıkmak mümkün değil. Adlarını şey yapamaz, okuyamaz. Hepimiz çalışacağız. Hepiniz çalışacaksınız. Hepiniz bugün hemen gidin, sorun bizim bu civarımızda hangi dernek var? Girin bir derneğe, girin bir çalışın. Bir hayır derneğine, bir hayırlı bir işe. Allah'ın razı geleceği bir işe. Sevke, eğlenceye, safaya değil. Biraz sıkıntıya, meşakkate. Gününüzün biraz vaktini ayırın bakalım. Sabahtan çıkıyorsun evden. Nereye gittin? Hocam kabahatli bir yere gitmedim. Dükkanıma gittim, işime gittim. Peki sabahtan akşama kadar dünya işini çalışın. Ahirete ne zaman çalışacaksın? Senin kabahatin ahirete çalışmamak. Evet kabahatli bir iş yapmıyorsun ama ahirete çalışmıyorsun. Hiç kimse çalışmıyor. Koca bir şehir, sordum nüfusu ne kadar? 150 bin. 7 tane vakfın üyesi bulunamıyor mu yani? 7 tane vakfın idare ettiğine adam, 7 kişi çıkmıyor mu? 7 tane adam yok mu burada? Var, dünya kadar. Kıymetli kardeşlerimiz. Hepsi tahsilli kardeşlerimiz. Herkes yan çiziyor, kaytarıyor. Nereden kaytarıyorsun?
Allah'ın vazifesinden kaytarıyorsun. Allah'ın yolundan kaytarıyorsun. Allah'a hizmetten geri kalıyorsun. Lokmasını yiyorsun. Dua, elini açıyorsun, dua istiyorsun, hayır istiyorsun, sıhhat istiyorsun, afiyet istiyorsun, hizmete gelince kaçıyorsun. Böyle erkeklik olur mu? Böyle vefa olur mu? Böyle Müslümanlık olur mu? Cahillik işte. Allah indinde itibarı var Müslümanın, cahil. Cibrilik ediyor, korkaklık ediyor, cahillik ediyor. Öyle mi olur? Sana ben şimdi çıkarsam şuradan, efendim mor mor birliklerden, binliklerden 100 bin tane versem, pervane gibi dönersin etrafında. Ya bir şey yok, bir şey yokken hoca bana 100 bin lira para verdi. Allah razı olsun, ne iyi adam, maşallah bilmem ne. Allah sana her gün 100 binlerle ölçülemeyecek ne nimetler veriyor, her an. Onlara bir şükür yok mu? Onlara karşı bir çalışma yok mu? Alışmışız yani çalışmamaya. Sormuşlar bir devletin başkanına da, sizin bu ülkeyi ne mahvetti? Neme lazım demiş. Yani lastikli konuşuyor. Yani sorma bu şeyi, bunu söylemek bana gerekmez. Söylenirse başım derde girer gibi bir manaya geliyor ama o manaya dememiş. Neme lazımcılık demek istemiş. O aldırmıyor, bu aldırmıyor. Camiler harap. Bir ara harap değil miydi? Camiler harap. Bugün Laleli'ye gittim. Elhamdülillah hoşuma gitti. Evvelce gitmiştim. Orada bir Roma harabesi, Bizans harabesi vardı. Büyük bir taş temel. Bu bizim caminin olduğu parsel kadar kocaman yer, daha büyük bir yer. Dairevi kesme taştan eski bir şey yapmışlar ne idiyse. Almanlar gelmiş kazı yapmışlar, yapmışlar, yapmışlar. Ondan sonra yakmışlar ki kaçmışlar. Kazıyı yapanlar. Kim bilir neler buldular, hazine mi buldular? Şeyi de kazı barakasını da yakmışlar, sıra kadem basmışlar, kaçıp gitmişler. Niye başında durmuyorsun? Niye ne çıkardığına bakmıyorsun? Tabii orayı kazacağız derken yanında da bir cami. Bu camide oynamış temelinden, harap olmuş. Şimdi bu sefer arkadaşa gittik, baktım cami yeniden tamir ediliyor. Ah güzel, hoşuma gitti. Camilerimiz harap. Kitaplarımız, efendim kese kağıdı yapılmış, bilmem leblebici külahı olmuş, efendim bilmem toprağa gömülmüş, atılmış, şey yapılmış. Hep senin benim mesuliyetsizliğimizden, neme lazımcılığımızdan. Çalışacağız, sahip çıkacağız. Allah'ın öyle gayretli kulları var. Eline çantayı alıyor, fermuarlı çantayı. Bir yerde bir harap cami görmüş, onu imar edecek, kapı kapı dolaşıyor, başarıyor. Vakıflara gidiyor, dilekçe veriyor, belediyeye gidiyor, şöyle yapıyor, böyle yapıyor. Arkasından bir şey bırakıyor. İşte şu camiyi bu yaptı. Ve Mahmut Paşa'da hatırlarım, İstanbul'un ilk alındığı zamanlarda yapılmış bir camiymiş. Ayakkabıcı dükkanları vardı içinde. Parsel parsel, parsel parsel dükkanlar vardı. Bir Ermeninin malıymış diye duydum o zaman. Tam mihrabının olduğu yere de o dükkanlara ihtiyaç yeri lazım ya 100 numarayı kondurmuş. Bakmamışız, yıkılmış ibadete. Bu kadar ibadethane bu şehre çoktur, yıkın. İçinde namaz kılan olmadıktan sonra çoktur. Yıkılır tabii. Sen gitmemişsin, namaz kılmamışsın. Sen değil de yani senden büyükler yapmamış. Ama sonradan sahip çıkıldı, efendim ortaya çıktı, kitabesi konuldu, büyük bir cami oldu. Demek ki sahip çıkılınca oluyor. Çalışacağız. Efendim gidiyorsun para istemeye, sırtın terliyor, alışmamışsın, dilenci değilsin, bir şey değilsin. Kendi kazancın iyi. Benim kazancım iyi mesela şahsen. Hiç kimsenin yardımına ihtiyacım yok. Zekat almam, şey yapmam, yok ihtiyacım yok. Zekat verme durumundayım. Gidiyorsun birisinden para isteyeceksin, sırtı terliyor, alışmamışız. Anamdan babamdan bir şey istemeye alışmamışım. Ya şu vakıf, şu iş olacak, para ver. Karşıdaki nazlanıyor. Ya zulümdür senin bana yaptığın bu. Ben de senin gibi haysiyetli bir insanım. Benim para isteyecek şeyim yok ki. Yani para isteyecek adam değilim ki ben. Allah razı olsun, yüzümü kızdırıyorum, istiyorum. Sen teşekkür et, şey yap. Geç, yap bu işi. Yani millet naza çekiyor kendisini. Müslüman ol, kenara çekiliyor. Namaz kıl, Allah yolunda yürü, sevabını kazan, Ya etme eyleme, hadi gel camiye, arkasından ite kaka. Ya senin baban müftüydü, deden hocaydı. Sen niye böyle ite kaka geliyorsun? Sen kendin iyi Müslüman ol, başkasını getir. Niye uğraştırıyorsunuz? Müslüman evladıyla uğraşmaktan sapıtmışları doğrultma imkan olmuyor ki. Cevap verme imkan olmuyor. İşte cahilliğimizden cimrilik ediyoruz, korkuyoruz, cahillik ediyoruz. Halbuki Allah indinde ne mevkimiz var, onları kaybediyoruz. Çalışan kazanır. Fakir, fukara, kardeşler veriyor. Buraya talebe gelmiş, üstünde doğru düzgün giyimi yok,
Babasından aldığı harçlığın bir kısmını getiriyor. Hocam şu cami tamir ediliyormuş, ben de sana yardım edeyim. Ya benim sözüm sana değil ki. Benim sözüm fabrikatör olup da efendim fabrikasından bir hayır para ayırmayana şuraya. Filanca şey olup da şöyle yapmayana. Yapana sözüm yok zaten. Ama sanki ondan istemişim gibi harçlığının yarısını getirmiş.

0: kardeşim sen bunu al kendin ye, ben daha sana para vereyim. Ben sana verebilirim, daha para vereyim. Yani asıl yapabilecek olan yapsın. Sen oku, iyi beslen, iyi insan ol, zenginle, zenginlediğin zaman, elin feraha erdiği zaman sen de yardım et. Düşün, ben bir zamanlar şu durumdaydım de, şimdi kim bilir benim gibi kaç tane kardeşim vardır de, ara bul, şey yap. Sen de onlara yardım et. Yani şu anda senden istemiyorum. Yani muhtaçtan istemiyoruz ama zenginde hakkı var Müslümanların. Bizim Suudlu kardeşlerimiz, efendim Küveytli kardeşlerimiz, efendim uçağının şeyini, tokmağını altından yapıyor. Hakkı var mı? Yok. Nereden kazandı bu parayı? Madenlerden kazandı. Madenlerin parası kimindir? Beytülmalindir. Petrolden kazandı. Müslümanların hakkıdır. Sen onu altınla kaplayamazsın. Atlıyor özel uçağına, efendim İspanya'da bir oteli tepeden tırnağa kapatıyor, keyif yapıyor, sefa yapıyor. Hakkı yok. Yani bir de çaldırmamak lazım. Bunun için herkesin çalışması lazım. Herkesin vazifesini bilmesi lazım. Herkesin tıkır tıkır sosyal vazifesini bilip çalışması lazım. Üzerime düşen hizmet nedir diye çalışması lazım. Anlatamıyoruz. Anlatamıyoruz, anlatamıyoruz. Atılmışım iki la yefhemin meyanesine, zemine anlatamam, asımanı anlatamam. İki tane laf anlamazın arasına atılmışız diyor şair. Zemini anlatamıyorum toprağa, göğe anlatamıyorum yukarıya diyor. Muallim Naci'nin böyle bir şeyi var. Beyanı maksat için yâre tercümanım var. Belaya bak ki anı tercümanı anlatamam. Bizim de hayırlı işler yapacak bir böyle idealist cemaatimiz var, onu anlatamıyoruz derdimizi. Yapacak derdimizi anlatamıyoruz. Peygamber Efendimiz böyle buyuruyor, siz bilirsiniz.
1: Allah Teala Hazretleri sizi sırat-ı müstakimden ayırmasın, sevdiği kul eylesin, marifetullah'a erdesin, aşkullah'ı, muhabbetullah'ı gönlünüze yerleştirsin, sevdiği işleri yapmanızı nasip eylesin, huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olarak varıp cennetiyle, cemaliyle müşerref olmayı nasip eylesin, Peygamber Efendimiz'e komşu eylesin. Bi hürmeti Esrar-ı Suratil Fatiha.

Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.

yarattıklarının sayısınca Allah'a hamd ederim. Yarattıklarının dolusunca Allah'a hamd ederim. Göklerdeki ve yerdekilerin sayısınca Allah'a hamd ederim. Göklerdeki ve yerdekiler dolusunca Allah'a hamd ederim. Kitabının saydıklarının sayısınca Allah'a hamd ederim. Kitabının saydıklarının dolusunca Allah'a hamd ederim. Her şeyin sayısınca Allah'a hamd ederim. Her şey dolusunca Allah'a hamd ederim. Bir o kadar da Subhanallah der, Allah'ı tesbih ederim.

0: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وأخرت وأسررت وأعلنت. أنت إلهي لا إله إلا أنت.
1: Allah'ım, bütün övgü, teşekkür ve takdirler ancak sanadır. Çünkü sen göklerin ve yerin nurusun. Her türlü övgü, teşekkür ve takdir ancak sanadır. Çünkü sen gökleri ve yeri idare edensin. Her türlü övgü, teşekkür ve takdir ancak sanadır. Çünkü sen göklerin, yerin ve içindekilerin gerçek sahibi, koruyup kollayıcısısın. Mutlak gerçek sensin. Dünya ve ahirete dair vaat edip söylediğin her şey doğru ve gerçektir. Ahirette hesap vermek için huzuruna çıkmak doğru ve gerçektir. Sonrasında cennet ve cehennem doğru ve gerçektir. Kıyametin kopması doğru ve gerçektir. Allah'ım, sana boyun eğdim, sana inandım ve sana güvenip dayandım. Tövbe edip senin razı olacağın işlere yöneldim. Sana güvenerek senin için mücadele ettim ve senin hükmüne uygun davrandım. Yaptıklarımı ve yapamadıklarımı, gizli açık işlediklerimi bağışla. Sen benim ilahımsın, senden başka ilah yoktur.
0: Elhamdülillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan aleyhi kema yuhibbu rabbuna ve yerda.
1: Rabbimizin hoşlanıp razı olacağı ve büyüklüğüne yaraşır, gösterişten uzak, kabul görecek şekilde çokça yapılmış her türlü övgü, teşekkür ve takdir ancak Allah'adır.
0: Allahümme enfa'ni bima allamtani ve allimni ma yenfa'uni ve zidni ilma. Elhamdülillahi ala kulli hal ve a'udhu billahi min hali ehlin nar.
1: Allah'ım, bana öğrettiklerini benim için faydalı kıl. Benim için faydalı olan şeyleri bana öğret ve bilgimi artır. Her durumda övgü, teşekkür ve takdir ancak Allah'adır. Cehennemliklerin düştükleri duruma düşmekten Allah'a sığınırım.
0: Ya Rabbi lekel hamd, kemâ yenbeği li celâli vecihike ve li azîmi sultânik.
1: Ey Rabbim, senin büyüklüğüne ve saltanatının azametine, yüceliğine yaraşır şekilde yapılmış her türlü övgü, teşekkür ve takdir ancak sanadır.
0: Allahümme ec'alni minellezîne izâ ahsenu istebşerû ve izâ esâ'u istagferû.
1: Allah'ım, beni iyilik yaptığında ümitlenen, kötülük yaptığındaysa bağışlanma dileyen kimselerden yap.
0: Bismillahi tevekkeltu alallah. Allahümme inna na'udhu bike min en nezille ev nadil. أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا.
1: Allah'ın adıyla Allah'a güvenip dayandım. Allah'ım, hataya düşmekten veya hedefi şaşırıp sapmaktan, haksızlık etmekten veya haksızlığa uğramaktan, cahilce davranmaktan veya cahilce davranışla karşı karşıya kalmaktan sana sığınırız.
0: Allah, Allahu Rabbi, la uşriku bihi şey'a.
1: Beni koruyup kollayan, besleyip büyüten tek sığınağım Allah'tır Allah. Hiçbir şeyi ona ortak koşmam.
0: Allahumme salli ala Muhammedin ve ezvacihi ve zürriyetihi.

0: كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته، كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.
1: اللهم Hazreti İbrahim'in ailesinin şanını, şerefini yücelttiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'nın eşlerinin ve neslinin de şanını, şerefini yücelt. Allah'ım Hazreti İbrahim'in ailesine bereket ihsan ettiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'ya, eşlerine ve nesline de bereket ihsan eyle. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
0: اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم Hazreti İbrahim ve ailesinin şanını şerefini yücelttiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'nın ve ailesinin de şanını şerefini yücelt. Yarattığın varlıklar içerisinde Hazreti İbrahim ve ailesine bereket ihsan ettiğin gibi Muhammed Mustafa ve ailesine de bereket ihsan eyle. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
0: Allahümme ceal salateke ve rahmeteke ve berekatike ala seyyidil murselin ve imamil muttakin ve khatemin nebiyyin محمد عبدك ورسولك إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة اللهم ابعثه مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: اللهم övgünü, rahmetini, bereketini, peygamberlerin efendisi, Allah'tan korkup sakınanların önderi, nebilerin sonuncusu, kulun ve resulün, iyilik önderi ve rehberi, rahmet peygamberi Efendimiz Muhammed Mustafa'nın üzerine ihsan eyle. Allah'ım onu öncekilerin ve sonrakilerin imreneceği, övgü ve takdire değer bir makama yükselt. Allah'ım Hazreti İbrahim'e ve ailesine rahmet ettiğin gibi Efendimiz Muhammed Mustafa'ya ve ailesine de rahmet eyle. Şüphesiz sen övgüye en layık ve şerefi en yüce olansın. Allah'ım Hazreti İbrahim'e ve ailesine bereket lütfettiğin gibi Efendimiz Muhammed Mustafa'ya ve ailesine de bereket lütfeyle. Şüphesiz sen övgüye en layık ve şerefi en yüce olansın.
0: Allahümme bi'ilmikel gayb ve kudretike alel halk ahini ma alimtel hayata hayran li ve tevaffani iza alimtel vefata hayran li. اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب وأسألك القصد في الفقر والغنى وأسألك نعيما لا ينفد وأسألك قرة عين لا تنقطع وأسألك الرضاء بعد القضاء وأسألك برد العيش بعد الموت وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين.
1: اللهم her şeyi bilen o ilminle, her şeye yeten o gücünle, yaşamak benim için hayırlı olduğu sürece beni yaşat. Ölmek benim için hayırlı olduğunda da canımı al. Allahım senden görünür görünmez her durumda hakkıyla korkup sakınan biri olmayı isterim. Senden sakinken de, öfkeliyken de doğruyu ve gerçeği söyleyen biri olmayı isterim. Senden hem fakirlikte hem zenginlikte orta yolu benimseyen biri olmayı isterim. Senden tükenmeyecek olan nimetleri isterim. Senden sonu gelmeyecek bir sevinç ve mutluluk isterim. Senden benim için takdir edilene razı olmayı isterim. Senden öldükten sonra ahirette sıkıntısız bir hayat sürdürmeyi isterim. Senin yüzüne bakmanın lezzetini, sana kavuşmanın neşesini isterim. Beni dinimden edecek veya saptıracak hiçbir sıkıntıya maruz bırakma. Allah'ım, bizi imanla güzelleştir, doğru yolda yürüyen ve doğru yolu gösteren rehberler eyle.
2: Hadislerle Cuma günü duaları. Bu programda Server Yayınlarından çıkan dua kitabından istifade edilmiştir.
3: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Kim Allah'a ve Resul'e canı gönülden itaat ederse, işte onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği nebiler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle beraber olacaklardır. İşte onlar ne güzel arkadaştırlar.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O Kur'an bütün alemlerin huzuru ve düzeni için ancak bir öğüt ve uyarıdır. Bir zaman sonra onun verdiği haberin doğruluğunu mutlaka öğrenip bileceksiniz.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz. Sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Değerli dinleyicilerimiz, bültenimize Akremedya'nın manşet haberleri arasında yer alan bir makaleyle başlıyoruz. Profesör Doktor Mahmut Esat Gürşen'in Ağustos 1996 tarihli yazısı şöyle: İslam sevgi ve merhamet dinidir. Bizi Müslüman yaratan ve yaşatan Allah'a sonsuz şükürler, hadsiz hesapsız hamdü senalar olsun. Peygamberimiz Muhammed-i Mustafa Efendimiz Hazretleri de çok rauf, çok rahim, çok müşfik, çok cömert, çok iyilikseverdi. Çok sakin, çok affedici, çok sabırlı, çok olumlu idi. Biz bütün insanların iyiliğini istiyoruz. Bütün müminleri kardeş biliyor, seviyor, sayıyoruz. Yaptığımız toplantılar, ilmi çalışmalar, konuşmalar, yazdığımız yazılar incelenirse görülecek ki, yıllardan beri kardeşliği, sevgiyi, dostluğu savunuyoruz. Bu konuda vakıflar, dernekler kurduk. Birçok faaliyetler icra ettik. İnsanlar arasındaki suni, zoraki, zararlı ayrım ve ihtilafları kaldırmaya var gücümüzle çalışıyoruz. Gür sesle söylüyoruz ki, siyasette de dostluk ve kardeşliğe önem vermeliyiz. Komşu ülkelerle iyi geçinmeliyiz. Onlara her yönden faydalı olmaya çalışmalıyız. Mesela İran'la birçok müşterek yanlarımız, dostluk ve işbirliği kurma imkanlarımız var. İran'ın yarıya yakın ahalisi Türk. Tarihte birlikte yaşamış, beraber devlet kurmuş ve yönetmişiz. Türkçemizde pek çok Farsça kelime var. Eski edebiyatımız İran dil ve edebiyatıyla çok içli dışlı. Birçok Türk yazar ve şair o dil ile eser yazmış, o dili konuşmuş. Arşiv vesikaları, kütüphanelerimizdeki yazma eserler o dilden. Farsçayı bilmeden eski muhteşem kültürümüzü anlamamız ve kavramamız mümkün değil. İran bizi Orta Asya'ya, Türk halklarına, Güneydoğu Asya Müslüman ülkelerine bağlayan kilit ülke. Kalkınma, ulaşım, ticaret, sanayi, eğitim, kültür, savunma, korunma bakımlarından işbirliği yapmak zorundayız. O bize muhtaç, biz ona. Dış politikada anlamsız inat ve taassuba yer vermeyelim. Biz hür, şerefli ve izzetli bir ülkeyiz. Milli ve dini menfaatlerimizi göz ardı etmemeli, elimizdeki avantajları elden kaçırmamalıyız. İran ve diğer Müslüman komşu ülkelerle bölgesel, özel ve daha candan ilişkiler kurmak, dünya üzerinde yepyeni ve dosdoğru bir hak düzeni tesis etmek için işbirliği yapmak konusunda can

0: bakımından 1931'deki İslam Birliği Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmekte. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırılarla ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirip mezhep ayrımı gözetmeksizin ciddi kararlar aldılar. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar alındı. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, Sünni, Şii, Alevi, Şafii, Hanefi ve benzeri mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam kardeşliğini geliştirmek ve Müslümanların menfaatlerini birlikte savunmak için İslam ülkelerinin temsilcileri kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz maddelere Akremedya sayfamızdan da ulaşılabilir. Değerli dinleyenlerimiz, Akremedya'nın manşet haberlerindeki bir diğer başlık Mekke'deki tarihi imzaya dikkat çekiyor. Şimdilik üç kardeş halklar ülkesi ortak işbirliği ve savunmada birleşti. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında tarihi Mekki anlaşma imzalandı. Anlaşma, herhangi bir ülkeye hedef almayan, işbirliği, külfet paylaşımı ve ortak güvenlik anlayışı temelinde küresel barış, istikrar ve refahın korunmasına yönelik taahhütleri güçlendirmeyi amaçlayan savunma odaklı işbirliği niteliği taşıyor. İlk aşamasında Suudi Arabistan, Türkiye Cumhuriyeti ve Pakistan İslam Cumhuriyeti arasında imzalanan anlaşma, üç devlet arasındaki derin tarihi ilişkiler, köklü kardeşlik ve İslami dayanışma bağları, müşterek stratejik çıkarları ve köklü savunma işbirlikleri temelinde, kolektif güvenliklerini daha da güçlendirmek, barış, güvenlik ve istikrarı teşvik etmek, güvenli ve müreffeh bir dünya geleceğini birlikte inşa etmek yönündeki ortak irade yansıtan tarihi değere sahip. Anlaşma mevcut müttefiklik ilişkilerini de tamamlayarak küresel güvenliği güçlendiriyor ve diğer dünya ülkelerinin katılımına açık bir işbirliği zemini oluşturuyor. Çok güzel bir başlangıç adımı olan bu Mekki anlaşmanın bu mübarek mekana girebilen Sünni-Şii ayırt etmeksizin her bir Müslüman kardeşimizin taşıdığı pasaporta ait ülkeleri de kapsayacak şekilde genişletilmesini temenni ediyoruz. Değerli dinleyenlerimiz, bültenimizin başında paylaştığımız Profesör Doktor Mahmut Esat Yoşan'ın baş makalesinin yanı sıra Sağduyulu İttifak Çağrısı ve Mekke'de Tarihi imza başlıklı bu haberleri Akremedya'nın manşet haberleri arasında ayrıntılarıyla bulabilirsiniz. Haberleri aktardık. Bültenimize Akra Mercek'le devam ediyoruz.
1: Akra Mercek.
0: Akra Mercek programından merhaba değerli dinleyenlerimiz. Bu programımızda kritik analitik düşünmeden söz edeceğiz. Zihinsel işlevlerin kullanıldığı bilişsel bir aktivite. Dikkat, hafıza, muhakeme, algılama ve sonuç çıkarma gibi bir dizi zihinsel sürecin birlikte etkileştiği süreçler bütünü diyebiliriz. Seçme, sınıflandırma, tüme varım, tümden gelim, mecaz, benzetme, ayrıştırma ve soyutlama, kritik ve analitik düşünmenin bileşenleri olarak kabul ediliyor. Günlük yaşantımızdaki olağan, sıradan, istemsiz, sistemsiz düşünmeden farklı olarak bilinçli

Ali, ilmi, istemli ve hür düşünmedir. Kritik ve analitik düşünme bize verilen bilgilerle bu bilgilere kendi tahminlerimizi, bilinene dayalı değerlendirmelerimizi, varsayımlarımızı dahil etmemektir. Çünkü varsayımlarımız, kabullerimiz orijinal bilginin bir parçası değildir. Kritik ve analitik düşünme, sahip olduğumuz bilgiyle mümkün olan en iyi değerlendirmeyi yapmak için çeşitli araçlardan nasıl yararlanabileceğimizi öğreten disiplindir. Kritik analitik düşünmenin bazı yönleri şöyle. Proaktif düşünmek, inisiyatif almak, problemi anlamak, problemi çözmek, sistemli düşünmek, kelime hazinesine sahip olmak, doğru soru sorabilmek, her şeyi merak etmek, yeni fikirlere açıklık, hedefe kilitlenmek, bilginin sentezini yapmak, fikir üretmek, kaynaksız, kanıtsız karar vermemek, tarafsızlık, önyargılı olmamak, bilmediğine karşı tevazu göstermek, akıntıya sürüklenmemek, gerçekle gerçek olma ihtimali olanı ayırmak, mantıklıyla duygusal kararı ayırmak, yanlışa cesaretle karşı çıkabilmek, farklı düşünceye empati duymak, düşüncesinden sorumlu olabilmek, hemen onaylayıcı olmamak, bilgi sahibi olmadan yorum yapmamak, sorgulamak, test etmek, deneyimlemek, gereğini yapmak, bilişsel, duyuşsal ve davranışsal etkinliktir. Kritik ve analitik düşünme psikolojik olduğu kadar sosyal bir anlamı da barındırır. Politika, ekonomi, basın, yayın, kültür, iletişim gibi yaşamı ilgilendiren tüm alanlarda kritik ve analitik düşünme gereklidir. Hayat tercihlerinin belirlenmesi, arkadaş seçimi, olayları yorumlama, doğru soruları sorup bu soruların doğru cevaplarını bulabilme, olayların neden-sonuç ilişkisini kurma, olayları ve durumları geçmiş, bugün, gelecek ekseninde bütüncül olarak değerlendirebilme, sağlıklı öngörülerde bulunma gibi birçok konu kritik ve analitik düşünme sayesinde gerçekleşir. Peki bunlarla beraber kritik analitik düşünme neden gereklidir? Sosyal etkileşim içinde sağlıklı, dengeli ve uyumlu bir birey olarak yaşamak için kritik analitik düşünme bize gerekli bir dizi yetenek ve tutum kazandırır. Bu tür düşünmeyle etrafımızdaki insanların pozisyon ve iddialarını, argümanlarını doğru tanımlayabiliriz. Olaylar ve sonuçları ile ilgili alternatif bakış açılarını geliştirebiliriz. Önümüzde duran bir argümanın tutarlılığını ve sağlıklı olup olmadığını doğru değerlendirebiliriz. Olayları doğru okuyabilir, satırlar arasında verilenleri, madalyonun arka yüzünü, saptırma ve şaşırtmaları sezebiliriz. Meseleleri ele alırken sistemli, bilinçli ve bilimsel davranabiliriz. Kritik analitik düşünme yetişmiş meslek erbabı insanların, münevverlerin, mütehassısların, eğiticilerin, tüccar ve sanayicilerin, neticede aklı eren her iyi niyet sahibinin dünya gidişatını yönlendirmeye çalışan sistem ve organizasyonları daha iyi tanıyıp politikalarını ve neticelerini hesap edebilmelerini sağlayan bir disiplindir. Gelişmeleri doğru değerlendirme ve anlama yeteneği geliştikçe iyi insanların dünya politikalarında daha aktif ve belirleyici rol almaları ve iyiliği ön plana çıkarma fırsatları doğar. Böylece iyilerin gidişatı kendi istikballeri açısından kavrayıp gelişmeleri doğru olan yöne yönlendirmeleri mümkün olur. Analitik ve kritik düşünmeyi öğrenmek üzere kitaplar okumak, araştırmalar yapmak, günlük hayatta analitik ve kritik düşünme ilkelerini uygulamak muazzam derecede önemlidir. Kritik ve analitik düşünme doğruya ulaşmada sorgulayıcı, kuşkulayıcı ancak ön yargısız, sağlıklı ve kapsamlı bir düşünme biçimidir. Duyduğu hiçbir şeye inanmamayı amaçlayan, öngörülen sıklıkla ön yargıya dönüştüğü yalın, kuşkucu düşünmenin aksine doğruyu bulmayı amaçlar. Burada ön yargı bulunmaz, bunun yerine sağlıklı öngörülerde bulunulur. Bu tür düşünme doğru yargılamalar yapmayı gerektirir. Doğru yargılama için doğru sorular sormak kaçınılmazdır.
Hayatta karşılaştığımız birçok durumda doğru soruları sormak, diğer bir ifadeyle soruları doğru sormak ve

0: doğru düşünüp doğru cevaplar bulmak durumundayız. Mesela bir konuda iki farklı uzman farklı görüş bildirdiğinde ne yapmamız gerektiğini belirlemede önümüzde iki yaklaşım seçeneği vardır. Bir seçenek her neyle karşılaştıysak ve her kim söylediyse kabul etmek. Kritik analitik düşünenlerin tercihi olan ikinci seçenekse karşılaştığımız durumun değeri ve önemi konusunda doğru sorular sormak, cevaplarını bulmak ve ondan sonra bir karar vermektir. Kritik düşünme yeteneği, duygusal ön yargıları ortadan kaldıracak bir düşünme süreci sağlar. Bu ön yargılar, belli bir konu hakkında net ve doğru düşünebilme yeteneğimize engel olabilir. Duygularımız, gereksiz ön yargıları değerlendirmelere katabilmek için bize oyun oynayabilir. Halbuki bir ifadenin geçerli olup olmadığının araştırılmasında ön yargı ve duygusallığın hiçbir rolünün olmaması gerekir. Duygulara kapılmak sonuca varma sürecini olumsuz etkiler. Bize sunulan bilgiye karşı ön yargılarımızın farkına vararak onlara karşı koyabilmeyi öğrenebilir ve böylece mantıklı sonuca ulaşabiliriz. Kritik düşünme becerisinin anahtarı mantık yürütmek, duygusal değil duygulu hareket etmektir. Değerli dinleyenlerimiz, kritik analitik düşünmenin ne olduğuna ilişkin soru ve cevaplarla birlikte neden gerekli olduğuna ilişkin fikirleri paylaştık. Bu konuyu diğer programlarımızda da sürdüreceğiz. Bir başka programda tekrar birlikte olmak ümidiyle hoşça kalın.
1: Akra Mercek. Akra Medya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akra Medya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
2: Akra'da sağduyulu akıl özel söyleşilerinde yeni bir bölüm. Aklı kullanmamanın sonuçları. Hayat kılavuzumuz Kur'an-ı Kerim aklı nasıl tarif ediyor? Akletmeyenlerin yaşadıkları durumlar neler?
3: Akıl nimetinin farkındalığına dair ayeti kerimelerden örneklerle sağduyulu akıl özel söyleşisi Pazar 17.15'te Akra'da.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Başına gelen bir musibetten dolayı hiç kimse ölümü istemesin. Mutlaka bir şey istemek durumundaysa, Allah'ım benim için yaşamak hayırlıysa beni yaşat. Ölüm hayırlıysa canımı al desin.

Ebu Derda radıyallahu anh'ten Taberani rivayet etmiş. Biraz çocukları, biraz da yaşlıları ilgilendiren bir hadis-i şerif. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu hadis-i şerifinde buyuruyor ki: "Meselüllezî yeteallemul ilme fî sigarihi kennakşi alel haceri ve meselüllezî yeteallemul ilme fî kiberihi kellezî yektubu alel ma." Efendimiz buyuruyor ki, küçükken ilim öğrenen insan, taşın üzerine kitabe yazan, nakış yapan, taşın üzerine kazıyarak efendim yazıyı, nakışları yapan insan gibidir. Yani aklına, hafızasına öğrendiği ilimler kitabe gibi kazınır. Yani kitabelerde nasıl Romalılardan kalma kitabeler, Abbasilerden kalma efendim anıt, efendim bilmem caminin üzerindeki yazı filan diyoruz. Taşı oldu mu kalıyor ve okunuyor. Çünkü taş dayanıklı bir malzeme, derin derin kazılmış olunca içine, üstüne kalıyor. Küçükken öğrenilmiş ilim taşın üzerine yapılmış şekiller gibidir, yazılar gibidir, nakışlar gibidir, kalıcıdır yani, çok hatırında kalır. Ve meselüllezî yeteallemül ilme fî kiberihi, yaşlandığı zaman ilmi öğrenirse insan, o zaman kellezî yektubu alel mâ, suyun üzerine yazı yazmış gibi olur. Daha yazarken efendim harfler kayboluyor çünkü satıh düzleniyor. Kum olsa kalacak biraz. Yani kum üzerine yazı yazmak gibi desek, işte yağmurda, rüzgarda kum düzlenecek. O yazılar çabucak kaybolacak. Bir mevsimde kaybolacak, bir haftada kaybolacak. Ama yaşlılıkta ilim öğrenmek suyun üzerine yazı yazmak gibi deyince, öğrenirken unutulacak demek. Hakikaten insan yaşlandığı zaman, Allah tabii sıhhat afiyet versin, güç kuvvet versin, hafızası canlı olsun. İnsan Müslümanca yaşarsa hafızası da canlı olur. Küçükten beri Kur'an'ı ezberlemişse, hafızasını kullanmışsa, yaşlandığı zaman da o canlı hafıza devam eder, dinç kalır, ihtiyarlamaz, bunamaz, tatlı bir insan olur. Bizim mütedeyyin böyle erbab-ı hal dediğimiz böyle arif ihtiyarlar cihanı fethediyorlar. İslamca olunca her şey güzel oluyor. Ama bu hadis-i şeriften bizim çıkartmamız bir ders varsa diyeceğiz ki, çocuklarımıza küçükken ilmi öğretelim, İslam'ı öğretelim.

Sırça Köşk. Hayat yolculuğunda biraz soluklanmaya, derin bir nefes almaya, daha huzurlu, ümitli, tazeleneceğimiz ufak bir molaya ne dersiniz? Akra'da Sırça Köşk zamanı.

Efendim, takvim yaprakları yepyeni bir günü gösterirken Akra'da da saatler bir vuslat vaktimizin geldiğinin haberini veriyor. Rabbim sağlık, sıhhat ve ömür verdi. Şükürler olsun. Bir kez daha sizlerle kavuşmayı nasip ettim. Akra'dan Sırça Köşk programından ben Uğur Şen Bayrak, Akra İstanbul stüdyosunda mikrofonun başında yerimi aldım. Şayet sizler de o seçkin yüreklerinizle evde, işte, okulda, belki yolda, her nerede olursanız olun ve sadece elbette Türkiye'de değil, internet aracılığıyla dünyanın dört bir yanından bana eşlik etmeye hazırsanız, başlayalım o halde efendim, yepyeni bir Sırça Köşk yolculuğumuza. Her birinize öncelikle sağlıklı, sıhhatli, başarılı, hayırlı, güzelliklerle, bereketle, dualarınızca, gönlünüzce dopdolu bir gün diliyorum. Kıymetli dostlar, bugünkü beraberliğimizde yine sizlerle paylaşmaya değer bulduğum, her birinden faydalanacağınıza, ilginizi çekeceğinize inandığım, hem manevi anlatılarımızla, kültürel, sağlık, eğitim haberlerimizle ve elbette bütün bunlara eşlik eden en seçkin, en güzel eserlerle, dopdolu bir programla, ortamlarınızdan öte talip olduğumuz o yüreklerinize ulaşmaya gayret edeceğim. Her zamanki gibi yürek emeğimiz, gayretimiz bizden, takdir Rabbim'den, ilgi ve beğeni siz kıymetli dinleyicilerimizden. Biz Sırça Köşk program ekibi olarak tek taraflı iletişimi pek tercih etmiyoruz kıymetli dinleyiciler. Hani istiyoruz ki dinleyicilerimiz de dostlarımız da bizlere ulaşsın, duygularını, düşüncelerini, önerilerini ve en çok da gerçekten çok ama çok mutlu olduğumuz o candan, içten, samimi dualarını bizlere ulaştırsınlar. Kendi isimlerinden, varlıklarından ve bulundukları şehirlerden, ülkelerden bizleri de haberdar etsinler. Hemen o halde bizlere ulaşabileceğiniz Akra WhatsApp hattımızı hatırlatalım. Bilenler elbette biliyor ama her gün aramıza yeni yeni katılan o kadar çok arkadaş değil, dosttan öte arkadaşlarımız var ki onları bir kez daha hatırlatmış ya da bilgilendirmiş olalım. 0501 630 30 30 0501 630 30 30 bizlere ulaşabileceğiniz Akra WhatsApp hattımız. Mesajınızın en başına hangi programa mesaj gönderdiğinizin anlaşılması için Sırça Köşk yazmayı, ardından isminizi, soy isminizi eklemeyi ve bulunduğunuz ili de mutlaka bildirmeyi, şayet efendim yurt dışından bizleri dinleyen bir akradaşımızsanız bulunduğunuz ülkeyi de belirtmenizi önemli rica ediyoruz. Türkiye dışında özellikle Akra'ya İnanıyoruz ki sadece kulak değil, gönül veren tüm dostlarımıza da bir kez daha programımızın başında selam ve sevgilerimizi bilhassa iletmiş olalım. Zannediyorum bütün bilgilerimizi aktardığımıza, merhabamızı, selamımızı ilettiğimize göre yürek besmelemizi çekip başlayalım o halde efendim yepyeni bir Sırça Köşk beraberliğimize. 7'den 70'e her biriniz inşallah huzurla, keyifle, mutlulukla, bereketle Akra'ya, Sırça Köşk programına ne hoş geldiniz, safalar getirdiniz.

Sonbaharın gelişiyle elbette sadece mevsim değişmedi. Yeni eğitim öğretim yılı da başladı kıymetli dinleyiciler. Rabbim öğrencilerimize bol zihin açıklığı, tüm eğitim camiasına ama elbette özellikle can öğretmenlerimize kolaylıklar, başarılar, siz kıymetli ebeveynlere de güç kuvvet versin. Eğitimde de göz nuru yavrularımızı imanlı, vicdanlı, ahlaklı insanlara düşürsün inşallah. Ecdadımız bir ömür sürecek öğrenme faaliyetinin başlangıcına şimdi bu modern zamanın çok daha dışında ayrı bir değer vererek daima hafızalarda kalacak bir şekle büründürmüştür. Dilerseniz Sırça Köşk programımızın bu bölümünde yüzyıllar öncesine gidelim ve Allah Resulü'nün usulü üzere düzenlenmiş bir törenden, Bedi Besmele töreninden ve ardından yapılan duyuru yürüyüşü Amin alayından siz kıymetli dostlarımıza bahsedelim. O kadar güzel bilgiler, o kadar dikkat çekici ki gerçekten sizlerle paylaşmaya değer. Kıymetli dostlar, biçimi, zamanı ve yeri Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin usulü üzere düzenlenmiş ve ilk örnekleri 13. yüzyıla kadar uzanan bu uygulamaya Bedi Besmele deniliyor. Ardından yapılan duyuru yürüyüşüne de Amin alayı ismi veriliyor. Osmanlı'da çocukların okula başlaması için belirlenmiş bir yaş sınırı yoktu. Çocuklar gelişim durumlarına göre 4 ila 6 yaş arasında okula merasimle başlarlardı. Ne kadar güzel değil mi? Ne kadar güzel, teşvik edici bir merasim. Çocuğun babası tarafından eve en yakın olan mektebin hoca efendisi bir gün yemeğe davet edilir. Yemekten sonra baba evladını mektebe vermek istediğini belirtir. Hoca efendiden mektebe başlama cemiyeti, yani töreni günü belirlemesini isterdi. Şu zarafete, şu inceliğe bakar mısınız? Çocuğun mektebe başlama günü kandillere denk getirilmeye çalışılır. Olmazsa pazartesi veya perşembe günü okula başlarlardı. Bunda da ayrı bir hikmet var elbette. Mektebe başlama törenine davet için ya anne bizzat gider, çocuğa da törende giyeceği kadar süslü olmayan bir süslü elbise giydirir, beraberinde çocuğu götürürdü veya evin diğer çocukları, hizmetkarları, akrabaları, mahalleliyi törene davet ederdi. Bu kadar önemsenen bir tören kıymetli dostlar. Böylece efendim evin küçük çocuğunun ilim alemine attığı ilk adım cümle aleme ilan edilirdi. Peki sadece mahalleliyi törene davet etmekle ya da bunu duyurmakla mı bitiyor? Hayır, evde de çok tatlı hazırlıklar yapılırmış. Tören günü eve gelecek olan çocuklara lokma ikram etmek adet olduğundan o gün eve lokma dökmek için kadayıfçı esnafından biri getirilirdi. Çocuğa iki ayrı elbise yaptırılırmış. Birincisi her gün giydiklerinden daha değerlicesi, diğeri ise cemiyet günü giyilen, yüksek memurların resmi günlerde giydikleri elbiseler örnek alınarak hazırlanmış olan sırmalı setre, yanları sırma pantolon ve festen oluşur, fesin önüne ise kıymetli bir elmas iğne takılırdı. Eğer çocuk kız ise dönemin kıyafet tarzına uygun yine iki ayrı elbise yaptırılırdı. O gün için kadife üzerine som sırma işli ve sırma şeritli cüz kesesiyle, cüz kesesi bakın, altınla tesip edilmiş yazma elifba cüzü ve bir gümüş hilal hazır edilirdi. Bunların haricinde kitap koymak için bir rahle, yüzü en iyi cins şal ile kaplanmış bir minder ve minderi rahleye bağlamak üzere aynı renkte bir şal daha hazır edilirdi. Ecdadımız en ufak bir detayı bile ne kadar güzel değerlendirmiş, ne kadar kıymet vermiş. Öyle değil mi? Bitmedi efendim, devam ediyoruz. Çocuğa özel elbiseleri giydirilir, omuzuna şal bağlanır, o da arkadaşlarını beklemek ve karşılamak üzere kapıda beklerdi. O gün mektebin diğer çocukları da güzelce giyinmiş olarak mektepte toplanırlar. Sonra başta ilahici başı çocuklar, arkalarında ilahiciler, erkek ve kız çocukları olmak üzere sıralar halinde düzenle çocuğun oturduğu konağa gelirlerdi. Topluca konaktan çıkılır, ilahicilerin ilahi okumaları eşliğinde önceden belirlenmiş sokaklardan geçilir, tekrar konağa dönülürdü ve
Bakın burada yine çok ince bir detay var. İlahiler genellikle Yunus Emre'den seçilirdi. Çocuk tören öncesi evliya türbelerine götürülürdü. Bizim bu zamanda yaptığımız sünnet törenlerinde olduğu gibi. İstanbul'da ise Eyüp Sultan muhakkak gidilen, kendisi gibi olmak, Allah'tan niyaz edilen, hürmetine, ilmin ihsanı talep edilen yerlerin başında gelirdi. Tabii zihin açıklığı, idrak kuvveti talebi de duaların arasında yer alırdı. Eve dönüldüğünde çocuğun bed-i besmelesi için hazırlanan odaya babası ve diğer davetliler girer, yerlerini alırlar. Hoca efendi ise oda kapısının karşısında serili bulunan sırma saçaklı seccade üzerine konulmuş ipek yüzlü mindere oturur. Alayda önde giden rahle ve önüne serilen minder de çocuğun oturması için serilirdi. Diğer çocuklar da odanın dışına serilmiş yine sırma saçaklı kırmızı minderlere oturtulurdu. Odaya buhurdanlıklar konur, amber veya od ağacı yakılırdı. Güzel kokular arasında çocuğun elifba cüzü kesesinden çıkartılarak rahlenin üzerine konur. Hoca efendi çocukla beraber Besmele-i Şerif'i okuduktan sonra yine beraberce Rabbi yesir ve la tuassir, Rabbi temmim bil hayr dedikten sonra çocuk elifba cüzünü okumaya başlardı. İlk sayfadan sonra hoca efendi Rabbi ilmi kabzını müzdat eylesin dediğinde bütün çocuklar yüksek sesle amin derlerdi. Duanın sona ermesiyle beraber çocuk yerinden kalkar, önce hoca efendinin, babasının ve hazır bulunanların ellerini öper, onlar da hayır dualar ederlerdi. Çocuğun anne ve babası da hoca efendiye süslü bir bohça içerisinde İki top kumaş, bir bel şalı ve çuha ile bir kırmızı atlas kese içerisinde uygun miktarda para verirdi. Damat bohçası hazırlar gibi hocaya bu kadar kıymetli hediyelerden oluşan bohça verilirmiş efendim. Çok çok eski ama bence eskimeyen zamanlarda. Böylelikle kıymetli dostlar, Bedi Besmele merasimi son bulurdu. Bedi Besmele veya Amin Alayı merasimi günümüzdeki okuma bayramlarına benzer ama okuma bayramı bir ödül, Bedi Besmele töreni ise bir teşvik ve başlangıç olarak yapılıyordu. Öyle ki okula gitmek istemeyenleri bile ikna edebilecek bir teşvikti. Evet, kim istemez ki çocuk olarak o şaşayı, o incelikleri, o hediyeleri, o kıymet vermeyi görüp de okula gitmemek mümkün mü? Bu merasim çocuklarda okuma, anne ve babalarda ise okutma arzusunu tetiklerdi. Bu merasimlere verilen büyük ehemmiyet, İslami terbiye anlayışında mektebe, ilme, talebeye, talep etmeye ve öğretmenlere verilen değeri ortaya koyan, bunu topluma duyuran, yaygınlaştıran, çocuklara ilimle elde edebilecekleri mertebeleri gösteren, aynı zamanda da sevdiren mübarek ve sevimli bir uygulamaydı.

her işinde ancak Rabbine yönel ve ondan iste. Sırça Köşk.

Okula başlamanın çok zarif bir örneği olan Bedi Besmele töreninin hemen ardından dilerseniz bir de Anadolu'ya, Anadolu geleneklerine uzanalım ve helva sohbetlerini paylaşalım sizlerle. Helva sohbetleri ne ola ki demeyin, çünkü içinde o kadar güzel derinlikler, öyle güzel manalar ihtiva ediyor ki. Buyurun efendim sohbetimize, ama bu helva sohbetim. Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sevdikleriyle kurduğu ilmin ve irfanın nakil araçlarından olan düzenli, planlı sohbetler ve toplantılar bizim hem inancımızdan hem de kültürümüzden gelen bir niteliğimiz. Rabbim hiçbir şekilde eksik etmesin bizleri o toplantılardan. Malum işte günümüzde cuma toplantıları, çeşitli fikir toplantıları, hatta sıra geceleri hala devam eden bu kültürün birer devamı niteliğinde. Büyüklerin küçüklerle bir araya geldiği bu toplantılarda hem dini bilgiler tatlı bir üslupla nakledilir, hem de hayat tecrübeleri aktarılarak geleneğimizin devamı sağlanır. Sevgili dinleyiciler, sohbet meclisleri her zaman eğitim öğretim kurumu gibi çalışmıştır bizim geleneğimizde. Bu sohbetlerde ne vardır? Öncelikle edep vardır. Erkan öğrenilir. Ehline malum sırlı Türkçe vardır. Güzel ses ve yorum vardır. Toplumun her grubundan insanın katılabildiği bu toplantılara müdavim olmak, belki de kuşak çatışması, hatta kültür yozlaşması gibi sorunlara da bir çözüm olabilir aslında. Tabii ki bu toplantılarda ikram da vardır. Doğuya gittiğimiz zaman çiğ köfteyle karşılaşırız, batıya gittiğimiz zaman da helvayla. Çünkü bizim edebimizde ikramsız misafirlik kabir ziyareti gibidir. Çünkü bizim inancımıza göre insan kazanmak da tanımak da yemek sırasında mümkün olur. Halk takviminde yıl Ruzi Hızır, yani sıcak günler, ve Ruzi Kasım, soğuk günler olarak ikiye ayrılıyor sevgili dostlar. 8 Kasım'dan 6 Mayıs'a kadar süren soğuk günlerin en serti Aralık sonunda başlayıp Ocak sonuna kadar devam eder ve zemheri olarak bilinir. Arkasında

arasından da malum cemreler düşer. Ecdadımız bazen cemre yerine cemile kelimesini kullanır. Yani kor haline gelmiş ateş, köz demek olur. Cemreler düşüp hava yumuşamış olsa da ardından hamsin soğukları başlar. O uzun, soğuk, karlı, boranlı günlerde evlerine kapanan atalarımız sohbetli, ikramlı buluşmalarda bir araya gelirmiş ve Edirne tarafında da bu muhabbet halkasına ne denirmiş? Helva sohbeti denirmiş elbette. Özellikle cuma geceleri düzenlenirmiş bu sohbetler kıymetli dostlar. Bu sohbetler dini, kültürel, sosyal hayata, sanata, şiire dair gerçekleştirilirmiş. Her sınıf kendi zevkine göre toplantılar yapar, uzun kış gecelerini dostça, kardeşçe, neşeli ve keyifli geçirirlermiş. Helva sohbetleri iki ayrı usulde gerçekleştirilirmiş. Sıra toplantısı ve irfane, yani örfane toplantısı. Sıra toplantısına baktığımız zaman aynı insanların aynı tarih aralıklarında toplanarak yaptıkları sohbet. Helva bu toplantıya katılan kişi sayısına göre yapılır ve masrafları sırayla bir kişi tarafından, çoğunluk ev sahibi de aynı kişi olduğundan ev sahibi tarafından karşılanırmış. İrfane, örfane toplantıları ise müşterek manası taşımasından sebeple bu isimle anılırmış. Gelen misafirler helvalarını yerler, yedikten sonra bir kişi ayağa kalkarak borcumuz ne kadar der ve ortada dolaştırılacak olan tepsiyle parayı toplarmış. O geceyi düzenleyen ve hizmette bulunan kişiler hariç diğer misafirler de bu tepsiye para bırakarak o gecenin masraflarını paylaşırlarmış. Helva sohbetine ev sahipliği yapmaya ev açma denirmiş sevgili dinleyiciler. Günümüzde de büyük toplantılar olduğunda birisinin evini açması adetten ve takdire şayan bir tutumdur. Evini açan kişi gecenin bütün hazırlığını yapar, sohbete gelecek olanları tek tek davet edermiş. Misafirler akşam yemeğinden sonra toplanmaya başlar, gelecekler tamamlanınca sohbete geçilirmiş. Meclis tecrübeli biri tarafından yönetilirmiş, hiçbir başıbozluk veya düzensizlik söz konusu olmazmış. Bazen helva mecliste bulunanlar tarafından hazırlanırmış. Yere geniş bir örtü serilir, üzerine yine geniş bir sini konurmuş. Bunun çevresine de helva çekmeye hevesli 8-10 kişi otururmuş. Evet, heves kelimesi burada özellikle kullanıyoruz çünkü hevesli olmak lazım. Zira bu iş hiç öyle sandığımız kadar kolay bir iş değilmiş. Çok büyük bir sabır ve uğraş gerektirirmiş. Önceden hazırlanan kavrulmuş un siniye serilir, üzerine de katı şerbet ilave edilirmiş. Helva halkasına girenler unlayıp sıvazlayarak dolandırmaya başlar, tepsiye sığmayacak kadar genişleyince halka bükülüp ikiye katlanır, bu zamanla sayısı artan tellerle demet halini alırmış. Nasıl bir emek, sabır ve uğraş o yüzden gerekiyor zaten. Bükenlerin ellerinin ısısından ve odanın sıcaklığından yumuşayıp eriyen helva sık sık dışarı çıkarılıp ayasa oturtulurmuş. Bir süre sonra tel tel ayrılarak çıtır çıtır olan hoş kokulu keten helva hazır olur ve herkese tutam tutam dağıtılırmış. Sizi bilmiyorum ama benim gözümün önüne o çıtır çıtır helva geldi. Hatta kokusu burnuma bile geldi. Nasıl büyük bir incelikle hazırlanırmış. Sevgili dostlar, öyle helva bu kadar uzun uğraşlardan, sabırdan, emekten sonra öyle oturulup hop diye bir lokmada yenmezmiş efendim. Onun da adeti var, onun da örfü var. Helva yenmeden önce orada bulunan hocalar dualar okur, duadan sonra pişirilen helva yenilir ve üzerine de kahve içilirmiş. Nasıl bir ağız tadı. Ecdadımız yemeğe başlamadan önce kuvvet olsun ibadete, taate der, asla duasız ne yemeğe ne de herhangi bir işe başlardı. Kahveler içilirken bir sonraki helva sohbetinin kimin tarafında yapılacağı da o anda kararlaştırılırdı. Sohbet sona erip misafirler gidecekken ev sahipliği yapmış kişiye de ne düşerdi? Öyle kuru kuru güle güle ayaklarınıza sağlık değil efendim. Mani söylemek düşermiş. Mesela Edirne helva sohbetlerinin en ritüellerinden, en bilinen manilerinden bir tanesi şöyleymiş.
Ocağınız tüter olsun, kesenize bereket dolsun. Bu hane hep mamur olsun, kalkmak zamanı, gitmek zamanım. Nasıl bir güzellik. Helva sohbetleri sona erip misafirler evlerine dağılırken, sohbetlerin sahibi olan kişi ev halkına ulaştırılmak üzere, Osmanlı'da çok sık yapılan bir gelenek, diş kirası ya da göz hakkı diyerek bir miktar evlerine helva gönderirlermiş. Bir helvadan nasıl bir kültür aşılamış Osmanlımız, ecdadımız, atalarımız bizlere. Evet, helva kültürü diye bir kültür varmış efendim. Osmanlı saray mutfağında da helvalar çok özel bir yere sahipti. Edirne Sarayı'ndan İstanbul Topkapı'ya izlerini sürebildiğimiz helvaların hazırlandığı tatlıcı teşkilatına Matbah-ı Amire içerisinde Helvacı Ocağı ismi verilmiş. Topkapı Matbah-ı Amiresi'ndeki yani saray mutfağındaki helvahane binası Kanuni döneminde yine Mimar Sinan tarafından yapılmış. Zaman içinde helvahane Matbah-ı Amire, helvahane-i Hassa, helvahane-i Amire ve helvahane-i Manure gibi isimlerle anılmış. Helvahanede çalışanlara helvacıyan-ı Hassa denilmiş. Başarılı olanlar helvacıbaşı, caşnigirbaşı ve hoşafçıbaşı olmuş. Helvacıbaşı Enderun'da bulunan kilercibaşına bağlı bir memur sayılmış. Hasılı kelam efendim, halkı bir ve diri tutmak için mekanın ve midenin marifetinden feyz almak geleneğimizin en eski usullerinden biridir. Kim bilir, belki günümüzde de hani böyle anlatarak, paylaşarak, belki de hayatımıza tatbik ederek bize de bir nasibi ulaşır.

Sevgili dinleyiciler, günlük hayatımızda en çok da ne yazık ki yakın çevremizde maruz kaldığımız veya bizzat bizim yaptığımız bir kavram var. Belki bilinçli yapıyoruz, belki bilinçsiz. Manipülasyon. Öncelikle dilerseniz manipülasyon nedir? Onun kelime anlamına bir bakalım. Manipülasyon, bir kişinin kendi çıkarları veya istekleri doğrultusunda başkalarının duygu, düşünce ve davranışlarını dürüst olmayan yollarla, burası önemli, dürüst olmayan yollarla ve karşı tarafın farkına varmadan yönlendirmesi veya kontrol etmesidir. Kelime anlamı olarak yani yönlendirme veya oynama anlamına geliyor. Günlük hayatta, ikili ilişkilerde, iş yerinde veya ekonomide bile çok farklı şekillerde karşımıza çıkabilir manipülasyon. Peki efendim, manipülasyona karşı nasıl bir bağışıklık geliştirebiliriz? Yine Akram Medya internet sitemizde yer alan çok özel ve faydalı haberlerimizden bir tanesi. Ben de Sırça Köşk'te sizlerle paylaşmaya değer buldum. Bütün diğer haberlerimiz gibi. Kıymetli dinleyiciler, manipülasyon yalnızca bireysel kararları değil, toplumların düşünme biçimini, ilişkilerin niteliğini ve özgür iradeyi de doğrudan etkileyen görünmez bir güç. Manipüle edilen kişi, farkında olmadan kendi değerleriyle çelişen tercihler yapabilir. Bu durum zamanla toplumsal kutuplaşmayı derinleştirir ve sağlıklı düşünme ortamını zedeler. Yani sandığımız kadar masum bir kelime değil manipülasyon, ya da sadece ikili ilişkilerle çerçevelenmiyor. Topluma kadar uzanan bir etkisi var. Bu yüzden önemli. Manipülasyona karşı bağışıklık geliştirmekse tek seferlik bir farkındalıkla değil, düşünsel netlik, duygusal denge ve davranışsal becerilerin birlikte güçlendirilmesiyle mümkün. İşte bu süreç adım adım inşa edilen bir zihinsel dayanıklılık yolculuğu. Şimdi kıymetli dinleyiciler, dilerseniz bu yolculuğu her aşamada somut örnekler ve bilimsel dayanaklarla birlikte ele alalım ve minik minik paragraflar açalım. Öncelikle entelektüel alçak gönüllülük geliştirmek gerekiyor. Bildiğim tek şey aslında hiçbir şey bilmediğimdir sözü, işte kastettiğimiz o entelektüel tevazunun temelini oluşturuyor. Sokrates'in diyaloglarında sürekli emin misin sorusunu sorması, insanların ön yargılarını ve bilgi sınırlarını fark etmelerini sağlıyor. Modern felsefeye baktığımız zaman da entelektüel tevazu sağlıklı düşünmenin anahtarı olarak görülüyor. İş toplantısında veya sosyal bir tartışmada savunduğumuz görüşün gerçekten sağlam dayanaklara mı yoksa alışkanlıklara mı dayandığını bir sorgulayalım. Bu sorgu çok ama çok önemli. İkinci olarak adil ve makul olmayı öğrenmemiz gerekiyor sevgili dinleyiciler. Karşı tarafın haklarını ve ihtiyaçlarını kendi çıkarlarımız kadar önemseyebilmek, adil ve makul olmayı öğrenmek. Örneğin bir yöneticinin tüm ekibe eşit fırsat tanıması, bir gazetenin farklı görüşleri dengeli biçimde aktarması, adil davranış göstergelerinden verebileceğimiz en önemli örneklerden biri. Makul olmaksa yeni bilgi geldiğinde fikirlerimizi gözden geçirebilmek demektir. Örneğin bir haberi okuduktan

Ondan sonra sadece o habere bağlı kalmadan farklı kaynaklardan doğrulama yapmamız gerekiyor. Adil ve makul olmayı öğrenmek için. Peki hani dedik ya, adım adım, aşama aşama inşa edilen bir zihinsel dayanıklılık yolculuğu diye, bir sonraki adımımız düşünce ve duygular üzerinde kontrol kurmak. Bir sonraki adımımız düşünce ve duygular üzerinde kontrol kurmak. Yani analitik düşünme becerisiyle hissettiğimiz duyguların altında yatan düşünceleri sorgulamak. Nasıl sorgulayabiliriz? Bana haksızlık yapıldı diye öfkelendiğimizde önce olayın bütün boyutlarını inceleyelim. Bakalım başka bir bakış açısı olabilir mi? Ki eğer böyle bir incelemeye tabi tutarsak kesinlikle farklı bakış açıları yakalayacağızdır. Bu kaçınılmaz. Bir başka özellik sürü psikolojisine direnmek. Psikoloji araştırmalarında sıkça yer verilen sürü psikolojisi, bireylerin çoğunluğun görüşüne sorgulamadan katılma eğilimini açıklayan bir kavram. Özellikle sosyal medya ve toplumsal olaylarda insanlar çoğunluğun tepkisine uyarak kendi düşüncelerini geri planda bırakabilir. Hepimiz bu akıma kapılıyoruz. Bu durum grup yanlılığına yol açıyor. Çoğunluğun görüşüne körü körü katılmak yerine bağımsız düşünmeyi teşvik etmek. İşte gereken bu. Sosyal medyada özellikle popüler bir görüşü paylaşmadan önce bu gerçekten doğru mu diye sorgulamamız gerekiyor. Hani haberimizin başında Sokrates'in bir kelimesini anlatmıştık. Diyaloglarında sürekli emin misin, emin misin, emin misin sorusunu soruyor ya. Zannediyorum en önemli kelime bizim için de bu. Bu gerçekten doğru mu? Emin miyiz? Sorgulamamız gerekiyor. Peki manipülasyonun günlük hayattaki örneklerinden birkaç tane aktaracak olursak, en basit ifadeyle bir kişinin veya grubun başkalarını kendi çıkarı doğrultusunda yönlendirmesi ve kontrol etmesi manipülasyon. Bu süreç çoğunlukta açıkça değil, örtülü yollarla, hani dedik ya dürüst olmayan yollarla. Mesela çarpıtılmış bilgiler, eksik anlatımlar veya zihinsel oyunlar üzerinden gerçekleşiyor. Günlük hayatımızda medyadan iş yerine, sosyal ilişkilerden siyasete kadar pek çok alanda manipülasyonun etkisiyle karşılaşıyoruz. Gerçek hayattan örneklerle manipülasyon türlerini ele alacak olursak kısaca, manipülasyonun farklı biçimleri var sevgili dostlar ve her biri toplumsal ya da bireysel düzeyde çeşitli sonuçlara yol açabiliyor. Bu türleri güncel ve gerçek hayattan somut örneklerle açıklayacak olursak, ilki ve belki de en kuvvetlisi medya manipülasyonu. Bir haber kanalının bir protesto gösterisini "şiddet olayları patlak verdi" başlığıyla sunması, olayın barışçıl kısmını görmezden gelerek kamuoyunda korku ve ön yargı meydana getirebilir. Çokça karşılaşmıyor muyuz bu tür çarpıtılmış haberlerle? Araştırmalar medya başlıklarının kamuoyu algısını ciddi biçimde etkilediğini göstermektedir. En dikkat etmemiz gereken manipülasyonlardan bir tanesi medya manipülasyonu. Bir diğeri yönetici manipülasyonu kıymetli dostlar. Bir şirket yöneticisinin takım çalışması çok önemli diyerek çalışanlarını motive etmesi, ancak yıl sonunda ödülleri sadece bireysel performansa göre dağıtması, ekip ruhunu zedeler ve çalışanlar arasında güvensizlik oluşturur. Ki birçok arkadaşım var, iş yerinde o yönetici manipülasyonu yüzünden en sevdikleri işleri bile istifa ederek ayrılmak zorunda kalmışlardı. Bu da gerçekten çok ciddi bir manipülasyon. Rabbim böyle yöneticilerden, böyle adaletsiz insanlardan cümlemizi muhafaza eylesin. Sadece iş yerinde değil elbette, hayatın her alanında. Bir diğer algı yönetimi sosyal medyada yaşanıyor elbette. Bir sosyal medyatörün sponsorlu bir ürünü kendi deneyimim diye tanıtması, takipçilerin gerçek bir tavsiye aldığını sanmasına sebep olabilir ki bu çok yapılan bir manipülasyon. Özellikle kendi başlarına satın alma kararının başlarında olan kesimlerde bu tür manipülasyonlar sosyal kanıt etkisiyle hızlıca yayılabilir. Bu konuda da incelikli ve özenli davranıp araştırmamız gerekiyor.
Ve son olarak gerçek hayattan verebileceğimiz manipülasyon türlerinden bir tanesi de siyasi manipülasyon. Siyasetçilerin kendi çıkarlarını toplumun iyiliği diye sunması, örneğin bir yasa teklifinin kamu yararı için olduğu iddiasıyla özel bir gruba avantaj sağlaması, adalet duygusunun ve sosyal uyumun zedelenmesine yol açıyor. İşte bütün bu nedenlerle, bütün bu örneklerle manipülasyonun farklı türlerini ve sonuçlarını anlamak niçin bu kadar önemli? Bilinçli, sağlıklı ve adil kararlar almak için hepimiz adına hayati öneme sahip. Gerçekten Akrem Medya'nın en kıymetli haberlerinden bir tanesiydi. Ben de Sırça Köşk'te sizlerle keyifle hem paylaştım hem de ben de bilgilendim. Şimdi yine ruha şifa verecek çok özel bir eserle Sırça Köşk'teki yolculuğumuza devam ediyoruz. Ardından tekrar birlikteyiz.

0: Sırça Köşk Akra'da.
1: Kıymetli dostlar, boynumuza asılan bir hayat defteri var. Evet, elbette karşılığı Kur'an-ı Kerim. İsra suresinde bu söz o kadar güzel bir ayetle destekleniyor ki, her insanın amel ve hayat defterini boynuna astık. Onu sevapla ya da günahla, ne ile doldurursa doldursun. Kıyamet günü herkese önünde açılmış olarak bulacağı bir kitap halinde çıkarırız. Rabbim cümlemizi o günün azabından, utancından, mahcubiyetinden korusun inşallah. Ama işte bu duayı layıkıyla, hakkıyla yapabilmemiz ve karşılığını bulabilmemiz için de o boynumuza asılan hayat defterini bir insana, bir Müslümana, bir mümine, mümineye yakışır şekilde yaşamak. Öyle değil mi? Zor olan da bu. Ayet-i Kerime'de geçen tair kelimesi, kuş, nasip, kader ve kısmet, şans, talih ve uğur gibi anlamlara geliyor. Kişinin tairinin boynuna asılması, takılması, dolanması ya da bağlanması, özde aynı manaya işaret eden, farklı şekillerde açıklanmış ve yorumlanmıştır. Kur'an'ın ilk muhatapları olan cahiliye toplumu, yaptıkları bir işin kendileri için hayırlı olup olmadığını anlamak için kuşların haline bakardı. Gözlerine kestirdikleri kuş kendi kendine mi uçuyor, yoksa uçması için onu zorlamak mı gerekiyor? Uçtuğunda sola mı yöneliyor, sağa mı gidiyor, yoksa yukarı doğru mu yükseliyor? Ya da hayra ve şerre, mutluluk ve mutsuzluğa, uğura ve uğursuzluğa delil olarak kabul edilen bir takım hareketler mi yapıyor? Bütün bunları gözlemler, değerlendirir ve cahiliye toplumu buna göre karar vermeye çalışırlardı. Bu ayet-i kerime, insanın yapıp ettiklerinin hayır mı yoksa şer mi olduğunu anlamak için artık başka kuşlara bakmasına gerek olmadığını bildiriyor bizlere. Çünkü herkesin kuşu kendi boynuna asılmıştır. Bu kuş, insanın çalışıp çabalamasından ve yaptıklarından başka bir şey değildir. Bu kuş, insanın amelidir sevgili dostlar. Bu kuş, insanın iyi ya da kötü amelleriyle şekillenen hayatının ta kendisidir. Her insanın hayırdan da şerden de bir nasibi vardır. Hayat çoğu zaman insanların kendi amellerinin sonucu olan güzel ve mutluluk verici olaylarla kötü ve üzücü hadiselerin bir toplamı değil midir zaten? İnsanın başına gelen her olayda ne hikmetler vardır? Biz onu o an anlamasak da. Kimi zaman acı, kimi zaman tatlı olan bu olaylar insanın nasibidir. Nasip de bir kuş gibi uçar, insan nerede olursa olsun onu bulur. Bulur bulmasına, ama bu yaşananların sorumluluğu da insana aittir. Çünkü her hikmet ve her ibret, yapması gerektiği halde yapmadığı ya da uzak durması gerekirken terk etmediği bir niyetin, bir fiilin, bir arkadaşlığın veya bir ortamın sonucuyla onu yüzleştirir. Amellerinden doğan sonuçların sorumluluğu insanın boynuna dolanmıştır. Bu sorumluluğu üstlenmek ve sonuçlarına katlanmak da onun boynunun borcudur. Olması gereken de zaten budur. Bu düzeni takdir eden, insanı bu nasiple dünyaya gönderen, dünya hayatını böyle var eden ve insanı tercihlerinden sorumlu tutan Rabbül Alemin Allah'tır. Boynuna asılı olan şey insanı ya süsler ya da sıkar ve boğar. Hayat defterine yazılan iyi ve hayırlı ameller onun için bir ziynet, bir madalya yahut çok kıymetli bir gerdanlık olurken, Allah muhafaza, günahları ve ihmalleri ise bir yular haline gelir. Amel defteri dünya hayatı sona erdiğinde artık dolmuştur. Sadaka-i cariye dışında kişinin hesabına yazılacak yeni bir şey kalmaz. Kıyamet günü dünyada yazılmış olan bu kitap açılmış ve ortaya konmuş bir şekilde insanın karşısına çıkar. Kitap orada öylece açıktır ve ortadadır. Bütün hayat satır satır onun içindedir. Artık inkar etmek, bilmezlikten gelmek, mazeret ileri sürmek ya da kitabı kapatmak ne mümkün? Mümkün değildir. Bu denli soyut bir hakikat Kur'an-ı Kerim'de ne kadar çarpıcı ve somut bir tablo haline getirilmiştir. Ayet-i Kerime'yi bir kez daha hatırlayalım mı kıymetli dostlar? İsra Suresi 13. Ayet-i Kerime. Her insanın amel ve hayat defterini boynuna astık. Onu sevapla ya da günahla ne ile doldurursa doldursun. Kıyamet günü herkese önünde açılmış olarak bulacağı bir kitap halinde çıkarırız. Kur'an-ı Kerim'i anlamaya çalışan, idrak eden, akleden ve hayatına okuyan, taşıyanlar için elbette bu ayet-i kerimeler. İnsan olarak aciziz, eksiğiz, layıkıyla taşıyamasak da her gün en azından bir eksiğimizi gidererek, en azından yolunda olarak, en azından niyetimiz halis olarak Rabbim yaşayabilmeyi, o boynumuza asılan hayat defterini ilimle, sevaplarla, güzelliklerle ve mahşer günü açıldığı zaman utandırmayacak sayfalarla doldurabilmeyi Mevlam cümlemize nasip eylesin.

0: Akra. Akra.
1: Sevgili dinleyiciler, saatler Akra'da benim için bir veda vaktini, sizin içinse yepyeni bir merhabayı gösterecek. Çünkü gün 24 saat boyunca birbirinden ayrıcalıklı, birbirinden özel ve güzel seçkin programlar siz kıymetli Akra dinleyicilerimize, akradaşlarımıza ulaşmaya devam ediyor. Sakın ola sakın hiçbir yerlere ayrılmayın. Evet, bir Sırça Köşk programının daha sonuna geldik. Umarım efendim hayatın en değerli hazinesi zamanınızı bizlerle paylaşırken ilginizi çekeceğine inandığım, faydalanacağınızı umduğum haberlerle, anlatımlarla program adımız gibi Sırça Köşk olan o müstesna, o engin yüreklerinize layıkıyla bir nebze olsun dokunabilmiş, zamanınızın hakkını verebilmişizdir. Her zaman dile getirdiğimiz gibi emek, gayret bizden, takdir Rabbimizden, ilgi ve beğeni siz kıymetli dinleyicilerimizden. Vedamızda da merhaba anonsunda hatırlattığımız gibi Akra WhatsApp hattımızı bir kez daha hatırlatalım. 0501 630 30 30 0501 630 30 30 sadece Sırça Köşk programına değil diğer bütün programlarımıza ulaşabileceğiniz Akra WhatsApp hattımız. En başına Sırça Köşk yazmayı, ardından isminizi ve soy isminizi eklemeyi ve bulunduğunuz şehri ya da yurt dışındaysanız bulunduğunuz ülkeyi de minicik bir not olarak ilave etmeyi unutmamanızı bir kez daha rica ediyoruz. Evet, bu bilgiler bizim için elbette kıymetli. Bilelim değil mi? Kimler nerelerden Akra'da Sırça Köşk kıyılarında bizimle bu yolculuğa çıkıyor? Elbette kıymetlisiniz efendim. Tekrar görüşünceye, tekrar kavuşuncaya dek her şeyin her zamanki gibi gönlünüzce, hayallerinizce, dualarınızca güzelliklerle, hayırlarla gerçekleşmesini diliyor. Bir kez daha Sırça Köşk programından ben Uğur Şen Bayrak sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Tekrar Sırça Köşk'ün yürek yolculuğunda buluşuncaya dek hoşça değil, hoş kalın efendim. Kalbinizin sahibine emanet olun.
0: Sırça Köşk. Keyifli, huzurlu ve ümit dolu ufak molamız Sırça Köşk bugünlük sona erdi. Bir sonraki molada görüşmek üzere. Anadolu irfanı. Bu yurdun taşından toprağından sürüp gelir nakışları, deyişleri, gülüşleri. Gönül genişliğinde irfan yurdudur Anadolu. Geçmişten günümüze Anadolu kültürünün anlatıldığı Anadolu irfanı cumartesi ve pazar saatler 11.40'ı gösterdiğinde Akra'da.

Allah'ım, ey Rabbimiz, bize dünyada da güzellik, ahirette de güzellik ver ve bizi cehennem azabından, ateşinden koru.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Duygusunu fark etmek, işte çocuklarla da bu yönde çalışıyoruz ama yetişkinlere bile şeyi soruyoruz. Yani sizi ne sevindirir? Ne üzüntü hissettirir size? Hangi olaylarda öfkelenirsiniz? Hangi olaylar sizi heyecanlandırır, meraklandırır, telaşlandırır ya da heyecanlandırır? Hocam hiç düşünmedim bunları der mesela bazen. Ne size iyi geliyor? Bilmiyorum diyor. Çünkü neden biliyor musunuz? Kendimizi dinlemeden bazen büyüyebiliyoruz. Bizim adımıza hep başkaları karar verdiği için ha ben neyi severim? Bilmiyorum ki annem ne yaparsa onu yerdim ben. Ya da işte babam ne alır gelirse onu giyerdim gibi. Bizim adımıza başkalarının karar verdiği hallerde kendi duygularımıza dönüp bakmayı çok bilemiyoruz. Ya da mesela çocuk çok öfkelendi. Onun yerine biraz hani daha çok bağırıp biz onun öfkesini bastırıyoruz ve o çocuk orada susmayı öğreniyor ve kendisini sakinleştirmeyi beceremiyor. Mesela çocuk işte çok kızgın, çok ağlıyor. Biz hep evet hemen gidip diyoruz ki ağlama, bağırma. Halbuki orada biraz beklemek lazım. Çocuğun da kendi kendisini sakinleştirmeyi öğrenmesi lazım. Yani çocuk hemen bir davranış gösterdiğinde anında biz oraya olumlu ya da olumsuz bir şey gösterdiğimizde ne yapıyor? Yetişkine dayalı yaşamaya çalışıyor. Halbuki istediğimiz ne? Kendi iç denetimi ve öz denetimi olan çocuklar olsun. Öz denetime sahip olmak nasıl oluyor? İşte kendini fark etmek. Yani dışarıdan birisi bana kızdığında olayı yapmamak değil. O olayın bana zarar vereceğini bildiğim için çekinmek. Bunun için de daha önce bunu denemiş olmalıyım. Yani düşmüştüm. İşte bacağım biraz acımıştı ama kalktım sonra geçti ve orada işte ebeveynim geldi beni sevdi, kucakladı ya da kendi kendime kalktım orayı biraz böyle yıkadım, iyi geldi ve anladım ki aa evet düştüm ve bir şey olmadı. Hata yaptım ama bir şey olmadı. Dolayısıyla çocuk orada ne yaptı? Sorumluluğunu aldı. Evet başına bir iş geldi, kalktı ve onu tekrar rutine döndürecek şekilde kendisini regüle edebildi. Bu çok önemli bir şey. Çocuğun karşılaştığı travmayı hayra çevirmesi gibi düşünün. Yani travma bizi büyütür diyoruz ya bazen. Acıttığı kadar da büyütür. Eğer büyümesine izin verirse yetişkinler çocuk halindeyken. Onu büyüdüğü halde de zaten kendi yaşantısına çekecek. Daha kararlı, daha güvenli, verdikleri kararların arkasında olmak böyle bir şey.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Resulüm, de ki, ey insanlar, şüphesiz ben Allah'ın sizin hepiniz için gönderilen peygamberiyim. O Allah ki göklerin ve yerin mülkü ve hükümranlığı kendisinindir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O hem diriltir hem öldürür. O halde Allah'a inanın, Allah'a ve onun sözlerine inanan ümmi peygamber Resulüne de inanın ve ona uyun ki doğru yolu bulasınız.

0: Dan İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akıbetin tedin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Ve eyyühe ikhvan. En efdal kitab kitabullah. Ve en efdal el hedi hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrel umuru muhtesatüha ve külle muhtesin bid'a. Ve külle bid'atın dalale ve külle dalaletin finnâz. Ve biz senede muttasil ile nebi sallallahu aleyhi ve sellem.
2: İzâ esraha evlâdüsü. فَعَلِّمْهُ لَا إِلَٰهِ إِلَّا اللّٰهِ مَلَمْ بَعْدِ Çocuklarınız konuşmaya başladığı vakitte, dili çözüldüğü vakitte, ilk evvel onlara öğreteceğiniz ve söyleyeceği şey لَا إِلَٰهِ إِلَّا اللّٰهِ. Buna dikkat edin. Çocuk ilk konuşurken لَا إِلَٰهِ إِلَّا اللّٰهِ demesini evvela öğretin. Çocuk ilk önce bunu söyleyebildi miydi? Sümmellemsin bazı, artık onu bırakın. Kendi haliyle akıbeti iyi oluruz. Sonra eş oluruz. Bir kere la ilahe illallah ile işe başlamışsın. Onun için neticesi iyi olur. Çocuk büyüdü. 9-10 yaşlarına geldiği vakitte. Hem ruhum o dişlerinin, çocukluk dişlerinin dökülüp yeni dişler çıkmaya başladığı vakitte o zaman onun kemal devresi oluyor. O zamanlar senin ruhun bitfala namazda emredildi. Ondan evvel alıştırdı. Fakat o zaman geldikten sonra namaz kılmamasına müsaade etmiyor. Emredildiniz namazdan. Kıldırdın. Yanınızı getirin, götürün.

bu rüyalar düz min hamsetin ve erbe'ine cüzden minne nübüvvet. Nübüvvetten 45 cüzden bir cüz. 45'te biridir peygamberlik nübüvvetinden akşamları gösterilen rüyalar insanlara ki Cenab-ı Hakk'ın okula bir vahiy demektir. Ve rüya selasetün. Selasetün. Üç nevidir rüya. Rüya üç kısım üzerinedir. Her rüyayı saliha. Rüyayı saliha. İyi rüya. Büşra minallah. Allah'tan beşaret. Güzel görür. Camilerde, Kabe'lerde, denizlerde. Ruha zevk veren, ruha neşe veren tatlı rüyalar. Rüyayı görünce sabahleyin insan böyle. Ah uyanmışsaydım da daha biraz görseydim de. Peygamberleri görür. İyileri görür. Güzel güzel rüyalar görür. Bu büşra minallah. Allah'tan beşaret. Sütler, envai gibi. Ve rüya, bir rüyada daha vardır ki, tahzin adama hüzün verir. Adama hüzün verir. Ay, acaba ne olacak? Bir korku gelir içerisine, bir hüzün gelir, bir rahatsızlık gelir. O gördüğü rüyadan üzüntü duyar. Gördüğü rüyadan üzüntü duyar. İşte bu rüya mine şeytan. Bu haktan değildir bu. Şeytani bir rüyadır. Hiç kulak asla. Hiç kulak asla. Bir rüya, bir rüya daha vardır ki, mimma yuhaddisul meru nefsu. İnsan gündüzleri bir şeylerle meşgul olur. O meşgul olduğu şeyler gece rüyasına intikal eder. Bu da nefsin rüyasıdır. Bunun da kıymeti yoktur. Mesela tuzlu insan, tuzlu bir şey yiyip yürek yanar. Gece bakarsın suların başında, şuralarda, buralarda. Neden? Yüzün harareti canını suları terk ediyor. Bunun da kıymeti yoktur. فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ Buna dikkat edin. Sizin biriniz bir rüya gördü ki size hüzün veriyor, keder veriyor. Korktunuz rüyadan. Vel yiyet sül taksın, soluna ya soluna tü desin, söylemesin rüya kimseye. Vela yuhaddis ben nas. Kimseye söylemesin ben böyle bir rüya gördüm diye söylemesin. Çünkü söylenir de dinleyen adam da onu tabire kalkarsa oh büyük bir şey olur. Acı bir şey olur. Böyle rüyaları görüldüğü vakitte tabircilerin de uyanık olaraktan bu rüyanın içerisinde bir iyi tarafı vardır. O tarafında doğru meylederekten rüyayı iyiye tabir etmeli. Rüyanın kendisi bakınız hakikaten acı. Ama onun içerisinde bazı kaçamak yollar vardır. Bu kaçamak yollardan istifade ederekten rüyayı iyiye hamleder. İyiye hamleder. Değil mi? Bu da öyle olur inşallah. Öhüm bir kaydı finnev. Uykuda baktınız ki ayaklarınız bağlanmış. Ayaklarınız bağlanmış uykudayken. Bu hep sevilen bir şey. Sizi bağlamış günahlardan men olunacağınızı alamet. Günahları işlemeyeceğinizi alamettir. Ayaklarınızın bağlanışı sizin fenalık yapılarınıza mani olacak. Bu onu severim buyurmuş. Ve ekrühül gul ama boyuna takılan bir şey olduysa halka onu sevmem. O çünkü canilerin boyunlarında kurular ya. Onun için o iyiydi, bunu tanıdım şimdi. El-kayt, sebatın fitnin. Ayaklara vurulan bağ diyelim, bağlantı. Dinde sebat edeceğini alamettir. Dinde sebat edeceğini alamettir o ayaklara vurulan bağ. Ahmed bin Hanbel ile Buhari'nin, Müslüm'ün, Davud'un, Tirmizi'nin adını. İzzet terabeti sa'a. Kıyamet yaklaştığı vakitte yine. Tekara ve zaman, zamanlar da yaklaşacaktır bize. Zamanlar yaklaşacak. Dedelerimiz 3 ayda hacca giderken şimdi 3 saate indi iş. Belki yarın 1 saate de inecek. Zamanlar yaklaşacak. Kıyamet alametlerinden birisi oluyor demek. Zamanların yaklaşması, kıyametin yaklaşması alamet. Tetekûnü sene keşşe. Bir sene 360 gün geçiyor. Bir ay gibi geliyor. Daha ya dün böyleydik. Nasıl oldu da bu çabuk geldi bu sene? Bu kadar. Ve şeh, şel cüm'a. Bir ay, bir hafta gibi. Ya, dündü ve dün. Allah Allah. Ay geçmiş, kapıya bekçi gelir şey, mal sahibi, aylığı der. Ya dün veriydin de, dün veriydin de, hafta oldu, bir hafta. Bir ay geçmiş arada. Ve cüm'a ile cüm'a. Adan cüm'ayı olan haftaysa, ikda se'afetük nâh. Kurumuş yapraklar, umaran kızların şeylerine ne diyorlar? Çok talaşlar.

0: nasıl çabucaktan yanar, çırpılar, mırpılar, bu çabuk yanıp da nasıl geçiyorsa, odun mesela uzun zaman yanar. Fakat talaş çabucaktan yanar geçer. İşte bu kuru yaprakların, çırpıların yanışı gibi bir cumadan bir cumaya kısacık, bir iki saat sonra bakıyorsun, bir hafta olmuş. Ebu Yalan, Ebu Hureyre Hazretleri'nin rivayeti. İzâ akrada ahadüküm akâhu kardan. İzâ akrada ahadüküm. Kardeşimiz geldi, çıkışmış. Bana 5.000, 10.000, 500 lira verir misiniz? Bir işim var. Bir hafta sonra, bir ay sonra veririm size diyor. Siz de buyurun dediniz, paraları verdiniz. Bak, dikkat edecek size var. Kardeşiniz sizden bir borç istedi. Siz de o borcu verdiniz. Bu borcu verdiğinizden dolayı kardeşiniz size teşekkür etti. Bir tabağın içerisine hurmadır, portakaldır, limondur, elmadır koydu. Çocuğuna verdi, götü bunu filan efendiye ver dedi. Teşekkür etti. 5-10 bin lira para verdi, bir sıkıntısını giderdi. Selayak belhü, onu sakın kabul etme. Sakın o hediyeyi kabul etme. Verdiğin paranın mükafatı olaraktan karşılık gelen o hediyeyi kabul etme. İzek şe'arra cildül abdi min haşyetillah. Bütün ibadetlerin kökü bu haşyetullahın muhafızası gönülde, gönüllerde birleşebilmesi içindir. Haşyetullah, namaz kılıyoruz ama hiçbir haşyet yok üzerinde. Oluyor mu desin? Ne kadar gösteriş olarak boynumuzu büksek, belimizi büksek, ağlasak, sızlasak hep uydurma. Hep yalancı, kendi kendimizi aldatma. Korku Allah'tan içeriden gelir. İçeriden gelen o korku insanı titretir. Kendi zorla titretir yani. Öyle yapmacık olmaz. İzek şarra cildül ab. Baktadır vücudunu titreme. Diyor. Ha. Neden? Min haşyetillah. Allah korkusundan. Ahireti gözünüzün önüne getirdiniz. Yaptıklarımız kusurları gözünüzün önüne getirdiniz. Bir korku geldi içinde. Bu korkudan dolayı bir titreme hasıl oldu işte. İşte bu. Tehâtet anhu hatâya. Bu adamın günahlarını döker bu titreme. Nasıl? Kemâye tehâttü anişşecerete bâliyet verir. Kuruyan yapraklar ağaçlarda nasıl dökülüyorsa bu adamın da günahları böyle. Ama Allah cümlemize bu korku ihsan. Bu sabah dualarımızda çok güzel bir dua vardı. Bu duanın içerisinde istiyoruz Cenab-ı Hak'tan ki bizim içimize ya Rab senin korkunu doldur. İçimiz senin korkunla dolsun. Allah dediğimiz vakitte titreyelim ve senin havf haşetin içimize sinsin. Öyle bir korku ver bize. Yapmacık olmasın yani. Bu güzel bir dua ezberlenmeye de layık yani. Onun için ilim istiyor. Allahümme inni eselke ilmel haifin. İlim çok. Sürelerle ilim var. Kur'an ilmi var, hadis ilmi var. Bir sürü dünya ilimleri var. Var da var. Fakat bu ilimlerin içerisinde büyüklendir. İlmel haifin. Allah'tan korkanların ilmini isterim senden ya Rabbi diyor. İşlerine korku sinmiş. Allah korkusu sen kimselerin bu ilmi nasılsa öyle bir ilim ver bana. Asıl ilmin meziyeti korkusu olan bir ilimdir. Onun için duada Allahümme inni nes'elike ilmel haifin. İlmel haifin. Bu haiflerin nail olduğu ilmi isterim ya Rabbi. Derken arkası da var uzun boylu. İzâ ekaller racülü tutur. Yemeğini azaltan insan. Azaltıyor yemeğini. Mesela bir parça ekmek yiyorken onun yarısını yiyor. Mülye cevhü nura. Yemeğini az edenin için nur dolar. Ama imanlının için nur dolar. İmansız olan, imansız olan insan ne kadar aç kalırsa kalsın hiç faydası yok onun. İsterse içmez. İmanlı olan insan yemeğini biraz azalttığı vakitte onun içinin nur dolacağını Cenab-ı Peygamber mülye cevhü nura diyor. Bir nur dolar. Bunun için Süleyman Darani Hazretleri demiş ki ben çok yiyip de oruç tutacağım çok yiyip de oruç tutacağım yine yiyin de yine yiyin de az yiyip de içim nur dolu. Bazı insanlar tabii oruç tutmak için fazla yemek mecburiyetini hissediyorlar. Fazla yemektense az yiyeyim de oruç tutmayı vereyim. Nafile oruçlardır tabii.
1: اللهم إنا نسألك تمام النعمة ودوام العافية وحسن الخاتمة بحرمة الفاتحة.

0: Kur'an'dan İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
1: Akra'da sağduyulu akıl özel söyleşilerinde yeni bir bölüm. Aklı kullanmamanın sonuçları. Hayat kılavuzumuz Kur'an-ı Kerim aklı nasıl tarif ediyor? Akletmeyenlerin yaşadıkları durumlar neler?
2: Akıl nimetinin farkındalığına dair ayeti kerimelerden örneklerle sağduyulu akıl özel söyleşisi pazar 17.15'te Akra'da.
3: Akra Medya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akra Medya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
1: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

Allah'ım, beni bağışla. Bana merhamet et. Rızanı kazandıracak işler yaptır. Bana afiyet ve hayırlı rızık ver.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O Kur'an bütün alemlerin huzuru ve düzeni için ancak bir öğüt ve uyarıdır. Bir zaman sonra onun verdiği

0: haberin doğruluğunu mutlaka öğrenip bileceksiniz.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz, sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Değerli dinleyicilerimiz, bültenimize Akrem Medya'nın manşet haberleri arasında yer alan bir makaleyle başlıyoruz. Profesör Doktor Mahmut Esat Gürşen'in Ağustos 1996 tarihli yazısı şöyle: İslam sevgi ve merhamet dinidir. Bizi Müslüman yaratan ve yaşatan Allah'a sonsuz şükürler, hadsiz hesapsız hamdü senalar olsun. Peygamberimiz Muhammed-i Mustafa Efendimiz Hazretleri de çok rauf, çok rahim, çok müşfik, çok cömert, çok iyilikseverdi. Çok sakin, çok affedici, çok sabırlı, çok olumluydu. Biz bütün insanların iyiliğini istiyoruz. Bütün müminleri kardeş biliyor, seviyor, sayıyoruz. Yaptığımız toplantılar, ilmi çalışmalar, konuşmalar, yazdığımız yazılar incelenirse görülecek ki, yıllardan beri kardeşliği, sevgiyi, dostluğu savunuyoruz. Bu konuda vakıflar, dernekler kurduk. Birçok faaliyetler icra ettik. İnsanlar arasındaki suni, zoraki, zararlı ayrım ve ihtilafları kaldırmaya var gücümüzle çalışıyoruz. Gür sesle söylüyoruz ki, siyasette de dostluk ve kardeşliğe önem vermeliyiz. Komşu ülkelerle iyi geçinmeliyiz. Onlara her yönden faydalı olmaya çalışmalıyız. Mesela İran'la birçok müşterek yanlarımız, dostluk ve işbirliği kurma imkanlarımız var. İran'ın yarıya yakın ahalisi Türk. Tarihte birlikte yaşamış, beraber devlet kurmuş ve yönetmişiz. Türkçemizde pek çok Farsça kelime var. Eski edebiyatımız İran dil ve edebiyatıyla çok içli dışlı. Birçok Türk yazar ve şair o dil ile eser yazmış, o dili konuşmuş. Arşiv vesikaları, kütüphanelerimizdeki yazma eserler o dilden. Farsçayı bilmeden eski muhteşem kültürümüzü anlamamız ve kavramamız mümkün değil. İran bizi Orta Asya'ya, Türk halklarına, Güneydoğu Asya Müslüman ülkelerine bağlayan kilit ülke. Kalkınma, ulaşım, ticaret, sanayi, eğitim, kültür, savunma, korunma bakımlarından işbirliği yapmak zorundayız. O bize muhtaç, biz ona. Dış politikada anlamsız inat ve taassuba yer vermeyelim. Biz hür, şerefli ve izzetli bir ülkeyiz. Milli ve dini menfaatlerimizi göz ardı etmemeli, elimizdeki avantajları elden kaçırmamalıyız. İran ve diğer Müslüman komşu ülkelerle bölgesel, özel ve daha candan ilişkiler kurmak, dünya üzerinde yepyeni ve dosdoğru bir hak düzeni tesis etmek için işbirliği yapmak konusunda canla başla çalışmaya devam edelim. Çünkü tüm insanlığın maddeten ve manen kurtuluşu bize ve bu işbirliğine bağlı. Çünkü kapitalist, komünist, materyalist, dinsiz, sevgisiz, merhametsiz insanlar insanlığı felakete sürüklüyorlar. Değerli dinleyenlerimiz, Profesör Doktor Mahmut Esat Gürşen'in bu makalesini Akrem Medya'nın manşet haberleri arasında da bulabilirsiniz. Sayfamızda yer alan bir diğer başlıksa sağduyulu ittifak çağrısı. Tedirginlik nedeni güncel gelişmelere sağduyulu bir ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Birliği Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmekte. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırılarla ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirip mezhep ayrımı gözetmeksizin ciddi kararlar aldılar. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar alındı. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, Sünni, Şii, Alevi, Şafii, Hanefi ve benzeri mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam kardeşliğini geliştirmek ve Müslümanların menfaatlerini birlikte savunmak için İslam ülkelerinin temsilcileri kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz maddelere Akremedya sayfamızdan da ulaşılabilir. Değerli dinleyenlerimiz, Akremedya'nın manşet haberlerindeki bir diğer başlık Mekke'deki tarihi imzaya dikkat çekiyor. Şimdilik üç kardeş halklar ülkesi ortak işbirliği ve savunmada birleşti. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında tarihi Mekki anlaşma imzalandı. Anlaşma herhangi bir ülkeyi hedef almayan, işbirliği, külfet paylaşımı ve ortak güvenlik anlayışı temelinde küresel barış, istikrar ve refahın korunmasına yönelik taahhütleri güçlendirmeyi amaçlayan savunma odaklı işbirliği niteliği taşıyor. İlk aşamasında Suudi Arabistan, Türkiye Cumhuriyeti ve Pakistan İslam Cumhuriyeti arasında imzalanan anlaşma, üç devlet arasındaki derin tarihi ilişkiler, köklü kardeşlik ve İslami dayanışma bağları, müşterek stratejik çıkarları ve köklü savunma işbirlikleri temelinde, kolektif güvenliklerini daha da güçlendirmek, barış, güvenlik ve istikrarı teşvik etmek, güvenli ve müreffeh bir dünya geleceğini birlikte inşa etmek yönündeki ortak irade yansıtan tarihi değere sahip. Anlaşma mevcut müttefiklik ilişkilerini de tamamlayarak küresel güvenliği güçlendiriyor ve diğer dünya ülkelerinin katılımına açık bir işbirliği zemini oluşturuyor. Çok güzel bir başlangıç adımı olan bu Mekki anlaşmanın bu mübarek mekana girebilen Sünni Şii ayırt etmeksizin her bir Müslüman kardeşimizin taşıdığı pasaporta ait ülkeleri de kapsayacak şekilde genişletilmesini temenni ediyoruz. Değerli dinleyenlerimiz, bültenimizin başında paylaştığımız Profesör Doktor Mahmut Esat Yoşan'ın baş makalesinin yanı sıra Sağduyulu İttifak Çağrısı ve Mekke'de Tarihi imza başlıklı bu haberleri Akremedya'nın manşet haberleri arasında ayrıntılarıyla bulabilirsiniz. İyi bir düşünür olmanın yolu kritik düşünme becerisi. Uzmanlar, kritik analitik düşünmenin sadece bilgiye dayalı bir analiz değil, aynı zamanda adil, disiplinli ve empatiye dayalı bir süreç olduğunu vurguluyor. Kritik analitik düşünme, bireylerin düşünsel hatalara karşı farkındalığını artırarak ben merkezci ve toplum merkezci ön yargıların etkisini azaltmalarını sağlar. Bu süreç, mantıksızlık, ön yargı ve çarpıtmaları fark etmeye yardımcı olurken, eleştirilmeden kabul edilen kural ve tabulara karşı da dikkatli olunmayı sağlar. İyi yetişmiş bir kritik analitik düşünürün sahip olduğu başlıca özellikler şunlardır. Önemli sorunları belirleme ve net bir şekilde formüle etme, bilgi toplama ve değerlendirme, sonuç çıkarma ve test etme, açık fikirli olma, etkili iletişim. Uzmanlar, bu özelliklere sahip bireylerin daha sağlıklı kararlar aldığını ve topluma olumlu katkılar sunduğunu belirtiyor. Kritik analitik düşünme becerilerinin geliştirilmesi, özellikle karmaşık ve hızlı değişen dünyada önemli bir yetenek olarak kabul ediliyor. Haberin devamını Akremedya sayfamızda kritik analitik düşünme haber kategorisinde bulabilirsiniz. Müzik dijital iletişimde görgü kurallarına dikkat. Görgü kuralları teknolojinin gelişimiyle birlikte dijital iletişim alanında da kendini gösteriyor. Uzmanlar, çevrim içi iletişimde de karşılıklı saygı ve kişisel sınırlara dikkat edilmesi gerektiğine vurgu yapıyor. Dijital iletişimde öne çıkan görgü kuralları arasında, geç saatlerde mesaj yerine e-posta tercih etmek, gönderilen belgelere kısa bir açıklama eklemek ve görüntülü aramalardan önce karşı tarafa haber vermek yer alıyor. Kamuya açık alanlarda kulaklık kullanmadan müzik dinlememek, video izlememek, telefon görüşmelerinde ses seviyesine dikkat etmek ve başkalarının fotoğraflarını paylaşmadan önce izin almak da önemli kurallar arasında. Kişileri paylaşımları beğenmeye zorlamamak, yüz yüze söylenmeyecek kırıcı ifadeleri dijital ortamda da kullanmamak ve sosyal ortamlarda telefonu sessize almak gerektiği belirtiliyor. Haberimizin detaylarına Akremedya'nın iletişim kategorisinden ulaşabilirsiniz. Sesli kitaplara yönelim artıyor. Kitap okuma alışkanlıkları dijitalleşmeyle değişirken sesli kitaplar özellikle genç kuşağın ilgisini çekiyor. 13 ila 24 yaş grubundaki 2000'den fazla kişiyle yapılan araştırmaya göre Z kuşağının %59'u hayatında en az bir kez sesli kitap dinledi. Yine 110 binden fazla gençle yapılan bir başka araştırmada ise gençlerin %47'sinin podcast, sesli kitap veya her ikisini dinlediği belirlendi. Sesli kitap dinleyen gençlerin %36'sı bu formatın kendilerini kitap okumaya yönelttiğini belirtirken %30'u zaman zaman sesli kitabı dinlerken basılı veya dijital kitaptan da takip ettiğini ifade etti. Sesli kitaplar özellikle zamanı sınırlı olan gençler için kitaplarla bağ kurmanın farklı bir yolu olarak öne çıkıyor. Kitaplara ulaşmanın ve dinleyerek keşfetmenin yollarından biri de Akremedya'nın sesli kitaplar kategorisi. Farklı eserleri sesli olarak dinlemek isteyenler Akremedya üzerinden sesli kitap içeriklerine ücretsiz olarak erişebiliyor.
2: Hava durumu.
1: Değerli dinleyenlerimiz, şimdi bugünün hava durumuna göz atalım. Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu bir hava var. Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Hatay'ın kıyı kesimleri, Erzincan ve Ardahan çevrelerinde yerel sağanak yağışlar bekleniyor. Diğer bölgelerde ise hava az bulutlu ve açık. Sıcaklıkların iç ve batı kesimlerde artarken diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Haberleri dinlediniz. Hayırlı akşamlar diliyoruz.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey Resulüm! De ki, Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Çünkü Allah çok bağışlayan ve çok merhamet edendir.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Allah-u Teala Hazretlerine bize bahşettiği sayısız nimetleri şükranesi olarak hamdü senalar ederim. Habibi edibi, rehberimiz, önderimiz, peygamberimiz Muhammed-i Mustafa'sına salatü selam, tahiyyat ve ihtiramlarımı arz eylerim. Allah-u Teala Hazretleri cümlenizi rızasına vasıl eylesin. Sahabe-i kiramın mesleklerinin bazılarını bilmiyoruz dahi. Yani bazısını biliyorsak da bazılarının ne yaptığını bilmiyoruz bile. Ne mesleği olduğunu, ne meziyeti olduğunu bilmiyoruz ama hepsini biliyoruz ki Allah'ın dinini yaymak için dünyanın her tarafına dağılmışlardır. Kimisinin Semerkant'ta kabri vardır, kimisinin İstanbul'da kabri vardır, kimisinin Mısır'da, Tunus'ta kabri vardır, kimisinin Kıbrıs'ta, Anadolu'da kabri vardır, Kafkaslar'da kabri vardır. Efendim, dünyanın her yerine yayılmış ve vazifelerini yapmışlardır. Bu vazifeleri şimdi biz yapma durumundayız ve elhamdülillah maddi planda kendimizi incelediğimiz zaman Müslümanları meslekler yönünden, tenevvür yönünden, kültür yönünden yüksek bir seviyede olduğumuzu görüyoruz. Profesörlerimiz var, mütehassıslarımız var, uzmanlarımız var, mühendislerimiz var, doktorlarımız var, sosyologlarımız var, efendim yazarlarımız var ve çeşitli efendim meziyette insanlar var. Bu insanlar büyük bir değerdir, büyük bir kıymettir ve büyük bir potansiyeldir. Biz bu potansiyelin kıyısından, köşesinden yüzde nispeti çok düşük, %3, %5 bir kısmını kullanıyoruz. Allah'ın dinine hizmet etmekte bir şeyler yapmaya çalışıyoruz bir grup olarak. Görüyoruz ki sadece camide namaz kılacağım diye düşündüğü zaman insan, ibadet edeceğim, oruç tutacağım diye düşündüğü zaman düşman onu o noktada bile bırakmıyor. Sonunda camisini de kapatıyor. Oruç da tutmasını engelliyor, başını da örtmesini engelliyor, namaz kılmasına da mani oluyor, Kur'an'ı da parçalıyor. Efendim, yani şahsi ibadetlerini yapmasına da mani oluyor. Demek ki o noktada durduğun zaman seni o noktada karşı taraf tutmuyor. Daha da geriye düşürüyor, daha da aşağı batırıyor. Tabii İslam sadece namaz kılmak, oruç tutmak olmadığından böyle bir duruma düşüyor insan. İslam'ın özünde aslında her şeye hakim olmak ve her şeyden kendisini sorumlu hissetmek ve o gayretle çalışmak olduğundan bizim aslında kafire niye sen bu küfre devam ediyorsun? Zalime sen bu zulmü niye yapıyorsun? Efendim haksıza sen bu haksızlığı niye bırakmadın diye karşısına çıkabilecek bir güç oluşturmamız gerekiyor. Bunun bir adımı kültürel sahada atılmış bulunuyor. Biz diyoruz ki insanların İslam'ı iyi tanıması, Kur'an'ın tam ehli olması, sünnet-i seniyyeyi, nebeviyeyi tam okuyup anlaması halinde problemden çözülecektir. Çünkü o zaman insan has Müslüman oluyor. Hakiki Müslüman oluyor. Ve has ve hakiki Müslümana da Allah hem manen yardım ediyor hem de o Müslüman ne yapması gerektiğini çok güzel tespit ediyor. Detayla uğraşmıyor. Ana noktaları yakalıyor. Hedefi tam ortasından vuruyor ve başarı kazanıyor. Misal sahabe-i kiram. Misal takva ehli insanların İslam toplumlarına hakim oldukları zamanlardaki büyük başarılar, büyük aksiyonlar, büyük fetihler. Çok kuvvetli olmayabiliyor şeyler, imkanlar, vasıtalar vesaire. Mesela Osmanlı buraya bir aşiret olarak gelmiş olabiliyor. Anadolu'ya ecdadımız efendim Orta Asya'dan kabileler halinde gelmiş olabiliyor ama imanın kuvvetiyle efendim çok büyük başarılar elde etmiş oluyorlar. Sahabe-i kiram da efendim belki kendileri ihtisas ve meslek yönünden hiçbir mektep görmüş değiller ama Kur'an-ı Kerim'e iyi sarıldıkları, Peygamber Efendimiz'in sünnet-i seniyyesine iyi sarıldıkları için üç kıtaya hakim oldular ve İslam'ı çok kısa bir zamanda muazzam hudutlara kadar yaydılar. Şimdi bu kültürel boyutu sağlamak için, bu zemini sağlamlaştırmak için, bu kaynağı harekete geçirmek için mutlaka hepimizin İslam'ı çok iyi öğrenmek

0: etmesi lazım ve ilimlerin her çeşidini fevkalade güzel bir tarzda öğrenmesi lazım ve sahasında bütün diğer insanları yenecek kadar yüksek ve kaliteli yetişmesi lazım. Yani benim kardeşim mühendis ise kendi dalında ondan daha ileride bir Hristiyan'ın bulunmasına, bir gayrimüslimin, Japon'un, Çinli'nin, Hintli'nin, Rus'un bulunmasına asla müsaade etmemeli. Neden? Çünkü ben Müslümanım. En ön noktada olmak, burcun tepesine bayrağı dikilmek İslam'ın hakkıdır diye düşünmesi lazım. Bu çok önemli bir nokta. Onun için ben kardeşlerimin hepsini mümkün olduğu kadar efendim ihtisasa, mümkün olduğu kadar akademik hayat dediğimiz ilim sahasına kaydırmaya çalışıyorum. Bana kim gelip de danışmada bulunursa kardeşlerimin mutlaka sahasında en yüksek seviyeye ulaşmalarını sağlayacak yolu göstermeye çalışıyorum. Profesör olmasını, ilim adamı olmasını, mütehassıs olmasını tavsiye ediyorum. Efendim bana danıştığı için bu hususu onlara hatırlatıyorum. Bu ilmin her çeşidi Müslüman için gereklidir. Ve her çeşidinin mensubunun Allah'ın sevgili kulu olması mümkündür. Bir doktor evliya olabilir, bir mühendis evliya olabilir, bir eczacı evliya olabilir, bir kimyager evliya olabilir, bir ziraat mühendisi evliya olabilir, bir veteriner evliya olabilir. Neden? Kendi mesleğiyle Allah'ın dinine ve Müslümanlara hizmet eder. Efendim o yoldan kazanır ecri sevabı. Efendim müminlerin hizmetinde olan, onların ihtiyaçlarını gideren, İslam'a hizmet eden iki cihanda aziz olur. O mertebeyi bulur. Onun için ilmin her çeşidine büyük önem veriyoruz. İlme aşıkız. İlmin İslam'a güzel hizmet edeceğini biliyoruz. Efendim sanata aşıkız. Güzelliğin meftunuyuz. Çünkü güzelliği Allah-u Teala Hazretleri yaratmıştır ve her şeyin güzel olmasını Allah-u Teala Hazretleri istiyor. Efendim kültürümüzün bütün dünyaya yayılması gerektiğini biliyoruz. Bu yabancı ve yalancı kültürlerin, efendim sahtekar, şeytani kültürlerin yeryüzünden silinmesi lazım. Bu hunhar ve bu gaddar ve bu zalim insanların, efendim bu pis gönüllerini, şahsiyetlerini ortaya çıkaran kaynakların, pis bataklıkların kurutulması lazım. Onun için kültürün, İslam kültürünün çok önemli olduğunu biliyoruz. Gözle görünmeyen, elle tutulmayan, müşahhas olmayan manevi bir değer kültür. Tabii böyle elle tutulmadığı için, gözle görünmediği için kültürün önemini, ilmin önemini, sanatın önemini, yüksek ihtisasın önemini ancak yüksek şahsiyetler anlayabilir. Yüksek olmayan şahsiyetler efendim inkar eder. Ben gözümün gördüğüne inanırım, elimin tuttuğuna inanırım der. Efendim aşağı seviyede kalır. Biz kültür yoluyla İslam'ın büyük darbeler yediğini, ilimdeki efendim ilerlemeleri yüzünden Avrupalıların Müslümanlara büyük zararlar verebildiklerini, coğrafi keşifler yüzünden dünyanın bizim hakkımız olan nice yerlerine, hatta bizim kardeşlerimizin meskun olduğu birçok yerlere, Afrika gibi efendim sahip olduğunu ve oradaki kardeşlerimize kan kusturduğunu, onları esir aldığını, kendi ülkelerine efendim götürdüğünü, esir olarak tarlalarda çalıştırdığını, kamçılar altında inlettiğini biliyoruz. Bunun sebebinin bilimsel yönden geri kalmakta, efendim kültürel yönden geri kalmakta, birbirimizden haberdar olmamakta olduğunu biliyoruz. Yani coğrafik keşifleri biz yapsaydık, Avustralya'yı biz bulsaydık, Afrika'ya biz hakim olsaydık, Güney Amerika'ya biz yayılsaydık, efendim dünyanın batıyı zenginleştiren Osmanlı'nın karşısındaki devamlı gerilemesinde yenilmesinden onu kurtaran, kendisini takviye eden imkanlarını Amerika'yı vesaireyi biz bulsaydık tabii durum çok daha farklı olabilirdi. Onun için kültürel yönden, ilmi yönden, efendim bilgi yönünden, sanat yönünden, teknoloji yönünden geriliğin İslam'a zarar verdiğini bildiğimiz için onlara sarılıyoruz. O gerilik sonunda İslam'a büyük zarar verdiğinden, İslam'a büyük fayda sağlamak için onlara sarılmak gerektiğini biliyoruz. Onun için aramızda bu saydığım şerefli, güzel mesleklere sahip çok kardeşlerimiz var. Mühendis, doktor, efendim vesaire kıymetli mesleklere sahip kimseler var. Çünkü bu yollarla İslam'a çok daha büyük hizmet edebiliriz. Bunları bilmeyen insanların hizmet edemeyeceğini düşünüyoruz. Bu bir kültür savaşıdır diyoruz. Din savaşının bir sonucudur. Bize dini yönden buğz eden, kızan, Allah'ın diniyle, peygamberiyle harp halinde olan insanlar bizi o sahada yenemedikleri için kültürel sahada bize efendim darbe vuruyorlar. Biz de onların silahlarıyla silahlanıp o efendim kişilerin karşısına kültürel yönden kuvvetli olarak çıkmak durumundayız. Onları kurtarmak durumundayız. Onları imana getirmek durumundayız. Bizim ilim ve kültür ve teknolojik çalışmalarımız aslında cihana İslam'ın yayılması ve gayrimüslimlerin Müslüman olması, imana gelmesi içindir. O bakımdan buna da büyük önem veriyoruz. Allah-u Teala Hazretleri kusurlarımızı düzeltmemizi ve çalışmalarımızı çok daha mükemmel bir tarzda yapmamızı bizlere nasip eylesin. Tevfikini bizlere refik eylesin. Gözümüzden, gönlümüzden perdeleri kaldırsın. Hakkı hak olarak görüp ona uymayı nasip eylesin. Batılı batıl olarak görüp yanlışı yalanı tespit edip ondan sakınmayı, korunmayı nasip eylesin. Çalışmalarınız hayırlı ve başarılı olsun. Allah hepinizden razı olsun. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
1: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
2: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

0: Fıkra.
1: 90 saniyede edebiyat.
2: Aruz vezni, Türk şiirinin musikisi. Şiirde vezin, mısralardaki ölçü ve ritmi belirleyen temel unsurdur. Kökeni Arapça vezn kelimesine dayanır, anlamı ölçü, tartı, dengedir. Şair sözü sesle tartar. Bu yüzden vezin, şiirin ses terazisidir. Türk edebiyatında iki ölçü sistemi vardır. Hece ve aruz. Aruz, Arapça aruz kelimesinden gelir. Asıl anlamı dayanak, ortaya konulan ölçü. Şiirdeki kullanımıyla aruz, mısraları ayakta tutan ritmik omurga. Aruz, hecelerin sayısına değil, uzunluk ve kısalık değerlerine dayanır. Arap şiirinde doğmuş, İran'da gelişmiş, Türk edebiyatındaysa dilimizin ses yapısına uyarlanmıştır. Bu sistem sadece teknik bir kalıp değil, anlamla sesi buluşturan estetik bir musiki anlayışıdır. Divan şairleri için aruz, sözü musikileştirmenin yoludur. Fuzuli'nin Su Kasidesindeki yakarış, Baki'nin Kanuni Mersiyesindeki görkem, Nedim'in gazellerindeki neşe hep bu ölçünün ritminde yankılanır. Yahya Kemal'in sözleriyle şiir, musiki ile söz arasında bir şeydir. Bu ahengin özünü en güzel biçimde anlatan beyit yine Baki'ye aittir. Baki kalan bu kubbede bir hoş sada imiş. Modern dönemde Tevfik Fikret, Mehmet Akif ve Yahya Kemal aruzu çağdaş temalarla birleştirerek bu geleneği yaşatmışlardır. Sonuçta aruz yalnızca bir

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Peygamber size neyi verdiyse onu alın, size neyi yasak ettiyse ondan da vazgeçin. Allah'a saygılı olup emirlerine uygun yaşayın, aykırı davranmaktan sakının. Çünkü Allah'ın azabı çetindir.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Bir şeyi dilediği zaman onun buyruğu sadece ol demektir. O da hemen oluverir.
1: Varoluşu idrak etmenin yolu, yok oluşu anlamlandırmaktan geçer. Kavramların zıtlarıyla bilinebildiği bu dünyada, varoluşa düşen zıtlık, yok oluş gerçeğidir. En sadesinden, bugün varız, yarın yokuz diye başlar bu silsile. Eşya yok, mekan yok, insan yok, dünya yok. Yok da yok. O zaman varlar ne kadar da cılızlaşır. Yoklar silsilesinde gelip geçenleri, var olup kaybolanları takip ettik.

geçtikçe geçicilikle de yüzleşmiş oluruz. Bu yüzleşme şeylerin, yani yaratılmış olanların geçici olduğunu idrak ettirir. Artık sahiplendiklerimiz bize eski haşmetiyle bakmaz olur. Öte yandan var olanın kıymetini hisseder, mevcuda daha bir kıymet veririz. Bu yüzleşme bir bilinç halidir. Zaten varoluş gerçeğimiz de bir nevi bir uyanma hali değil midir? Yoklar ve varlar dünyasında baki kalacak olana uyanma hali. Süleyman Çelebi bu uyanışla cümle alem yok iken o var idi demiş. Yunus Emre bu kavrayışla ne varlığa sevinirim ne yokluğa yerinirim. Aşkın ile avunurum. Bana seni gerek seni deyivermiştir. Hareket ediyorum, düşünüyorum, birliği seviyorum, o halde varım diyerek var olmaya bir açıklama getirmiş bir başka düşünür. Varoluşun sebebine uyanan bilinci açık bir insan düşüncesinin ifadeleri böyle oluyor demek ki. Hekimler koma hali için duyma, anlama ve yetilerini yitirerek yarı ölü bir duruma gelmek, kendinden geçmek tanımını yaparlar. Biz insanlar da bazen mecazi manada bir koma hali ya da yarı koma hali yaşamıyor muyuz? Birer bebek olarak geldiğimiz bu dünyadan birer mevta olarak vedalaşacağımız gerçeği, varoluş gerçeğinin ilk tefekkürüdür. Çünkü var olmakla yok olmak arasında hayatımızı manalandırmak, doğru seçimler yapmamıza olanak sağlar. Sevmek ve sevilmek, düşünmek ve hareket etmek, başkaları için bedeller ödemek için çabalarımız, yok oluş ve sonrasında tekrar varoluş olmadığında ne anlam ifade edebilir ki? Hamken, pişmek ve yanmak. Bütün bu çabalar, yaratılış gerçeğinin en nihayetinde vardığı zirveye, yani Allah'ı bilmeye ve sevmeye çıkar. Yaşarken, severken ve hayat geçerken hep var olmak ama her demde Allah ile olmak. Ben varım ama Allah'la varım. Onun kuluyum tavrıyla hayatı yaşamak ve ona kavuşmak. Bunlar yaratılışın manaları değil midir?

0: Allah her şeyi insan için yaratmıştır. Sorumlu olan sadece insandır. Ve Allahü Teala'ya gönülden itaat etmemiz bize farz kılınmıştır. Söz dinleyeceğimiz, boyun eğeceğimiz ilk merci Rabbimiz olmalıdır. Aslında yaratılış gerçeği ve gayesi açısından itaat etme kavramı kilit bir kavramdır. Teslim olmak, verilen buyruğa uymak ve boyun eğmek anlamlarında kullandığımız itaat, kulluk bilinci açısından bizi yarı koma halinden uyandıracaktır. Kime teslim olmuşuz? Hangi buyruklara peki diyoruz? Nelerin boyunduruğu altındayız? Kur'an-ı Kerim'i anlayarak okuduğumuzda, orada bizi uyaran kıssalar ve emirler buluruz.
1: Ey zindan arkadaşlarım! Çeşit çeşit uydurma, hiçbir şeye gücü yetmeyen tanrılar mı daha iyidir? Yoksa sonsuz kahretme gücü olan tek Allah mı? O, kendisinden başkasına asla kulluk etmemenizi emretmiştir. Dosdoğru din işte budur. Fakat insanların çoğu bilmezler.

0: İnsan ve Rabbi arasında ezelde bir ahitleşme yaşanmış ve orada eksiksiz bir teslimiyetle ilk ve tek söz verilmiştir.
1: Resulüm, hani Rabbin Adem oğullarından, onların gelmiş gelecek zürriyetlerini sırtlarından, sulplerinden zerreler halinde alıp çıkarmış ve onları kendilerine şahit tutarak, ben sizin Rabbiniz değil miyim demişti. Onlar da evet Rabbimizsin, şahit olduk demişlerdi. Bu da dünyada kafirliğe sapıp da kıyamet gününde biz bundan habersizlik dememeniz içindir.

Bize ayetle bildirilen bu ahitleşmeye iman ediyoruz. Her bireyin yaratılışında vicdanına yerleştirilen Allah inancına uygun hareket etmesi beklenir. İnsan iradesiyle serbest bırakılmıştır. Fıtratındaki gerçekle zıtlaşmayı da seçebilir, davete uymayı da. Kalp, akıl, düşünce, hafıza, şuur ve sevgi neden insana verilmiştir? Yaratılış sırrını bulması, yani Rabbini tanıması için. Yaratılış gerçeğinin dönüp dolaşıp geldiği mihenk noktası da zeval bulmaz ve ölmez olana inanmak, boyun eğmek ve ona kul olmak bilgisidir. Bunun hal diliyle ifadesi de, evet sen bizim Rabbimizsin, senden başka ilah olmadığına şahitlik ederiz sözleri ve tavrıdır.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mümin kolayca kaynaşılan kişidir. İnsanlarla kaynaşamayan ve kendisiyle kaynaşılamayan kimsede hayır yoktur.

0: Kendisi güzel, huyu güzel, yüzü güzel, sözü güzel, hali güzel, efendim ibadeti güzel, sünnet-i seniyyesi güzel. Efendimizin yolu en güzeli. E çok şaşalı görünmüyor hocam. Ben bunu böyle parlak pırıltılı, böyle pırlantalı, elmaslı falan gibi görmüyorum. Ha işte bunun bu sadeliğinde bunun güzelliği. Efendim falanca binaya bakıyorum da, efendim şöyle süslü, böyle süslü, bilmem ne bilmem ne, filanca kumaşa bakıyorum da, şöyle alacalı, böyle şeyli. O basit insanların zevki. Gel bakalım kaliteli ipek kumaş nasıl oluyor? Halis yün, çok pahalı kumaş nasıl oluyor? Rengini bir gör bakalım. Öyle cırlak renkler mi? Yoksa sade kibar renkler mi? O zaman anlarsın. Süleymaniye Camii mi güzel mimari bakımdan, yoksa efendim sonradan yapılma filanca yapımı? Gör bakalım. O Mimar Sinan koca usta o Süleymaniye Camii'ni yapmış. Aa, ben de olsam ben de yaparım. Evet, yap bakalım da görelim. Yani o sade güzelliği mimarlar öve öve bitiremiyorlar. Amma sade güzel yapmış ha. Süleyman Çelebi'nin Mevlidi. Bir manzume netice itibariyle şiir. Allah adın zikri derelim, evvela vacip oldur cümle işte her kula. Devam ediyor. E ben de söylerim, ne olacak? Ne dedi? Allah adın evvela analım, Allah'ın adını evvela. Çünkü herkese bu işin evvelinde Allah demek vaciptir. İşte ben de böyle bir şeyler derim. Alırım elime kalemi, ben de yazarım. Yazarsın ama herkes kaşık yontar ama sapını denk getiremez.
1: Bir mucit, bir icat.

Kemalettin Demiri ve Zooloji. Varlıkların yaratılış özellikleri üzerine geniş incelemeler yaparak eserden müessire, yüce yaratanın sonsuz kudretini nazarlara vermeye çalışan Kemalettin Demiri, ünlü bir İslam zooloji bilginidir. Asıl adı Muhammed bin Musa bin Ali Eddemiri'dir. Batılılardan 400 yıl önce zooloji konusunda ilk ansiklopediyi yazan bu bilginimiz ve Batı dünyasında Müslümanların Bafunu unvanı ile anılan Demiri, miladi 1344 senesinde Mısır'ın Dimyat şehri yakınlarında Demire adlı küçük bir kasabada doğdu. Buna bağlı olarak da Kemalettin Demiri diye şöhret buldu. Miladi 1405 senesinde Kahire'de vefat etti. Mezarı Ali Beyyumi Camii yakınındaki Sabuni Mescidi bahçesindedir. Demiri gençlik çağlarında terzilik mesleğiyle geçimini temin etmiş, daha sonraları ilme olan düşkünlüğünden dolayı mesleğini bırakarak kendini ilme adamıştır. Zamanın din ve fen ilimlerinde yetiştikten sonra Ezher Medresesi'nde hadis, tefsir, fıkıh, Arap dili ve edebiyatı gibi birçok ilimleri okutmuş ve fen ilimlerinden hayvan bilimi yani zooloji alanında söz sahibi olarak dini ve fenli konularda bir kısım eserler kaleme almıştır. 1379-1399 yılları arasında Mekke-i Mükerreme'de ikamet etti ve ilim öğrenmeye devam eden Demiri burada ilmi tetkiklerini derinleştirdi. Daha sonra tekrar Kahire'ye dönerek ilme tutkunluğunu, doyumsuzluğu ve yaptığı araştırmalardan ötürü Ezher Üniversitesi'nde tekrar eğitime başladı. Kemalettin Demiri'nin şöhrete kavuşmasını sağlayan

Onun Hayatul Hayvan adlı meşhur eseri oldu. Demiri, zooloji konusunda yaptığı araştırmalar sonucu alfabetik, ansiklopedik olarak tertip ederek kaleme aldığı bu büyük eserde her hayvan hakkında çok fenli bilgiler vermiş, hayvanların adlarına ilişkin bilimsel görüşlere, hayvanlardan bahseden hadislere, çeşitli fıkıh mezheplerinin hayvanlara ilişkin yargılarına, atasözlerine, hayvanlardan çeşitli bölümlerinin tıbbi özelliklerine ve rüyadaki yerlerine ilişkin 1069 maddeye yer vermiştir. Ayrıca özellikle Arap şiirini inceleyerek ediplerin hayvanların huy ve tabiatları ile ilgili yazdıkları manzum bilgilere de yer vermiştir. Böylece hem edebiyat ve lügat hizmeti yapıyor hem de zooloji ilmine büyük ölçüde katkıda bulunmuş oluyordu. Eserin önemli vasıflarından birisi de o devire kadar henüz adı duyulmamış hayvanlara yer vermesi ve bunların tasvir ve tarifini yapmasıdır. Bir de hayvanlardan yapılabilecek tıbbi ilaçlar hakkında bilgiler vermiştir. Demiri'nin Hayatul Hayvan adlı eseri ilmi çevrelerde hayret ve takdirle karşılanmış ve sahasında ilk eser olarak kabul edilmiştir. Kitabın dikkat çekici bir diğer yönü de Müslüman bilginlerin ilmi sadece dini sahalarda sınırlandırmayarak diğer fenli ve felsefi sahalarda da geliştirip yaydıklarının açık bir belgesi olmasıdır. Kaleme alındığı dönem için çok büyük yenilikler getirmiş olan eser, günümüz zooloji bilginleri arasında da tarihin en değerli eserleri arasında sayılıyor.

Bir mucit, bir icat. Akran, yol arkadaşım.

Bir dua, bir yuva, bir gelecek. Samimi niyet ve dua ile kurulan yuvaların temellerini sağlamlaştırmak adımıyla eşler arası sağlıklı iletişim, evlilik süreçlerine dair bilgiler, eş ve ebeveyn olma yolunda tecrübeler. Bir dua, bir yuva, bir gelecek programında. Cumartesi günleri 14.15'te Akra'ya bekliyoruz.

0: Dünya hayatı gururlandırmasın. Gerçekten dünya hayatı çok hızlı tükenmekte ve bozulup gitmektedir.
1: Şeyh Şami. Huzurlu bir yolculuk için Akra'ya kulak verin.
2: Ya Mubdi, ya Mubdi, sen ki her şeyi misilsiz ilkin yaratansın. Yaratışını her an yenileyen ve yeniden yaratacak olansın. Sevabımın yokluğunu rahmetine vesile kıl. Elemimin çokluğunu lütfuna sebep kıl. Günahımın bolluğunu affına bahane kıl. Ya Mu'in, ya Mu'in, ten kafesinden çıkınca sana varır ruhlar. Sende son bulur sonlar. Ya Muhyi, ya Muhyi, çürüyüp toz olmuş kemiklerin hatırını yalnız sen sorarsın. Ölmüşlere ve unutulmuşlara yalnız sen hayat bağışlarsın. Ölümümü ebedi dirilişime başlangıç eyle. Ya Mumit, ya Mumit, ölüm uzak değil bedenden. Bilirim ki ölüm de senden. Faniyim, fani olanı istemem. Acizim, aciz olanı istemem. Ruhumu Rahman'a teslim eyledim ben. Ölümüm son değil, başlangıçtır bilirim. Sonsuzluğa başlangıcımı iman üzere eyle ya Rabbi. Ya hay, ya hay, her diri senden alır dirliğini. Diriliğimi diriliğine ayine eyle. Ölüm bile senin ihya etmenle diridir. Ölümümü ebedi hayata bahane eyle. Ya kayyum, ya kayyum, yokluğa düşürme kalbimi. Yanında tut sevdiklerimi. Unutuşlara gömme yüzümü. Nazarında tut güzelliğimi. Ya vacid, ya vacid, varlığını anlatmaya var sözü yetmez. Varlar seninle vardır. Varlığını anlamaya varlığım yetmez. Varlık sana şükrandır. Varlığının öncesi yok senin. Önceler seninle vardır. Varlığına son yok senin. Sonralar seninle vardır. Varlığına bahane yok senin. An seninle vardır. Beni bensiz bırak. Beni sensiz bırakma. Ya Macid, ya Macid, izzet sahiplerinin olanca izzeti sana aittir. Övülenlerin bütün güzellikleri sana aittir. İyilerin bütün iyilikleri sana aittir. Sevap sahiplerinin bütün sevapları sana aittir. Vereceklerine karşılık değildir, olamaz ibadetim. Ancak verdiklerim içindir. Cennetine al beni.
1: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
3: El-Beyhaki rahmetullahi aleyhin İbni Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet etmiş olduğu hadisi şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri şöyle buyurmuş oluyorlar. Şu üç haslet kimde bulunursa Allahu Teala hazretleri onu yakınına alıp hıfz-ı himayesine dahil eder, üzerine rahmetini saçar efendim ve edhalehu cennetehu cennetine dahil eder. Yani bu üç şey fevkalade büyük güzel mükafatlara ermeye sebep oluyor. Allah onu yakınına alıyor, yakın kullarından ediyor, üzerine rahmetini geriyor, ve cennetine dahil ediyor. Bu üç haslet hangi şahıslarda olan hasletler imiş? Men ila utiye şekere. O kimse ki kendisine bir şey verildiği zaman şükreder. Ve iza kadere gafere, gücü yettiği zaman intikam alması imkan dairesinde iken bile affeder. Ve iza gadibe fetere, kızdığı sinirlendiği zaman kızgınlığını söndürür, kendisine hakim olur, şöyle sessiz sakin durabilir.
0: Dostça bir tavsiye.

Ey işlere hükmedip gören, gönüllere şifa bahşeden, denizleri birbirine karıştırmayıp aralarını ayırdığın gibi, beni de cehennem azabından, helaka götüren çağrıdan ve kabirler fitnesinden koru.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Çocuklar, işte erken çocukluk döneminde olan çocuklar, ilkokul çağında olan, ortaokul çağında, ergenlik, gençlik vesaire. Aslında her birinin geçişli olmakla birlikte ebeveyn tutum ve davranışlarını algılama, değerlendirme biçimi farklı. Değişkenlik gösterebiliyor. Örneğin ilkokulun sonuna kadarki, yani 8 yaşın sonuna kadarki dönemlerde çocuk birazcık daha ebeveyne itaat eğilimi sergileyebilirken, çünkü ebeveynin aslında yönlendirmeleri onun için bir alan da açıyor, konfor alanı da oluşturuyor. Birazcık daha önergenlik dediğimiz, hani 9 yaştan 10 yaştan itibaren başlayan süreçte daha çok çocuklar hayatlarına müdahale olarak değerlendirebiliyorlar, görebiliyorlar ebeveyn tutumlarını. Gençlik kısmında, daha çok lise dönemi ve üniversitede de artık iyice bireyselleşmenin hissedildiği, yani ailem, annem, babam benim gibi düşünmüyor, benim gibi hissetmiyor, beni anlamıyor, beni yargılıyor şeklinde ifadeleri daha sık duyduğumuz bir döneme geçmiş oluyoruz. Yani anne baba çocuk ilişkisinin temelleri pek çok konunun, psikolojide pek çok konunun temeli oluştuğu üzere 0-6 yaş döneminde daha çok tohumları ekiliyor. Bu alışkanlık daha müspetse, daha pozitif kökenli bir iletişimse gençlik döneminde de sirayet ediyor. Fakat alışkanlık birazcık daha negatif ilerliyorsa, yani bardağın boş kısmını biz görmek istemiyoruz elbette ama orası birazcık daha fazlaysa negatif etkisi daha çok oluyor. Tamamen anne baba tutumları ve çocuğun buna gösterdiği refleksle ilgili. Mesela daha baskıcı ailelerde, daha kuralları değişmez kaideler olarak keskin uygulayan ailelerde olumsuz iletişim örüntülerine daha sık rastlayabiliyoruz. Bu aslında birazcık çocuğu aileden uzaklaştırıyor, kopartıyor. Zaten biliyorsunuz günümüzde biraz buna eğilim de var. Evet. Dijitalleşmenin de etkileriyle işte çeşitli bağımlılıkların da belki devreye girmesiyle, daha çok ekran bağımlılığının bu uzaklaşmayı kolaylaştırıcı bir etken haline getiriyor.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.
2: Akradaşım, yoldaşım.

0: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet.
1: Merhabalar değerli dinleyenler. Programımızda Mustafa Asım Köksal'ın Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserini birlikte okumaya çalışacağız. Urve bin Mesud'un oğluyla yeğeninin Medine'ye gelip Müslüman olmaları. Urve bin Mesud şehit edilince oğlu Ebu Müleh ile kardeşinin oğlu Karib bin Esved bin Mesud Taif halkına, "Siz Urve'yi öldürdünüz. Artık biz sizinle hiçbir zaman hiçbir şey üzerinde söz ve işbirliği yapmayacağız." diyerek Taif'ten ayrıldılar, Medine'ye geldiler, Muhire bin Şube'nin evine indiler. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın yanına varıp Müslüman oldular. Yüce Allah onlardan razı olsun. Peygamberimiz Aleyhisselam onlara, "Kimi isterseniz kendinize müttefik ve yardımcı ediniz." buyurdu. Onlar, "Biz Allah'ı ve Allah'ın Resulünü veli edindik." dediler. Peygamberimiz Aleyhisselam, "Ebu Sufyan bin Harp dayınızdır. Onunla müttefik olunuz." buyurdu. Onlar, "Evet, Ebu Sufyan bin Harp dayımızdır." dediler. Onun müttefiki oldular. Hicretin 9. yılı Ramazan'ında Sakif heyeti Medine'ye gelinceye kadar Medine'de oturdular. Beni Uzre heyetinin Medine'ye gelmeleri ve Müslüman olmaları. Beni Uzre bin Sa'd bin Hüzeymler, Kudalardan olup,

Yemen kabilelerindendi. Hicretin 9. yılında Safer ayında Beni Uzre'lerden 12 kişilik bir heyet Medine'ye gelip Remle binti Haris'in konağına indiler. Cemre bin Numan, Süleym bin Malik, Sa'd bin Malik, Malik bin Ebi Riyah gelen heyet içinde bulunuyordu. Cemre bin Numan, Beni Uzre'lerin ulusu ve lideriydi. Beni Uzre heyeti Peygamberimiz Aleyhisselam'ın yanına gelince Peygamberimiz Aleyhisselam'a cahiliye devri selamıyla selam verdiler. Peygamberimiz Aleyhisselam onlara, siz kimlersiniz diye sordu. Beni Uzre heyetinin konuşmacısı, biz bilmediğin kimseler değiliz. Biz Kusay'ın anne bir kardeşi ve yardımcısı olan Uzre'nin oğullarındanız. Biz Huzalarla Beni Bekri'leri Mekke vadisinden uzaklaştırmıştık. Aramızda akrabalık ve hısımlık vardır dediler. Peygamberimiz Aleyhisselam onlara, hoş geldiniz, safa geldiniz buyurduktan sonra, siz beni tanımadınız mı, bana İslam selamıyla selam vermekten sizi ne alıkoydu diye sordu. Beni Uzre heyeti, ya Muhammed, biz henüz atalarımızın üzerinde bulundukları şey üzerinde bulunuyoruz. Kendimiz ve kavmimiz adına bir takım isteklerin dile getiricisi olarak yanına geldik dediler. Sen nelere davet ediyorsun diye sordular. Peygamberimiz Aleyhisselam, ben bütün insanları bir olan, kendisinin hiçbir eşi ortağı olmayan Allah'a ibadet ve benim de onun Resulü olduğuma şehadet etmeye davet ediyorum buyurdu. Beni Uzre heyetinin konuşmacısı, bunun arkasından yapılacak ne var diye sordu. Peygamberimiz Aleyhisselam, abdestlerini güzelce alıp vakitleri içinde kılacağınız 5 vakit namaz vardır. Çünkü bu ibadetlerin üstünüdür buyurdu. Ve kendilerine oruç, zekat ve hac gibi farzların geri kalanını da anlatıp sözünü bitirdi. Beni Uzre heyeti Peygamberimiz Aleyhisselam'dan dini birçok şeyler sordular. Peygamberimiz Aleyhisselam onların sorularını cevaplandırdı. Beni Uzre heyeti Müslüman oldu. Yüce Allah onlardan razı olsun. Beni Uzre heyeti, ya Resulallah, aramızda kahin bir kadın var. Kureyşiler ve başka Araplar onun yerine varıp muhakeme olunur, yargılanırlar. İçinden çıkamadığımız işlerimizi ondan soralım mı diye sordular. Peygamberimiz Aleyhisselam, ondan hiçbir şey sormayınız buyurdu. Onları kahin kadına bir şey sormaktan, putlar adına kestikleri hayvanların etini yemekten men etti. Ancak Allah'ın ismini anarak kesecekleri hayvanların etlerini yemenin kendilerine haram olmadığını haber verdi. Peygamberimiz Aleyhisselam, Şam'ın fethedileceğini ve Heraklius'un ülkesinden çıkıp korunabileceği bir yere kaçacağını da Beni Uzre heyetine müjdeledi. Beni Uzre heyeti Remle binti Haris'in konağında 2 gün oturdu. Peygamberimiz Aleyhisselam, başka heyetlere verdiği gibi Beni Uzre heyetine de bahşişlerin verilmesini emretti. Bahşişleri verildi. Heyetten her birine birer bürüt elbise de verildi. Beni Uzre heyeti ev halklarının yanına, yurtlarına döndüler. Beni Uzre'lerden Cemre bin Numan'ın zekat memurluğuna atanışı ve kendisine arazi de verilişi. Beni Uzre heyetinden Cemre bin Numan, Hicaz halkından Beni Uzre'lerin zekat ve sadakalarını toplayıp Peygamberimiz Aleyhisselam'a getiren ilk kişiydi. Peygamberimiz Aleyhisselam ona Vadil Kura'da enine boyuna atının koşup yorulduğu yerden attığı kamçısının ulaştığı yeri yurt olarak sınırladı ve verdi. Cemre bin Numan oraya konup vefatına kadar orada oturdu. Beni Uzre'lerden Zeml bin Amr'ın Müslüman oluşu ve kendisine sancak ve yazı verilişi. Beni Uzre'lerden Zeml bin Amr'ı tapmakta olduğu putun içinden işittiği bir ses uyarmış, gelip bunu Peygamberimiz Aleyhisselam'a haber vermişti. Peygamberimiz Aleyhisselam, o cinlerden bir mümindir buyurdu. Zeml Müslüman oldu. Peygamberimiz Aleyhisselam bir sancak bağlayıp onu kavminin sancaktarı yaptı. Zeml için bir de yazı yazdırdı. Yazdırdığı yazıda şöyle buyurdu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın Resulü Muhammed tarafından Zeml bin Amr'a ve yanında bulunan Müslüman kişilere hususi olarak yazılmıştır. Ben onu bütün kavmine gönderdim. Müslüman olan Allah cemaatine dahil olmuş bulunur.
Müslümanlıktan kaçınanlara

0: Eser: Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar: Mustafa Asım Köksal.
1: Akramedya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akramedya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akramedya, sağduyunun sesi.
2: Akra'da sağduyulu akıl özel söyleşilerinde yeni bir bölüm. Aklı kullanmamanın sonuçları. Hayat kılavuzumuz Kur'an-ı Kerim aklı nasıl tarif ediyor? Akletmeyenlerin yaşadıkları durumlar neler?
3: Akıl nimetinin farkındalığına dair ayeti kerimelerden örneklerle sağduyulu akıl özel söyleşisi pazar 17.15'te Akra'da.
4: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: Muhakkak ki size hem gereken şeyleri açıklayan ayetler, hem de sizden evvel gelip geçmişlerinden misaller, hem de Allah'ın emirlerine uyup azabından korunanlar için bir öğüt indirdik. İşte böylece biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik ve onda tehditleri, uyarıları türlü şekillerde açıkladık. Olur ki ibadet ve itaat edip günahlardan sakınanlar yahut o Kur'an kendileri için bir öğüt ve ibret meydana getirir. O Kur'an bütün alemlerin huzuru ve düzeni için ancak bir öğüt ve uyarıdır. Bir zaman sonra onun verdiği haberlerin doğruluğunu mutlaka öğrenip bileceksiniz.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta.

0: Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.
1: Akra çıksa yalnız değilsiniz.

ibadet etmekle ilgili 3 hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Celle Celaluhu buyurmuştur ki, kulum farz ibadetlerden daha sevimli bir şeyle bana yaklaşamaz. Nafile ibadetlerle de bana yaklaşmaya devam eder. Sonuçta ben onu severim. Sevince de onun işiten kulağı, gören gözü, tutan eli, yürüyen ayağı olurum. Benden istediğinde ona veririm. Bana sığındığında onu korurum. Amel işlerken ne aşırılığa kaçın ne de ihmalkar davranın. Bilakis orta yollu olun. İbadetleri tam manasıyla yapamasanız da ona en yakın olanı yapmaya çalışın. Az da olsa sürekli yaptığınız amellere sevinin. Bedevinin biri Nebi sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve "Ey Allah'ın Resulü, işlediğim takdirde cennete gireceğim bir amel söyle bana." dedi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmaksızın kulluk edersin. Farz olan namazları kılarsın. Yine farz olan zekatı verirsin ve Ramazan orucunu tutarsın." buyurdu. Sevgili dinleyenler, ibadet etmekle ilgili 3 hadis-i şerifi paylaştık.

0: Okudukça eser çöle inen nur. Sevgili dinleyiciler, Necip Fazıl Kısakürek'in Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını edebi bir dille anlattığı Çöle İnen Nur eserini sizler için seslendirdik. Keyifli dinlemeler.
1: Hayırlı akşamlar değerli okurlar. Geçen bölüm muazzamdı çünkü Mekke fethedildi. Sakınanlar affolundu. Pişman olanlar imana kavuştu. O gün sade Mekke değil, gönüller de fetholundu. 45. bölüm. Devrilen 360 put. Allah'ın Resulü nail oldukları büyük fetihten öyle bir şükür, haşyet ve tevazu tavrı içinde ki devesinin üstünde mukaddes başı çehresini gizleyecek kadar eğik. Bu baş tulgalıdır ve bu tulganın üstünde siyah bir sarık vardır. Ümmü Hani'nin evinde guslettiler ve 8 rekat namaz kıldılar. Ertesi gün karşılarında yığın yığın insan, bir hutbe verdiler. Ey insanoğulları! Allah yerleri ve gökleri yarattığı an Mekke noktasında her türlü öldürücülüğü yasak etti. Bu haram kıyamet gününe kadar devam edecek. Allah ve öteler alemine inananlar için Mekke'de kan dökmek ve ağaç kesmek helal olmaz. Eğer herhangi bir fert Allah'ın Resulü Mekke'de harp etmiş diye kendisine imkan arayacak olursa ona deyin ki Resulüne Allah izin verdi. Size vermez. Bana da gün içinde bir müddetlik izin verildi ve yine aynı hürmet geriye döndü. Ölçü budur. Buna hazır olanlar gayip olanlara haber versin. Ve buyurdular, ey Kureyşliler, size ne yapacağımı sanıyorsunuz? Kureyşliler cevap verdi, edeceğin hayırdır, sen Kerim kardeşsin ve Kerim kardeşin oğlusun. Serbestsiniz buyurdular, hepiniz serbestsiniz, azatsınız. Medineliler bir korkuya düştü. Ya Allah'ın Resulü bizi bırakır da öz memleketi ve kabilesi içinde kalırsa? Alemlerin fahri Safa'da, mübarek ellerini açmış dua ederken Medinelilerin bulunduğu tarafa döndüler ve hitap ettiler. Sizi bırakır mıyım diye düşünüyorsunuz öyle mi? Evet ey Allah'ın Resulü. Sizi bırakmak ihtimalinden Allah'a sığınırım. Sağlığım sizin sağlığınızla ve ölümüm sizin ölümünüzle. Kainatın efendisi Kabe'yi 7 defa tavaf ettiler. O sırada bir kenara sinmiş bir adam. Allah'ın Resulü bu adama ismiyle seslendiler. Fudale, evet ey Allah'ın Resulü, gönlünden ne geçiyor? Hiç, Allah'ı düşünüyorum. Hayır Fudale, başka şey düşünüyorsun. Allah'tan af dile. Ve mübarek elini Fudale'nin kalbi üstüne koydu. Allah'ın sevgilisine suikast için bekleyen Fudale'nin gönlü bir anda onun aşkıyla doldu. Ebu Sufyan da bir kenarda içinden geçirmektedir. Ah bir gayret, asker toplasam da şu adamla yeniden cenkleşsem acaba nasıl olur? Tam o anda Ebu Sufyan'ın önüne gelen Allah'ın Resulü gizli sualin cevabını açık verdiler. O adam seni zelil eder. Ebu Sufyan tepeden tırnağa samimi haykırdı. Bildim ki hak peygambersin, düşündüklerim için Allah'tan af dilerim. Kabe'nin anahtarı Osman bin Ebu Talha elinde. İstettiler, teslim edildi. Anahtar Allah Resulü'nün elinde. Karşılarında boynu bükük bekleyen insana hitap buyurdular. Nasıl Osman, dediğim oldu mu? Osman'ın gözünde Mekke ve Kabe karardı, eski günler canlandı. Eski, çok eski demlerde bir gün Allah'ın Resulü Kabe'ye girmek istiyorlar. Anahtar yine Osman'da. Ver şu anahtarı Osman, Kabe'ye gireceğim. Osman acı hakaret tavırlarıyla reddediyor. Osman, bir gün bu anahtarı benim elimde göreceksin. O zaman ben onu dilediğime teslim edeceğim. Osman kahkahalarla gülüyor. O zaman Kureyş'in düşmesi ve alçalması lazım. Hayır Osman, o zaman Kureyş'in yükselmesi ve aziz olması lazım. Osman yakıcı hatırasından uyandı ve Allah Resulü'nün karşısında eridi. İşte anahtar onun elinde, dilediğine verecek. Al anahtarı Osman, bundan böyle senin ve senden sonra geleceklerin elinde ebedi olsun. Kabe açıldı ve girdiler. Allah'ın Resulü Üsame bin Zeyd, Bilal ve Osman bin Ebu Talha kapıyı kapattılar. Allah'ın Resulü Kabe'de namaz kıldı. Tavaf devam ederken Kabe'nin etrafına dizili 360 putun önünden geçiyor.

görüyorlar. Ellerinde ince bir ağaç dalı. Dalı önünde bulundukları puta doğru kaldırıyorlar ve bir ayet okuyorlar. Meali, hak geldi, batıl gitti. Eritilmiş kurşun ve bakırla yerlerine perçinli mankafa putlar teker teker yüzüstü. Tam 360 put devrildi ve süpürüldü. Kabe Allah'ın evi tertemiz. Hübel isimli büyük put gürül gürül yıkılırken Zübeyir Ebu Sufyan'a dedi. Hani ya senin Uhud cenginde sığındığın ve sayesinde gururlandığın Hübel? Sus dedi Ebu Sufyan. Artık suçlandırmak yetişir. Allah, başkası yok. Öğle vakti. Bilal Kabe'nin duvarlarına çıkmış ezan okuyor. Putlar yerde kırık dökük. Mekkeliler de yüzler hayret çizgileriyle buruş buruş. Şu kadar yıl evvel boynuna ip takıp sokak sokak gezdirdikleri köleye bakıyorlar. Kabe'nin duvarına çıkmış ezan okuyor ve dağ taş inliyor. Bu manzarayı gören Kureyş aristokratları içinde hala gizlice düşünenler var. Keşke ölseydim de bu hali görmeseydim. Bizden evvel ölenlere ne mutlu. Anlayamıyorlar ki ebediyen kurtulmuşlardır. Kainatın efendisi Kabe'nin kapısında durup halka hitap ettiler. Ey insanlar! Kabe hizmetiyle zemzem sakalığından başka bütün işleri, eskiden kalma imtiyaz ve gedikleri, vergi ve angaryaları iptal ediyorum. Kainatın efendisi Safa'da oturuyorlar. Bütün Mekke ve Kureyş teker teker huzurlarına gelip biat ediyorlar. Evvela erkekler, sonra kadınlar. Biat, İslamiyet üzerinedir. Allah Resulüne bağlanarak. Ebu Bekir'in babası İhtiyar Kuhafe, kendisini koltuklayıp huzura çıkaran oğlunun elinde Müslüman. Ebu Sufyan'ın karısı Hindir Müslüman oluşu ve affedilişi, Allah Resulü ile arasında o türlü sözlere yol açtı ki, Ömer gibi bir ciddiyet heykeli bile gülmekten kendisini alamadı. Hicret günlerinde arkalarında atla kovalayıp atı kumlara saplanan ve sonra dualarıyla kurtulan Süraka'ya dediler. Süraka, kollarında kisraların bileziklerini görüyorum. O zaman kimsenin anlayamadığı bu sözü Ömer'in halifeliğinde Fars dünyası devrilip de ganimet mallarından Süraka'ya Acem padişahının bilezikleri düştüğü ve Süraka bunları koluna geçirdiği an haşyetle takdir edeceklerdir. Cizre'ye kaçan Saffan bin Ümeyye, İslam düşmanlığının en azılılarından biri. Bu insan bile eman alanlardan. Mekke'ye döndü, Müslüman olmak için Allah Resulü'nden 2 ay mühlet istedi. Kendisine 4 ay verildi. Daha niceleri, niceleri bağışlandı. Allah Resulü 15 gün kaldıktan sonra Keremli Mekke'den Nurlu Medine'ye, Ensar isimli yardımcılarının alemine döndüler. Büyük fetih, siyaset ve kılıcın, ruhla maddenin bir vücuda bağlı 2 kol halinde uzanıp kavuşmasıyla gerçekleşti. Asiller çevresi Kureyş, topyekün Müslüman oldu ve İslam büyük düzlüğe çıktı. İlerisi madde planında İslam hamlesinin kavuştuğu düzlük. Ruh ve mana planıysa İslam'ın ana zemini. Bütün insanlığın altına fert fert ve cemiyet cemiyet. İşte bu ana zemini çekmek içindir ki madde planında savaşılıyor. Dava artık düzlüğe çıkmıştır. Mekke içinde 4 seriye tertiplendi. Halid bin Velid Nahle'de Kureyş ve Kinane kabilelerinin en büyük putu Uzza'yı yıkıp geldi. Amr bin As Huzeyl Oymağı'nın putunu devirdi ve oraya Müslümanlığı aşıladı. Said bin Zeyd sahil tepelerinde Evs ve Hazreçlilerin Menat isimli putunu yerle bir etti. Yine Halid bin Velid biraz da şahsi hınç beslediği Huzeymelileri kuşattı ve Müslümanız cevabını alamadığı için çoğunu kılıçtan geçirdi. Halbuki bunlar Müslümanız niyetine Sabiyiz diye vaktiyle Kureyşlilerin Müslümanlara taktığı adı kullanmışlardı. Allah'ın Resulü bu dikkatsizlikten üzüldü, Halid'i hatalandırdı ve onların diyetini gönderdi. Gurura yer yok. Huneyn. Mekke fethinin ardından Huneyn gazası. Müslümanlara zafer ve üstünlüğe nailiyetten sonra en tehlikeli geçitte gurur uçurumunun bir ihtarı. Huneyn seferi de topyekün zaten her savaşı ruhaniyetiyle kazanan Allah Resulü'nün bunu ruhani ve ferdani tek başlarına kazanması hadisesidir. En basit çizgiler içinde Huneyn gazasının bu derin ve mucizevi manası şimdiye kadar layıkıyla hecelenmiş değil.
Huneyn,

0: etrafında tek kişi kalmayınca tek başına peygamberin ne demek olduğunu gösteren bir mucize çerçevesidir. Hemen bütün Hicaz, İslam çemberine girmek istidadını gösterince en kuvvetli iki putperest kabile, Hevazin ve Sakif, el ele verip İslam selinin karşısına çıkmaya niyetlendi. Bir hazırlıktır başladı. Allah'ın Resulü 10 bin Medineli ve 2 bin Mekkeli ile bunların üzerine yürüdü. Düşmanın Huneyn Vadisi'ne konduğu haber alınmıştı. Bir Müslüman bir laf etti. Artık bize azlık yüzünden mağlup olmak yok. Bu söz Allah'ın Resulüne giran geldi. Nice çoklukları azlıkla yenmişlerdi. Şimdi de çokluk yüzünden azlığa yenilebilirlerdi. Her şey Allah'a bağlı ve bereket ki Allah'ın Resulüne vaadi var. Muharebe başladı ve küfür safları reislerinden aldığı emirle kör ve hissiz kendilerini kandırdıkları gibi İslam ordusunun üzerine attılar. Sayıları 20 bine doğru. Aralarında vaktiyle Allah Resulü'nün çocukluğunu geçirdiği Beni Sa'd oymağı da var. Önlerinde Beni Selim bozuldu. Onların arkasındaki Mekkeliler de dağılmaya başladı. Derken nasıl ve niçin geldiği belirsiz yıkıntı bütün İslam ordusuna sirayet etti. En kısa zamanda öyle oldu ki Allah Resulü'nün yanında en yakınlarından 10-15 sahabiden başka kimse kalmadı. Ne görüyoruz? Hal böyleyken Allah'ın Resulü sırtlarında üst üste iki zırh ve başlarında sarıklı miğfer zerrece telaş ve kaygı göstermeden bindikleri hayvanı düşmana doğru sürüyorlar. Akıl almaz manzara. Amcaları Abbas hayvanının dizginine, İbni Haris de üzengisine yapışmış. Allah'ın Resulü'nü düşman saflarına girmekten alıkoymaya çalışırken kendileri boyuna ilerliyorlar. Düldül, süvarisi Allah Resulü'nün sevkiyle onu yürümekten alıkoymak isteyen sahabileri sürükleyip gidiyor. Bu hal böyle devam ede dursun, birdenbire kainatın efendisi ferman buyurdular. Ya Abbas, sahabilere nida et, dönsünler. Abbas Düldül'ü bıraktı ve yüksek sesle bağırmaya başladı. Ey sahabiler, ey Seriye eshabı, ey Bakara suresi eshabı, dönünüz. Abbas'ın gür sesiyle ova dalgalanıyor. Ey Ensar, Rıdvan şeceresi altında biat edenler, dönünüz. Duyan mıhlanıp kaldı. Mıhlanıp kalan önündekini durdurdu ve sahabiler kümesinden bir nidadır koptu. Lebbeyk. Sanki evvela yüz geri edenler başka, sonra tekrar dönenler başka insan. Sanki sahabilik onlardan bir an kalkar gibi olup tekrar yerine oturmuştur. Hep birden toplanıp sel gibi düşmana atıldılar. Nehir tersine dönmüştü. Allah'ın Resulü fısıldadılar. İşte ocak şimdi kızıştı. Ve yerden bir avuç toprak alıp düşmana savurdular. Çelik yapraklı ağaçlar ormanında kasırga. Düşman üzerine bir şahmerdan inmiş gibi ezildi. Hazreti Ali bir anda düşmanın bayraktarlarını ikiye biçti ve Medineli Ebu Talha müşriklerden 27'sini devirdi. Allah'ın Resulü Düldül'ün üzerinde doğrulmuş buyuruyorlar. Ben Allah'ın Resulüyüm ve yalan söylemem. Böylece 12 bin Müslümanın katıldığı Huneyn Muharebesi sadece onun nebiliğini tasdik ettirici, beklenmedik tecelliler içinde zafere erdi.
1: Okudukça Eser Çöle İnen Nur. Okudukça da Necip Fazıl Kısakürek'in kaleme aldığı Çöle İnen Nur eserini dinlediniz. Programın ses kayıtlarına akra.medya'dan ulaşabilirsiniz.

insan kimi seveceğini düşünmeli ve kimi seveceğini seçmeli. Kiminle dostluk yapacağını iyi düşünüp dostluğunu seçmeli. Herkese efendim sevgi bağıyla bağlanmamalı. Neden? Bazı sevgiler o sevdiği insana bağlanmayı, o bağlılık da o insan kötüyse onun yoluna gitmeyi sağlar. Mesela bir insan bir kötü insanı severse sonunda onun yanında gezerken, tozarken onun yaptığı kötülüklere bulaşır. İçkiye bulaşır mesela, kumara bulaşır. Efendim daha başka kötülüklere bulaşabilir, hava iyileşebilir. Çeşitli ailesinin istemediği, yaka sırttığı, ana

babasının kızdığı, komşularının ayıpladığı efendim bataklıklara saplanabilir. O halde kimi seveceğiz? Kısaca söylemek gerekirse Allah'ın iyi kullarını sevmek lazım. Allah'ın sevdiği kulları sevmek lazım. Dost edinirken bir takım vasıflar aramak lazım. Bunlar nelerdir? Bu hususta İmam Gazali'nin İhya-i Ulum'unda kardeşlik ve arkadaşlık bölümü diye bir bölüm var İhya-i Ulum kitabında. Onu dikkatle okumalarını rica ederim dinleyicilerimden. Tabii bir sevilecek insanın, dost edinilecek insanın dindar olması, İslam'ı bilmesi ve İslam'ı uygulayan bir insan olması lazım. Yani namaz kılan, oruç tutan, Kur'an okuyan, haramlardan kaçınan, sevaplı işleri yapmaya çalışan bir insan seçmek lazım. Dindar insanların hangisini öncelikle seçmeli? Dini en iyi bilen alimleri seçmeli, hem de ilmiyle amil olan fazılları seçmeli.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah'a ve Resulüne itaat edin. Kur'an'ı işittiğiniz halde ondan yüz çevirmeyin.

0: Cuma Sohbeti. Hayırlı cumalar sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esat Coşan'ın Cuma Sohbeti ile sizi baş başa bırakıyoruz.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz ve sevgili ve değerli Akra dinleyicileri, cumanız mübarek olsun. Allah-u Teala Hazretleri gönüllerinizin dileklerini, muratlarını sizlere dünyada ahirette ihsan eylesin. Efendim, bugün size Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin 3 tane hadisi şerifini okumak istiyorum. Birincisi, مَا مِنْ قَوْمٍ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ اِلَّا حَفَّتْ بِهِمُ الْمَلَائِكَةِ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةِ وَنَزَلَتِ السَّك۪ينَةُ عَلَيْهِمْ اَوْ نَزَلَتِ عَلَيْهِمُ السَّك۪ينَةِ وَذَكَرَهُمُ اللّٰهُ ف۪ي مَنْ اِنْدَهِ Tirmizi Hasan sahih hadis buyurmuş. Ebu Hureyre, Ebu Said radıyallahu anhuma'dan beraberce rivayet edilmiş bir hadis-i şerifle başlıyorum. Bu hadis-i şerifin kelimelerini izaha geçelim. مَا مِنْ قَوْمٍ Hiçbir topluluk yoktur ki. Kavim burada yani ırk, millet manasına değil, insan grubu. Hiçbir insan grubu yoktur ki, az veya çok efendim olabilir. يَذْكُرُونَ اللّٰهَ Allah'ı zikrediyorlarsa, Allah'ı zikreden hiçbir insan grubu, topluluğu yoktur ki, bir yere toplanmışlar, orada Allah'ı zikrediyorlar. İlla haffet bihimül melaike, buradaki haffetin hası noktasız ha, efendim, melekler onların etrafını çepeçevre sararlar, kuşatırlar, toplanırlar etraflarına. Yani onlar Allah'ı zikrediyorlar diye, melekler onların etrafına toplanırlar. Biliyorsunuz biz tabi, amentü billahi ve melaiketihi, Allah'ın meleklerine inanıyoruz. Allah'ın melekleri var. Çeşit çeşit Cebrail, İsrail, Azrail, Mikail aleyhisselam büyükleri. Ondan sonra vücudumuzda kiramen katibi meleklerimiz var. Mafsallarımızda melekler var. Gözümüzü efendim koruyan melekler var. Amellerimizi yazan melekler var. Çeşit çeşit melekler var. Tabii bir de Allah-u Teala Hazretleri bazı melekleri özel durumlarda gönderiyor ve yaratıyor. Mesela abdestli gezdiği zaman bir Müslüman, efendim abdestli yattığı zaman onun iç çamaşırıyla vücudu arasında Allah bir melek halk eder. O melek ona sabaha kadar ya Rabbi bu kulun temiz yattı, bunu affı mağfiret eyle diye dua eder deniliyor. Böyle melekler var. Bir de işte böyle Allah'ı zikrederken, zikri sevdikleri için, zikirden çok zevk aldıkları için, zikredenleri sevdikleri için, Allah sevdiği için zikredenleri, melekler onların etrafına toplanır.

Ayet-i kerimeler geliyor. Allah'ı zikretmenin sevabı hakkında, efendim ferah bulacakları hakkında Allah'ı zikredenlerin. Zikir çok güzel bir ibadet. Namaz gibi Allah'ın bir emri bize. Allah'ı zikretmek bizim vazifemiz. Ya eyyühellezine amenüzkürullah zikren kesira. Ey iman edenler Allah'ı çok zikrediniz buyuruyor. Binaenaleyh bazı insanların yapıp bazı insanların yapmamakta serbest olduğu ihtiyari, keyfi bir çalışma değil. Bütün Müslümanların zikir erbabı olması lazım. Ama bir hadisi şerif var. Eğer sen Allah'a itaat halindeysen, Allah'ın emirlerini tutan, Allah'a muti, itaatkar bir kul isen, Allah'ı zikrediyorsun demektir. Eğer sen Allah'a isyan halindeysen, emirlerini çiğnemekte, buyruğunu tutmamak halinde isen, dilinde zikir, elinde tesbih olsa bile Allah'ı zikretmiyorsun demektir diye Peygamber Efendimiz'in hadisi şerifi de var. Demek ki işin aslı tabii zikir demek, hatırında olmak demek. Allah hatırında olacak, müminin hatırından hiç çıkmayacak, kalbinden, gönlünden, aklından hiç çıkmayacak Allah, ama hatırındayken de Allah'a asi olmayacak, Allah'a itaat edecek. Rabbini hatırlayıp, Rabbinin emirlerini hatırlayıp, Rabbinin emirlerini tutacak Müslümanlar, müminler. Allah'ın emirlerini daima tutacak. Tuttuğu zaman zikir tamam oluyor. Asi olduğu, tutmadığı, emirleri çiğnediği, yasakları işlediği, günahlara daldığı zaman da eli tesbihli de olsa kıymeti olmuyor. Esas olan itaat. Allah'a muti bir kul olmak, tatlı, itaatkar, sevimli, söz dinleyen bir kul olmak. Melekler etrafına toplanır. Tabi bu çok güzel bir şey. Ve gaşiyet ömür rahme. Rahmet onları kaplar. Yani rahmet, Allah'ın rahmeti onları sarar, kaplar. Ve nezelet aleyhimus sekine, onların üzerlerine sekinet iner. Efendim böyle sükunlu, huzurlu, efendim manevi efendim hallere sahip insanlar olurlar. Huzur ve sükuna, tatlı hallere erişirler. Ve zekerahumullahu fîmen inde, Allah da onları kendi yanında olan meleklerine metheder, anar. Allah da onları zikreder diyor. Yani o zikretmek, onları anmak. Bak ey meleklerim, gördünüz mü yeryüzündeki benim itaatli güzel kullarım nasıl beni güzel güzel zikrediyorlar diye Allah meleklerine kendisini dünyada zikreden bu kulları zikreder, anar, söyler, metheder. Tabii bu da çok büyük güzel bir şey. Sonra biliyorsunuz zikir çok şerefli bir şey. Çünkü fezkürûni ezkürküm. Siz beni zikredin, ben de sizi zikrederim. Siz beni zikrederseniz ben de sizi zikrederim diye ayetten de biliyoruz. Allah kendisini zikredeni zikrediyor. Tabii Allah'ın zikri de o kul için şeref olarak yeter, efendim nimet olarak yeter, rahmet olarak yeter. O Allah tarafından zikredilen, övülen, sevilen bir kulun ne kadar güzel olduğunu siz düşünün. Onun için elinizde tesbih, efendim dilinizde zikrullah, kalbinizde Allah duygusu, Allah sevgisi, böyle vakitlerinizi değerlendirin. Bir saniyeniz bile boş geçmesin. Efendim yolda yürürken, vasıtada giderken, otururken, kalkarken, hele hele bu cuma günleri, cumanın mübarek vakitlerinde zamanınızın bir saniyesini bile boş geçirmemeye, zikirsiz geçirmemeye gayret edin. Çünkü cennette giren müminler bile cennette bir şeye hayıflanacaklar. Ciğerleri, kalpleri cız edecek, yanacak. Ah vah diye üzülecekler biraz. Cennette üzülmek, hüzün yok ama, korku yok, hüzün yok ama biraz ciğerlerinde şöyle bir yanıklık, içlerinde bir burukluk olacak. Niçin? Dünyada zikirsiz geçirdikleri zamanlar için biraz üzülecekler. Keşke o zamanları da zikirsiz geçirmeseymiştik. Keşke o zamanlarda da gafil olmasaymıştık. Keşke o zamanlarda da Allah'ı zikretseymiştik diyecekler. Onun için evliyaullah büyüklerimiz bizi zikri müdam haline ulaştırmak için öyle yetiştirmişlerdir. Yani zikri müdam hali ne demek? Daimi zikir hali. Daimi zikir ve münacat haline gelmesi lazım. Bu çok yüksek bir dini makam ve seviye olmuş oluyor. Allah-u Teala Hazretleri kardeşlerimizi, sizleri, bizleri zikrinden, şükründen
hüsnü ibadetinden ayırmasın. Bu birinci hadisi.

şerifi zikirle ilgili efendim bir hadis olarak hasen sahih hadis olarak şey yaptım, zikrettim. İkinci hadisi şerif muhterem kardeşlerim, ma min kavmin yu'melu fihim bil maasi ve hum e'azzu ve ekser mimmen ya'meluhu sümme lem yugayyiruhu illa ammehumullahu minhu bi'ikab. Bu da efendim Tahavi, Ahmed İbn Hanbel, İbn Mace, Ebu Davud ve diğer kaynaklarda olan Abdullah İbn Cerir'in babasından rivayet ettiği radıyallahu anh bir hadisi şerif. Efendimiz buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Hazretleri, Peygamberimiz Hazretleri buyuruyor ki, "Ma min kavmin, hiçbir insan topluluğu grubu yoktur ki yumelu fihim bil maasi, onların arasında günahlar işleniyor. Günahların işlendiği bir topluluk, aralarında günah işleniyor. Hüm e'azzü ve ekseru mimmen ya'meluhu. O günahı işleyenlerden bu müminler daha çok ve daha güçlü." Yani güçleri, kuvvetleri var, sayıları daha çok günah işleyenlerden. "Lem yugayyiruhu." O günahı engellemiyorlar, değiştirmiyorlar bu çirkin durumu. Yardımcı olmuyorlar Allah'ın emrinin yerine getirilmesinde. Allah'ın emirlerinin çiğnenmesini engellemiyorlarsa illa ammehumullahu minhu bi'ikab. Allah-u Teala Hazretleri azap ve ikabını o topluluğa umumi olarak gönderir. Yani içinde müminler var, iyiler var, namazlı, niyazlı, tesbihli, zikirli, fikirli, efendim, salih insanlar var diye bunları ayırmaz. Umumi olarak azabı indirir, ceza olsun diye. Çünkü iyiler kötüleri engellemediler. İyiler kötülerin günah işlemesine mani olmadılar diye azap ve ikab, Allah'ın cezası, belası efendim başlarına umumi olarak geliyor. Demek ki bizler bir taraftan kendimiz iyi Müslüman olacağız, salih kul olacağız. Bu çok güzel bir şey. Ama bir taraftan da muslih kul olacağız. Bu da çok önemli. Yani başkalarını da ıslah edici, kötülükleri kaldırıcı, iyilikleri yapıcı, yapmayı teşvik edici, olumlu Müslümanlar olacağız. Gayretli Müslümanlar olacağız. İslam aktif olmayı emrediyor bize. Boş durmamayı, çalışmayı, kendi halinde durmamayı, kendi içine kapanık olmamayı, toplumu düzeltmeye çalışmayı emrediyor. Gayretli Müslüman olması lazım Müslümanların. Çalışması lazım. Müslümanın olduğu yerde pislik, çirkinlik, günah, efendim tatsız, tuzsuz iş, zulüm vesaire olamamalı, olmamalı. Neden? Müslüman var. Yaptırır mı? Mani olur, engeller, hayrı işletir, şerri yaptırtmaz diye böyle bu zihniyette olması lazım. Allah bizden böyle Müslüman olmamızı istiyor. Evet, zikrederiz, namaz kılarız, Kur'an okuruz, tesbih çekeriz, oruç tutarız. Bunlar ferdi, bizim kendimizle ilgili şahsi sevap kazanmamıza sebep olan ibadetler. Ama bir de topluma yönelik vazifelerimiz var, görevlerimiz, ödevlerimiz var. Onları da yapmamız lazım. Toplumu düzeltmeye çalışmamız lazım. Her şeyimizin tertemiz olması gerekiyor. Toplumumuza, evimizden, bahçemizden, evimizin önünden, üstümüzden, başımıza, dişimize, efendim, dişimizin temizliğine kadar, koltuk altımızın temizliğine kadar dinimiz bize emrediyor. Allah bizden böyle Müslüman olmamızı istiyor. Güzel kokulu, pırıl pırıl, nurlu, tatlı, geçimli, iyiliksever insanlar, aktif insanlar, toplumu düzelten insanlar, kötülüğe razı olmayan, kötü durumda durmaya gönlü razı olmayan insanlar olmamız gerekiyor. Ben bunu çok seviyorum. Bunu işte her konuşmamda arkadaşlarıma anlatmaya çalışıyorum. Bir imaj var. Yani Müslüman sessizdir, koyun gibidir, kuzu gibidir, başı önündedir. Başına vur, elinden lokmasını al, efendim işte hiçbir şeye karışmaz. Falanca adam çok iyi insan. Niçin iyi insanmış efendim? Etliye sütlüye karışmazmış. Camiden eve, evden camiye gidermiş. Bu iyi Müslüman değil. Neden? Etliye sütlüye karışsaydı, biraz toplumu düzeltseydi, etrafındakilere faydalı olsaydı, çocuklara bir şeyler öğretseydi, torunlarını çekip çevirseydi, efendim
belli bir yaşı geçtikten sonra devre dışı kalıyor. Hacı babalar, hacı dedeler, kimse dinlemiyor. Onlar öyle kenarda kalıyorlar, kendi bildiklerini ibadet ediyorlar. Küçükler bildiğini okuyor, öyle şey olur mu? Bir hacı baba evin reisi demektir, komutan demektir. Hadi bakalım namaza. Kalkın bakayım, abdestlerinizi alın. Bilmiyorsan öğreteyim. Otur bakayım karşıma, bir sayfa Kur'an oku bakayım. Neler ezbere biliyorsun, ne kadar az biliyorsun. Ayıp değil mi sana bak? Her şeyleri öğreniyorsun okulda da, dinini niye öğrenmedin vesaire. Böyle aktif olması lazım. Yani Müslüman her yerde İslam'a faydalı olmalı, Müslümanlara faydalı olmalı, aktif olmalı. Aktif, çalışkan bir Müslüman. Aksakallı da olsa çalışmalı. Eskiden gözümüzün önünde sahneler öyle, imajlar öyle. Belinde kuşak, ayağında şalvar, efendim bembeyaz sakallı ama tarlada çalışıyor, ağaç dikiyor, bir şeyler yapıyor. Hatta efendim başkalarını da teşvik ediyor. Hiç boş durmuyor. Rahmetli kayınvalidem de benim için çok böyle bir gözümün önünden silinmez bir imajı vardır. Hiç boş durmazdı. O yaşlı haliyle mutlaka bir şeyle meşgul olurdu. Ya çorap yamayacak, ya yemek hazırlayacak, ya bir şey ayıklayacak, ya evin bir şeyini düzenleyecek. Boş durup oturmayı hiç sevmezdi ve hiç yapmazdı. Eski insanların görgüsü, terbiyesi böyle. Aktif Müslüman, yani boş durmayan, daima hayır üreten, hayır fabrikası, hayır imalatçısı insanlar olacak Müslümanlar sevgili kardeşlerim. Kötülüğü de engelleyecek, yaptırtmayacak. Bu böyle kötüdür, olmasın diyecek. Nihayet 3. hadis-i şerife geliyorum. Bugünkü hadis-i şeriflerden. Onu da uzunca bir hadis-i şerif efendim İbn-i Ebi Dünya rivayet eylemiş. Çok bu konudaki hadis-i şerifler, onlardan sadece bir örnek bu, numune, bir misal. Mâmin müminin edhale alâ müminin sürüren illa halakallahu min zâlike sürürü meleken ya'budullah ve yümecciduhu ve yuvahhiduhu. Şimdi hiçbir mümin yoktur ki diyor Peygamber Efendimiz. Edhale alâ müminin sürüren. Bir mümin kardeşinin kalbine sevinç sokmuş. Yani onu sevindirmiş. Bir mümin kardeşini sevindiren hiçbir mümin yoktur ki illa halakallahu min zâlike sürürü meleken. Onun bu sevindirmesinden dolayı mümin kardeşinin gönlünü hoş edip onun içini memnun etmesinden, mesrur etmesinden dolayı Allah bu sürurdan, sevinçten bir melek yaratır. Yaratmış olmasın. Mutlaka yaratır. Hiçbir mümin yoktur ki mümin kardeşinin gönlüne sürur soksun da Allah orada bir melek yaratmasın o sürurdan. O sevinçten dolayı bir melek yaratır. O melek Allahu Teala Hazretlerine ibadet eder. Onu tesbih eyler, tevhid eyler. Yani Sübhanallah, Elhamdülillah der. Allahu Teala Hazretlerinin şanını yüceltici, Allah'ın sevdiği güzel zikirlerle zikreder durur, ibadet eder durur. Feizâ sârel müminü fî lahdihi. O mümin, o kardeşini sevindiren mümin, tabi hayat fani, bir gün gelip hepimiz öleceğiz, Allah iman selametliği versin, ölüp de kabrine konulduğu zaman o iyiliği yapan mümin, o kardeşini sevindiren mümin kabrine konuldu. Konulduğu zaman etahu sürurüllezi edhalehu aleyh, o kardeşine verdiği o sevinç, o sürur o adama kabrinde gelir. Feyekulü lehu ema tarifuni, sen beni tanıyor musun diye sorar o şahsa, kabre girmiş olan şahse. Feyekulü men ente, tabi tanımıyor, kimsin sen diye sorar bu kabre girmiş olan, iyiliği hayatında yapmış kul. Feyekulü ene sürurüllezi edhalteni ala fülanin, sen dünyada birisine bir iyilik yapmış, kalbini hoş etmiştin, sevindirmiştin ya, onun kalbine bir sevinç, sürur sokmuştun ya, işte ben onun kalbine soktuğun sürurum diyecek. Efendim enel yevme unisü vahşeteke, işte ben bugün geldim senin yalnızlığında sana arkadaş olmak, seni sevindirmek için. Ve ulakkinik ve hücceteke, ve senin hüccetini sana telkin etmek, öğretmek için geldim. Bu ne demek? Biliyorsunuz kabre giren bir insana melekler gelecekler, oturtacaklar. Otur bakalım, kabirde oturacak. Söyle bakalım Rabbin kim, peygamberin kim, dinin ne, kitabın ne, kıblen neresi? Soracaklar bunları. Bunlara cevap verenlerin kabri cennet bahçesi olacak. Bunlara cevap veremeyenlerin kabri cehennem çukuru olacak. Yani kabirde azap görmeye daha kabirden başlayacak o insanlar. Ülakkinüke hücceteke dediği işte o.
O melek ona diyor ki, ben sana şimdi öteki sorgu meleklerinin sana sorduğu soruların güzel cevaplarını sana telkin edeceğim, öğreteceğim, sana bildireceğim. Ve üsebbitüke bil kavli sabit, tam hak yolda doğru söz üzere seni sabit tutacağım, ayağını kaydırtmayacağım. O meleklerin

0: karşısında sapasağlam durmanı, cevapları güzel vermeni sağlayacağım ve üşüdü bike meşhedel kıyameti, o kıyamette insanların efendim toplandığı zaman sana şehadet edeceğim. Bu iyi insandı ya Rabbi, senin lehine şahit olacağım, şahitlik yapacağım ve eşfa'u min Rabbik, senin içindir Rabbinden sana şefaat isteyeceğim. Ya Rabbi bunu affı mağfiret eyle, rahmetine daldır, cennetine sok diye öyle şefaat edeceğini söylüyor. Ve irike menzileke minel cenne, ve sana cennetteki yerini göstereceğim. Bak şu görünen köşk senin cennetteki köşkündür diyeceğim diye kabre girmiş olan insana efendim o sürur, o böyle bir kendisine kabre girenin anlayabileceği bir suret verilmiş, insan suretine girmiş olan o sürur böyle diyecek. Onun için aziz ve sevgili kardeşlerim, insanları sevindirmeye çalışalım. İnsanları memnun etmeye çalışalım. Gönül almaya çalışalım. Gönül yapmaya çalışalım. Kabe gibi muhteremdir müminin gönlü. Gönül yıkmayalım. Kimsenin kalbini kırmayalım. Hele hele şu cuma gününde efendim bir gayret edin. Bu hadis-i şerifi duyduktan sonra birilerini sevindirin. Hasta ziyaret edin. Güzel sözler söyleyin. Kabir ziyaret edin. Geçmişlerinizin efendim kabirlerini, onlara dualar edin. Allah rahmet eylesin diye, makamlarını yüceltsin diye, azabı varsa kaldırsın diye. İşte semtinizde, civarınızda iki insanlara iyilikler yapın. Görsünler Müslümanların ne kadar iyi insanlar olduklarını, ne kadar iyiliksever insanlar olduklarını. Efendim herkes anlasın İslam'ın ne kadar güzel bir din olduğunu, müşahhas misallerle, somut misallerle herkes görsün, bilsin, anlasın. Ve Allah-u Teala Hazretleri de bu meleğin söylediği şeyleri bizlere nasip eylesin. Yani kabirde arkadaş, tatlı, güzel, nurlu bir arkadaş, kıyamette şefaatçi, ondan sonra da cenneti gösteren bir kılavuz yoldaş. Allah-u Teala Hazretleri ömrümüzü boşa geçirmemeyi daima zikirle, şükürle, ibadetle, hayırla, hasenatla, başkalarını sevindirecek, duasını alacak güzel şeyler yapmakla geçirmeyi nasip eylesin. Hayırlı, verimli, dolgun, olgun, sevaplı, ecirli, uzun ömürler nasip etsin Allah cümlenize. Sevdiklerinizle beraber cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. İki cihan saadetine nail eylesin. Aziz ve sevgili Akra dinleyicileri, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
1: Cuma Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu Cuma Sohbeti'ni istifadenize sunduk. Bir sonraki Cuma Sohbeti'nde buluşmak ümidiyle sizi Allah'a emanet ediyoruz.
2: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

Ey kalpleri halden hale çeviren Allah'ım, benim kalbimi dinin üzerinde sabit kıl.

0: Akra, akra, akra, akra.
1: Ey benim devletli sultanım Muhammed Mustafa, ta ezel mahbubi cananım Muhammed Mustafa, nura gark ettin semavat-ü zemini serteser, talatınla şems-i tabanım Muhammed Mustafa.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. İman edip salih, sevaplı işler işleyenler ve Muhammed'e Rablerinden bir gerçek olarak indirilene inananların, Allah günahlarını örtmüş ve hallerini düzeltmiştir.

Allah'ım, ey sağlam ipin ve dosdoğru işin sahibi, senden gören, rükuya varan, secdeye kapanan ve sözlerini tutan kullarla ve huzurunda bulunan mukarreb meleklerle birlikte, ceza gününde güvence ve sonsuzluk gününde cennet istiyorum. Şüphesiz sen Rahim ve Vedud'sun. Dilediğini yaparsın.

0: en güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber.
1: Adiyat Suresi. Sevgili dinleyenler, en güzel rehber olan kitabımız Kur'an-ı Kerim'in Mekke döneminde indirilen surelerinden Adiyat Suresi'nden bahsedeceğiz bugün. 11 ayettir. Adını ilk ayetinin ilk kelimesinden. Nefes nefese koşarken tırnaklarıyla kıvılcım saçan atlar anlamına gelen Adiyat kelimesinden almıştır. Adiyat Suresi yeminle başlayan surelerdendir. İlk ayetlerinde kıyameti andıran bir savaş sahnesi canlandırılarak başlar. Adiyat Suresi'nde insanoğlunun nankörlüğü, mala düşkünlüğü, ahiret hayatı için harcama yapmaması ve bu yüzden onu kötü bir sonucun beklediği anlatılmaktadır. Sure, insanların bir gün yeniden dirilip Allah'ın huzuruna döneceklerini ve Allah'ın hepsini bütün yönleriyle bildiğini vurgulayan ayetlerle son bulur. Hala bilmeyecek mi o kabirlerin içindekilerin dışarı çıkarıldığı ve gönüllerdekinin devşirilip ortaya konduğu zamanı? Şüphesiz o gün Rableri onların her halinden elbette haberdardır.
0: En güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber. Programın ses kayıtlarına akra.media sitesinden ulaşabilirsiniz.

0: Akra'da sağduyulu akıl özel söyleşilerinde yeni bir bölüm. Aklı kullanmamanın sonuçları. Hayat kılavuzumuz Kur'an-ı Kerim aklı nasıl tarif ediyor? Akletmeyenlerin yaşadıkları durumlar neler?
1: Akıl nimetinin farkındalığına dair ayeti kerimelerden örneklerle sağduyulu akıl özel söyleşisi pazar 17.15'te Akra'da.
2: Akra Medya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akra Medya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Bütün işlerinizde Allah'a itaat edin. Peygamber'e de itaat edin ve amellerinizi boşa çıkarmayın.

Ne yanar kimse bana, ateşi dilden özge. Ne açar kimse kapım, bağdı sabahdan gayrı.

Merhaba kalbi Hakk'a yakın dostlar. Bir gece daha geldik gönül pencerelerinizi. Güneşin kavurduğu sinelerimizi uzletle tanış edelim dedik bugün. Uzletle bulalım istedik Hakk'ı.

özündeki hakikati arayan insanların ruhi çalışmalarında yola çıktıkları bir noktadır yalnızlık. Şiirler yalnızken kaleme alınır. Besteler yalnızken notalara dökülür. İlhamlar yalnızken daha çok beyne akar. Tasavvuf yolcularının kutlu manalar yüklediği yalnızlığın adıdır, uzlet.

bir köşeye çekilip insanlardan uzaklaşarak sadece Allah'ı zikir ve ibadetle meşgul olmak şeklinde açıklanan uzlet kavramı, diğer İslami terimler gibi tam olarak Türkçe'ye çevrilmesi güç bir kelimedir. Mehmet Doğramacı'nın ifadesiyle insan perhizi. Ruhumuzu hasta eden kişilere perhiz uygulayarak manevi şifa bulmaya çalışmak.

0: Mutasavvıfların istediği uzlet, temelli insanlardan uzak kalmak değil, nefsi terbiye edip tekrar insanların arasına dönmektir. Kuşeyri Risalesinde esas uzletin insanlardan uzak olmak değil, günahlardan ayrı olmak olduğuna işaretle şöyle der. Hakikatte uzlet, kötü huylardan ayrılmaktır. Uzletin tesiri vatandan, yani yerinden ayrılmada değil, kötü vasıfları değiştirmede aranmalıdır. Bunun içindir ki, arif kimdir sorusuna, birlikte ve aynı olan kimsedir. Yani zahiren halkla beraber bulunduğu halde, sırren onlardan ayrı olan kimsedir diye cevap vermişlerdir. Uzlet bir içe bakış halidir. Hakla yalnız kalma, bedenen olmasa bile ruhen insanlardan uzaklaşma, hakka yakın durma halidir.
1: Aşkla söylenen sözler. Divan-ı Aşk.

Uzlet bir köşeye çekilip toplumdan, insanlardan uzak, yalnız başına yaşamak demektir. Bunun karşıtı ülfet. Yani insanlarla birlikte olma, alışma, dostluk, arkadaşlık, iyi geçinme.

Ki hüda ol. Gönül gel, layık-ı her itila ol. Dilersen dehrde azade serlik, gurur-i cahı terk eyle, geda ol. Cidal-i kil ukale yok nihayet, ricalullah ile hala aşina ol. Çekil izzetle uzlet guşesini, aziz ol, derdi şöhretten cüda ol. Dokunmaz leb lebe remzi okurken, dehani dilbere nükte nüma ol. Şimdi divan aşkımız güzel bir eserle sürüyor.

Halvet, saffet ehlinin sıfatı, uzlet, vuslat ehlinin emmaresidir. Başlangıç halinde bulunan bir müridin hem cinslerinden ayrı yaşaması, bir süre sonra üns mertebesine gelince halvet halinde bulunması şarttır. Uzleti tercih eden bir kimse için hak olan şey, halktan ayrı yaşamaktan maksat insanların kendi şerrinden selamette bulunmalarına inanmasıdır. Nefsini hor ve hakir gören mütevazı, kendisini herhangi bir kimseden üstün gören kibirli olur.

Sevgili dostlar, Akra FM'de Divan Aşk programında uzlet konusuna değiniyoruz. Tasavvufta önemli yeri olan uzlet hakkında Kuşeyri şöyle söylüyor.

Uzletin de bir adabı vardır. Evvela şeytanın şerrinden bizi muhafaza edecek şer'i ilimleri öğrenmek, ilmiyle amel etmek. Sonra zahiren halkla birlikteyken sırren onlardan ayrı kalmak. Hazreti Peygamber'in Hira mağarasına çekilmesi uzlet halidir. Velilerin cümlesinin hayatında böyle bir dönem bulunur. Bu, herhalde kişinin kendini bilmesi, nefsiyle hesaplaşması için başvurulan bir usuldür.

0: Muhibbi mahlasıyla şiirler yazan Kanuni Sultan Süleyman Han, çoğumuzun bildiği gazelinde şöyle diyor: "Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi. Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi." Bu bildik beytin ardından şöyle der Muhibbi: "Ger huzur etmek dilersen, ey muhibbi fari ol. Var mıdır vahdet makamı, guşe-i uzlet gibi." Kanuni'di, uzlet köşesine çekilmekte bulmuş rahatı. İlacın sendedir, fakat görmezsin. Derdin de sendedir, lakin farkında olmazsın. Sen kendini küçük bir cisim zannedersin. Halbuki sen de dürülüdür koskoca alem, diyor Hazreti Ali. Bu yalnızlıkla ateşe düşen İbn Arabi şöyle söylüyor: "Ah, yok oluyorum. Aşk ve şevk beni yitip tüketiyor. Ona kavuşuyorum. Gene de iyileşemiyorum. Ondan ayrı olsam da, ona kavuşsam da, gene de şevkim bitmiyor. Ona kavuşunca hiç ummadığım şeyler geliyor başıma. Demek ki bir başka dertmiş aşkta şifa bulmakta. Ben öyle birini görüyorum ki karşımda, her karşılaştığımızda güzelliği, tazeliği ve görkemi artıyor da artıyor. Haddinden de fazla. Demek ki aşktan ve vecden kurtuluş yok. Aşkla daim hemdem olmak gerek. Alnımızda yazılı bir nizama göre artıp duruyor güzellik."
1: Aşkla söylenen sözler. Divanı Aşk.

Değerli dostlar, şimdi Süreyya Eşen Hocayavan'ın yorumuyla güzel bir gazel sunacağız sizlere. Gazel, Şir Muhammed Munis'e ait. 18. yüzyılda Fergana'da yaşayan ve saray şairlerinden olan Munis'in sesini ötelerden getiriyoruz size. Gönüllerinizin bam teline dokunsun diye.

0: جنون تصویرنین بهزاد من من جهانده هر قچان کم بلس پیدا اگر شوری آنین بنیاد من من
1: بلا دانن فرهادی بنیم عشق تصویرنین بهزادی بنیم اگر جهانده کارگاشا پیدا هولسا onun müsebbibi benim.
0: Gamu mehnet ke bar irse arose, bilin kim onin damad men man. Ne tangi majnun menin şagirdim olsa, ki iş atfalinin ustaz men man. Kumulda zahmlar dürküm falaknin, Nişani navaki beydadı meyman
1: Gam ve mihnetin gelini varsa Bilin ki onun damadı benim Hayret etmeyin mecnun talebem olsa Ki aşk talebelerinin üstadı benim
0: Mening nolamga hud shohi sababdur, vale el boyisi faryodi menman. Qurub hijron tuzoqini hamisha, balolar saydining sayyodi menman.
1: Gönlümde feleğin yarası vardır, yine de okların hedefi benim. Benim bu figanıma yârim sebeptir. Yine de tüm feryatların sebebi benim. Hicran tuzağını her zaman kuruyorum. Bela avının avcısı benim.
0: Cefada muddeiler dur mutei, cefa aylar çağı munkadimim ben.
1: Aşıklar vefa isterler ama cefaya gelince...

Dostlar, uzlet dedik, halvet dedik. Ve şimdi de şiir diyor ve Fuzuli'nin bir murabbasıyla Divan-ı Aşk'a geliyoruz.

gayr ile her dem nedir seyri gülistan ettiğin? Bezmedip halvet kılıp yüz lütfu ihsan ettiğin. Ahd bünyadın mürüvvettir mi viran ettiğin. Hani ey zalim bizimle ahdu peyman ettiğin. Cürmümüz ne oldu ki bizden eyledin bizarlık? Biz gamın çektik, sen ettin özgeye gam harlık. Sizde adet bu mudur, böyle olur mu yarlık? Hani ey zalim, bizimle ahdu peyman ettiğin. Uzletle ilgili kimler neler söylemiş bakalım dostlar. Hazreti Ömer radıyallahu an, uzletten nasibinizi kaçırmayın derken, Davud-u Tayi, ölünceye kadar oruç tutunuz ve aslandan kaçar gibi insanlardan kaçınız der. Hükümdarlardan biri Hatem-i Asmam'a dedi ki, benden bir iyilik ister misin? Hatem, ne sen beni gör ne de ben seni diye cevap verdi.

Beyazıt-ı Bistami Hazretleri uzletle ilgili şöyle der. 30 seneden beri Hak'la sohbet etmekteyim. Halksa benim kendileriyle sohbet ettiğimi sanıyor. Muhammed Hadimi, mevki sahibi olmak arzusunu gideren en kuvvetli ilaç uzlet etmektir derken, İmam-ı Gazali, uzlet eden insanların şerrinden kurtulur ve rahat olur. Çünkü insanların arasında bulunduğu müddetçe gıybet sıkıntısından ve onların suizanından, yani kötü düşüncelerinden uzak olmaz, der. Kanaat eden kimseye muhtaç olmaz. Uzlet eden selamete erer. Hasedi bırakan mürüvvete kavuşur, der Hasan-ı Basri. Yunus Emre'nin güzel bir şiiri konaklıyor uzlet gecemizde. Dost senin aşkın oku, key katı taştan geçer. Aşkına düşen kişi can ile baştan geçer. Dün gün zar olur, aşkın ile yar olur. Derdi seri sen olsan düeli işten geçer. Ariflere bu dünya hayal-ü düş gibidir. Kendini sana veren hayal-ü düşten geçer. Başında aklı olan ücretle amel kılmaz. Hurilere aldanmaz, göz ile kaştan geçer. Bu dünyanın sevgisi ağlu aşa benzer. Sonunu sayan kişi ağlu aştan geçer. Gerçek aşık ol da can vermeye ol ive. Dost ile pazar için nice bin baştan geçer. Miskin Yunus ol dostu, hakikat seven kişi. Uzlet ihtiyar eder, yahut bilişten geçer.

Ey dil, hele alemde bir Adem yo imiş. Varsa da ehli dile, mahrem yo imiş. Gam çekme hakikatte, eğer arif isen. Farz eyle ki el an, yine alem yo imiş.

0: Bir varmış bir yokmuş insan hayatı. Bizler de gidiyoruz dostlar. Kalplerin sahibine emanet olasınız. Eyvallah.
1: Aşkla başladı her şey. Gazeller, kasideler, nesirler, hikayeler ve aşkla söylenen sözler. Ehli aşkın gönüllerinden dökülen dizeler.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah kullarına rıfkla, şefkatle muamele eder ve bütün işlerde yumuşak huyluluğu sever.

0: La ilahe illallah diyenin arkasına da namaz kılın. Yok efendim şöyleymiş de böyleymiş de bilmem ne efendim, o adam falancalara mensupmuş da filanca adam filancalara mensupmuş da, çeşitli laflar. Cami Allah'ın camisi, Allah'ın eli. Beş vakit namaz kılmak Allah'ın emri, Peygamber Efendimiz'in kuvvetli sünneti diye camiye ondan geliyor. Kim olur? Cami Müslümanların hepsinde. İnnel mesacide lillah. Hatta Müslümanların da değildir. Camiler Allah'ındır. İnnel mesacide lillah. Camiler Allah'ın evleridir. Gitmemek olur mu?
1: Akra çıksa yalnız değilsiniz.

imamatlık Muhammed, miraj açıp borgan bu şehadetlik Muhammed, karşı kursi pazari hinayatlık Muhammed, sekiz behişti gasi velayatlık Muhammed, miskin Ahmet kuliga kitaptınık Muhammed, yetim

büyük şükür sebebidir sağlık. En güzel doğadır sağlıklı, sıhhatli, afiyetli bir ömür. Sağlıklı hayata dair önemli bilgiler ve merak edilenleri uzmanlarla konuşuyoruz. Sağlık, sıhhat ve afiyet Perşembe 14.15'te ve Cumartesi günü 13'te Akra'da.

Niçin ağlarsın bülbül hey? Yorulup iz mi yanıldın? Niçin ağlarsın bülbül hey? Karlı dağları mı aştın? Derin ırmaklar mı geçtin? Yarinden ayrı mı düştün? Niçin ağlarsın bülbül hey? Hey ne yavuz inilersin? Benim derdim yenilersin. Dostu görmek mi dilersin? Niçin ağlarsın bülbül hey? Kadrin bilinmez mi oldu? Hatrın sorulmaz mı oldu? Ol gül görülmez mi oldu? Niçin ağlarsın bülbül hey? Kalen şehrin mi yıkıldı? Namü ağrın mı yok oldu? Gurbette yarın mı kaldı? Niçin ağlarsın bülbül hey? Kanadın açabilirsin, açıben uçabilirsin, hicaplar geçebilirsin. Niçin ağlarsın bülbül hey? Uykudan gözüm uyandı, uyandı kana boyandı. Yandı şol yüreğim yandı. Niçin ağlarsın bülbül hey? Ne oldu şu Yunus'a ne oldu? Aşkın deryasına daldı. Yine baharistan oldu.

0: Ankara Medya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akra Medya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
1: Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
2: Eklem kireçlenmesindeki en önemli belirti hastada başlayan ağrı. Bu ağrının karakteri mekanik olanlarda genelde hareket sırasında olur. Yani hasta otururken, gece yatarken çok şiddetli ağrısı olmayabilir. Eğer çok ilerlemediyse, çok ilerlemiş aşırı eklem hasarı oluşmuşlarda gece ağrısı, istirahat ağrısı da olur ama genellikle mekanik olanlarda, mekanik sebebe yetmezliğe bağlı olanlarda hareket sırasında oluşan ağrı. Ama romatizmal bir hastalığa bağlıysa bu istirahat ağrısı şeklinde de karşımıza çıkabilir. Veya bir iltihabi hastalık, eklem iltihabıysa bunlar istirahat ağrısı veya bir çeşit tümör veya gibi rahatsızlıklarda da istirahat ağrısıyla karşımıza çıkabilir. Genelde eklemi etkileyen bir artroz varsa eklem çevresinde ve eklemdedir ağrı. Yansıyan ağrılar, işte belden, kalçadan gelen ağrılar genellikle uzun bir yol kat eden ağrılardır. O yüzden bunu ayırmak lazım. Bazen bel fıtığı, bel hastalıkları da dize vurabilir veya kalça kireçlenmesi bize diz ağrısı olarak karşımıza gelebilir. Araştırdığımız zaman diz eklemini sağlıklı bulabiliriz. O zaman komşu eklemlerden şüphelenmek ve oralara da yönelmek lazım. Hastayla olan iletişimde ağrının karakterini sorgulamak lazım. Ağrının yerini sorgulamak lazım. Başlangıcını ne kadar süre

0: süredir olduğunu sorgulamak lazım. Hareketli olan ilişkisini yine sorgulamak lazım. Diğer komşu eklemleri de yine sorgulamak ve şüphelenilirse muayene etmek, tetkik etmek, röntgenini, grafisini çekmek lazım. Eklem aşırı kullanıldığı zaman, aşırı bir yürüyüş sonrası o eklemdeki yere ekleme dökülen yeni kıkırdak parçaları veya sürtünmenin etkisiyle eklem zarının reaksiyonu nel olarak sıvı üretmesine bağlı eklemde şişlik olur. Bu aşırı kullanma dönemlerinde olur. Diğer belirtilerden biri de eğriliktir. Zamanla oluşan bir eğrilik olduğu gibi başlangıçta travma sonrası bir eğrilik vardır. O eğrilik aşırı yüklenmenin olduğu tarafta aşınmanın artmasıyla eğrilikte de artmayla karşımıza gelebilir. Genellikle hastalar bacaklarım yamuldu, birbirine değmiyor şeklinde X veya O şeklinde değişik şekil bozukluklarıyla da karşımıza gelebiliyor. Bir başka belirti hareket kısıtlılığı veya merdiven çıkamıyorum, trabazana tutunmadan çıkamıyorum şeklinde şikayet edebiliyor. Hareket kısıtlı da bir belirti. Bir de günlük eklem kalitesinin bozulması. Yani ben eskisi kadar yürüyüş yapamıyorum. Günün içerisindeki günlük işlerimi yaparken dizlerimin ağrısından dolayı dinlenmek zorunda kalıyorum gibi şikayetlerle karşımıza gelebiliyor.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili. Akrat.

Nasihat veren hikayeler. Nasihat, insanları iyiye, doğruya yönlendiren öğütlerdir. Bazen anlamlı bir hikaye hayatımıza yön vermemizi sağlar. Nasihat veren hikayeler başlıyor.

Değerli dostlar, manevi ve ahlaki öğretilerle yoğrulmuş hikayeler, ibretlik anlatılar ve gerçek yaşam örnekleri, derin manaları ve eşsiz öğütleriyle her dönemde insanlığa ilham vermeye devam ediyor. Sizinle sıkça paylaşmaya gayret ettiğim nice anlamlı hikayeler, sahabe hikayeleri ve gerçek yaşam örnekleri, insanların hayatlarına değer katan derslerle dolu. Boşuna kıssadan hisse dememişler. Rabbim inşallah hissesini alabilenlerden eylesin. Bilge kişilerin yüzyıllar öncesinden bize ulaştırdıkları sözler, bazen en zor anımızda derdimize derman olur, yol gösterir, bazen de bizi uzun uzun düşünmeye sevk eder. İşte bu sözlerin birinde büyüklerimiz derler ki, evlat babanın sırrıdır. Ne güzel bir söz. Bazı bilgeler ulaştıkları sevgi bilgisinin sırrını çocuklarına aktarırlar. Gönüllerindeki sevgi tohumlarını evlatlarının gönül toprağına da ekerler. Oradan da tüm cihanı saracak bir ağaç büyür. Bütün insanları, kurdu, kuşu, canlı cansız her varlığı sarıp sarmalar, adeta kucaklayıverir. İşte efendim, böylesi bir baba-oğul ilişkisini yaşayan, sadece bizlerin değil, bütün dünyanın tanıdığı, sözleriyle asırlar öncesinden bize ışık olmaya devam eden Mevlana Hazretleri ile babası Bahaeddin Veled'i anlatmak istiyorum. Bakalım efendim, babadan oğula geçen sevgi bilgisi nasıl gerçekleşmiş? Evlat babanın sırrıdır sözü Mevlana Hazretleri ve babası arasında nasıl yansımış? Mevlana Hazretleri'nin babası Bahaeddin Veled, bugün Afganistan sınırları içinde kalan Belh şehrinde doğmuş. Henüz 2 yaşındayken babasını kaybetmiş. Babası okumayı yazmayı çok seven biriymiş. Annesi eşinden kalan kitapları isteyenleri olmasına rağmen oğlu Bahaeddin için saklamış. Her fırsatta yavrusunun eline kitapları tutuşturur, ona babasından kalan bu mirasa sahip çıkmasını öğütlermiş. Annesinin duaları ve Bahaeddin Veled'in gayreti kendisini o zamanın ileri gelen bilgelerinden biri yapmış. Her büyük bilge kişi gibi Bahaeddin Veled de gönlünü eğitecek, ona sevgi yolunun inceliklerini öğretecek hocasını aramaya koyulmuş. Sonunda bulmuş da. O bilgenin dizi dibinde yetişip eğitimini tamamladıktan sonra çevresine adeta ışıklar saçmaya başlamış. İşte efendim, bu yıllarda Mevlana Hazretleri dünyaya gözlerini açmış. Mevlana ilk derslerini babası Bahaeddin Veled'den almış. Onun sohbetlerinde büyümüş. Mevlana da tıpkı babasının çocukluğunda olduğu gibi kitap kokusunu içine çekmiş. Öyle gayretli, öyle çalışkanmış ki babası ona baktığında kendi eski günlerini hatırlamak

0: olmaktan kendisini alamazmış. Yıllar yılları kovalamış efendim. Bahattin Veled çeşitli sebeplerden dolayı ülkesini terk etmek zorunda kalmış. Ailesi ve onu bırakmak istemeyen öğrencileriyle yollara düşmüş. Nişabur şehrine geldiklerinde burada bir süre kalmaya karar vermiş. İşte o sırada 5 yaşlarında olan Mevlana bir rüya görmüş. Rüyasında nur yüzlü bir ihtiyar kendisine 6 tane dalı olan bir gül veriyormuş. Sabah olduğunda babasına rüyasını anlatmış. Bahattin Veled büyük bir mutlulukla, "Evladım, 6 tane dalı olan gül, sen büyüdüğünde 6 ciltlik bir kitap yazacağına işarettir," demiş. Şaşkınlıkla gözlerini kocaman açan Mevlana'yı burada bir sürpriz daha bekliyormuş. Rüyasında gördüğü nur yüzlü ihtiyar babasının yanında oturuyormuş. Her halinden muhabbet dökülen ve kendisine tebessüm eden bu kişi ona bir kitap uzatmış ve 6 dallı gülle kavuşuncaya kadar bu kitapla meşgul olursun," demiş. Mevlana'nın elinde tuttuğu kitap, bugün bile heyecanla okuduğumuz, hikmet dolu sözlerle bezenmiş Mantikut Tayr, yani kuşların dili kitabıymış. Onur yüzlü ihtiyar kimmiş biliyor musunuz? Onur yüzlü ihtiyar da bu kitabın yazarı Feridüddin Attar'dan başkası değilmiş. Nişabur şehrindeki günlerin ardından bu küçük kafileye yine yol görülmüş. Az gitmiş, uz gitmişler. Bu defa da Şam'da dinlenmeye karar vermişler. Burada ise büyük bilgelerden İbni Arabi ile görüşmüş. Babası Mevlana'nın yaşının küçüklüğünü aldırmaksızın görüştüğü bütün bilge kişilerin yanına oğlunu da götürüyormuş. Bir süre sohbet ettikten sonra İbni Arabi Mevlana'ya bakmış, küçücük yaşına rağmen onun ne kadar engin bir gönlünün olduğunu, büyüdüğünde aşkla söylenmiş sözlerinin insanların gönüllerine nasıl dokunacağını elbette hissetmiş. Baba oğul ziyaretlerini tamamlamışlar, Bahattin Veled önde, küçük Mevlana arkada yürüyorlarmış. İbni Arabi bu manzara karşısında şöyle demiş: "Hayret doğrusu, bir okyanusun bir nehrin arkasından yürüdüğü görülmüş şey değildir." Yanındakiler İbni Arabi'ye tam olarak ne demek istediğini sorduklarında, "Şu gördüğünüz küçük çocuk sevgi derslerinde o kadar ilerleyecek ki babasını bile geçecek. Onun sevgisi okyanuslar kadar geniş olup bütün dünyayı kucaklayacak," demiş. Yıllar yılları kovalamış efendim. Yollar yollara bağlanmış. Bahattin Veled nihayet Konya'ya yerleşmiş. Ömrünü burada tamamlamış. Mevlana da babasının çok sevdiği Konya'dan ayrılmamış. Zamana, günümüzde meydan okuyan kitaplarını işte burada yazmış. Allah sevgisini öyle bir anlatmış ki sözleri çağlar boyu dilden dile dolaşmış. Mevlana Hazretleri bütün dünyaya uzanan bir gönül eli, evrensel bir ışık. Mevlana'nın sözleri ve düşünceleri üzerinden yaklaşık 800 yıl kadar zaman geçmiş olmasına rağmen hala ne kadar canlıdır. Himmetleri inşallah üzerimize hazır olsun diyelim ve sözlerimizi yine Mevlana Hazretlerinin o güzel dizeleriyle tamamlayalım. Diyor ki Mevlana Hazretleri, "Binlerce kapıyı açsan ne olur ki, gönül kapısını açamadıktan sonra. Binlerce dostun olsun isterse, yüzünden maskeyi çıkarmadıktan sonra. Binlerce sevenin olsa ne fayda, ihtiyacın olduğunda yanında olmadıktan sonra. Binlerce gözün olsa neye yarar, bakmasını bilmedikten sonra. Binlerce gönüle sahip ol istersen, İçinde kimse barınamadıktan sonra." Himmetleri üzerimize hazır olsun inşallah.
1: Nasihat veren hikayeler sona erdi. Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi.

yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: bilecek bir toplum için hem müjde verici ve uyarıcı hem de Arapça bir Kur'an olarak ayetleri genişçe açıklanmış bir kitaptır. Biz sana bu kitabı her şey için açıklama, bir doğru yol rehberi, bir rahmet ve Müslümanlara bir müjde olarak indirdik. Ey iman edenler! Allah'a, Resulüne, indirdiği kitap Kur'an'a ve daha önce indirdiği kitapların asıllarına gereği gibi sebatla iman edin. Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, rasullerini ve ahiret gününü birini bile inkar ederse, muhakkak ki o derin bir sapkınlığa düşmüş, imandan çıkmış olur. Allah onunla, o kitap ile rızasına uyanları selamet yollarına eriştirir. Onları kendi izniyle karanlıklardan aydınlığa çıkarır ve dosdoğru bir yola iletir. İşte bu Kur'an mübarek bir kitaptır ki onu biz indirdik. Ona uyun ve onunla korunun. Aykırı davranmaktan sakının ki merhamete eresiniz. İçinde hiç şüphenin olmadığı bu kitabın indirilmesi alemlerin Rabbi tarafındandır. Ta-Sin. Bu okunanlar Kur'an'ın ve hakikatleri bildirilen apaçık bir kitabın ayetleridir ki inananlara bir doğru yol rehberi ve müjdedir.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.
0: Akra dinliyorsunuz.

İlimle ilgili 3 hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: yalnız şu iki kişiye gıpta edilir. Biri, Allah'ın kendisine verdiği malı hak yolunda harcayıp tüketen kimse, diğeri, Allah'ın kendisine verdiği ilimle yerli yerince hükmeden ve onu başkalarına öğreten kimse. Kim ilim tahsil etmek için bir yola girerse, Allah o kişiye cennetin yolunu kolaylaştırır. Allah'ın benimle göndermiş olduğu hidayet ve ilim, yeryüzüne yağan bol yağmura benzer. Yağmurun yağdığı yerin bir bölümü verimli bir topraktır. Yağmur suyunu emer, bol çayır ve ot bitirir. Bir kısmı da suyu emmeyip üstünde tutan çorak bir yerdir. Allah burada biriken sudan insanları faydalandırır. Hem kendileri içer hem de hayvanlarını sular ve ziraatlarını o su sayesinde yaparlar. Yağmurun yağdığı bir yer daha vardır ki düz

ve hiçbir bitki bitmeyen kaypak arazidir. Ne su tutar ne de ot bitirir. İşte bu Allah'ın dininde anlayışlı olan ve Allah'ın benimle gönderdiği hidayet ve ilim kendisine fayda veren, onu hem öğrenen hem öğreten kimseyle buna başını kaldırıp kulak vermeyen, Allah'ın benimle gönderdiği hidayeti kabul etmeyen kimsenin benzeridir.

0: Hacı Bektaş-ı Veli. Makalat eserinin içerik bilgileri ve eserin incelenmesi.
1: Hacı Bektaş-ı Veli'nin en geniş ve fikirlerini tam görebildiğimiz eseri Makalat. Makalat-ı Hacı Bektaş-ı Veli el-Horasani. Makalat biliyorsunuz makaleler demek. Makale de yani filanca gazetenin baş yazısı filan manasına değil, fikir yazısı manasına makale değil. Yani bir konuda söylenmiş bazı sözler demek, fikirler demek. Makalat da Hacı Bektaş-ı Veli'nin çeşitli konulardaki fikirlerini toplayan bir eser. Ama kompilasyon değil, toplama değil, eserin bir bütünlüğü var. Çünkü bazı bölümlerde diyor ki, şimdi şu konuda bunu kısaca söylüyorum, ileride anlatacağım diyor. Demek ki bir eserin bütünlüğü var. Müellifin kaleminden, yani yazarın kaleminden çıkmış bütünlüğü var. Makalatın iki şeklini görüyoruz. Türk edebiyatında, kütüphanelerde incelediğimiz zaman birisi aslı Arapçaymış, Türkçe tercümesi, birisi manzum tercüme, bu Denizli'nin Honaz kasabasından gelip İznik'e yerleşmiş olan Hatipoğlu Muhammed'in nazma çektiği, manzum olarak, şiir olarak yazdığı Hacı Bektaş Veli makalatı, bir de düz yazı yani nesir halinde mensur olan makalatı Hacı Bektaş-ı Veli. Düz yazı halindeki makalatın nüshaları yani menüsküpleri çok. Her kütüphanede birkaç tane bulabilirsiniz ama hepsi güvenilir durumda değil. Tabii biz hangisi güvenilir durumda, hangisi ilaveli, hangisi tam, hangisi doğru onu araştırdık. Yani 4-5 senemizi harcadık, onu ortaya koymaya çalıştık.
0: Merhabalar sevgili dinleyenlerimiz. Büyüklerimiz ne güzel söylemişler. Kamil insan odur ki koyar her yerde eser, eseri olmayanın yerinde yeller eser. İnsanoğlu asırlar sonrasına armağan ettiği kalıcı eserlerle gönüllerde, zihinlerde ve fikirlerde bıraktığı manevi miraslarla hatırlanıyor hakikaten. Yüzyılları aşıp günümüze gelen bu kıymetli miraslardan biri Hacı Bektaş-ı Veli'nin kaleme aldığı makalat eseri. Efendim makalat adından da anlaşılacağı gibi makaleler demektir. Hacı Bektaş-ı Veli'nin en tanınmış, en yaygın ve hacimli eserlerinden biridir. Aslı Arapça olan eser, güzel ahlak sahibi, Allah'ın sevdiği kul olma yolunda yazılmış risaleler şeklindedir. Makalatın tarihsel süreci içerisinde ilk olarak Hatipoğlu Muhammed'i görüyoruz. İkinci Murat zamanı alimlerinden olan ve Fatih'ten önceki devirde yaşayan Hatipoğlu Muhammed, bu kıymeti kültürümüze kazandıran ilk alimlerden. Eser yakın tarihte de 1954'te basılmıştır. Lakin bu basım ilmi usullere uygun bulunmadığı için yeniden incelenmiş, aslına uygun olarak tekrar basılmıştır. Değerli dinleyicilerimiz, hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan, makalat üzerinde yıllar süren dikkatli ve titiz bir çalışma yaptı. 14. asır

0: Türkçesiyle yapılan tercümelerini, Arapça aslıyla da karşılaştırmalı olarak doçentlik tezi olarak hazırladı ve eseri her seviyeden insanın idrak edeceği bir dille okur dünyasına kazandırdı. Makalatı okurların istifadesine sunarken, amacına uygun olarak anlaşılır bir üslup ve akıcı bir anlatım tercih etti. Anlaşılması zor konuları sohbet havası içerisinde somut örneklerle daha açık ve anlaşılır hale getirdi.
1: Şimdi bu Yeniçerilerin piri olmuş, gazilerin serdarı, kutbu alem diye tanınmış, hünkâr diye nam almış. Bu şahıs acaba nasıl bir kimse? Hangi zihniyetten bir insan? Tabii ben müsbet vesika aradığım için, yazılı vesika aradığım için eserlerine baktım. Eserlerinin cinslerini, efendim, yazma eserleri, ona ait olup olmadığını, muhtevalarını inceledim. 4 sene az bir zaman değil, 5-6 sene az bir zaman değil. Ve uzun araştırmaların sonunda tezimizi ortaya çıkarttık. Münakaşaları yapıldı. Sonradan çok büyük lütfetti muhtelif zevat-ı muhtereme. Çok büyük teveccüh gösterdiler. Malatya'dan Alevi kardeşlerimiz demişler ki hocamız bu kitabı bassın. Yoksa basmazsa biz basacağız. Mutlaka basılmasını istiyoruz demişler. Bir profesör arkadaşımız geldi. Tezi hazırlayan şahsı tanımak isterim diye tanıştı. Teşvik ettiler. Sonunda efendim eserimiz de basıldı.
0: Çeşitli dini, insani ve ahlaki meselelerin açık bir şekilde ele alındığı makalat eseri, Hacı Bektaş Veli'nin İslam'a sımsıkı bağlı bir alim olduğunu da açıkça gözler önüne serdi. Bunu daha eserin başında görmek mümkündür. Zira makalat, klasik eserlerde olduğu gibi besmele ile başlamaktadır. Besmele, genel anlamda hayırlı her işin başında Allah'ın adını hatırlamanın, özelde Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla anlamına gelen Bismillahirrahmanirrahim cümlesinin adıdır. Her meşru ve anlamlı işin öncesinde besmele çekmek, peygamberler vasıtasıyla nesilden nesle aktarılan bir prensiptir. Alimlerimiz de bu prensibe bağlı kalarak eserlerine daima besmele ile başlamışlardır. Hacı Bektaş Veli, besmelenin ardından hamdele ile devam etmiştir eserine. Hamd, iyilik, güzellik ve üstünlükle niteleme, övme anlamına gelmektedir. Hamdele, yüce Allah'a yönelik şükür ve her türlü övgüyü ifade etmektedir. Hacı Bektaş Veli, makalatın ilk bölümünü işte bu niyet ve bilinçle hazırlamıştır.

Besmele ve hamdelenin ardından eser bu kez salvele ile taçlanır. Dua, rahmet ve mağfiret anlamına gelen salatla, esenlik ve barış anlamındaki selam kelimelerinden oluşan salatü selam, salavat getirme yahut kısaca salvele tabiriyle ifade edilir. Hacı Bektaş'ın makalatına besmele, hamdele ve salvele ile başlaması, onun Kur'an'a, Hazreti Peygamber'e ve sünnet-i seniyyeye duyduğu derin sevginin ve kuvvetli bağlılığın bir göstergesidir. Bu hassasiyetleri üzerinde taşıyan eser, 4 kapı 40 makam tertibi üzerine kurulmuştur. 4 kapı, İslam'ı temel alarak iyi ve kamil insan olma yolunda tasavvuf, marifet ve hakikatle gidişi temsil etmektedir. Kul, Allahü Teala Hazretlerine erecek. Erenlerden olacak, evliyadan olacak. Nasıl olacak? 4 kapıyı aşacak, 40 makamdan geçecek, el vasıl ilallah olacak.

0: Makalatta geçen bu sözler, Allah-u Teala'nın has kulu olmak için 40 makamdan geçmek gerektiğine işaret etmektedir. Pes 40 makam budur kim? Peki bu 40 makam nedir diyor ve Hacı Bektaş bunların hepsini eserinde tek tek sıralıyor. Sonra da şu sözleri söylüyor. Pes 40 makam budur kim dedik. Eğer sen dahi yiyerek bilirsen iyi dur. Ve eğer ni bu 40 makamın birisi eksik olur ise hakikatlik tamam olmaz. Zira kim şartı eksik olur. 40 makamı da anlattık, söyledik. Bu 40 makamdan birisi eksik olsa iş tamam olmaz. Çünkü şartlardan birisi noksan olduğundan diğer şartlarda yerine gelmez diyor. Bu düşünce ve anlayış Ahmet Yesevi'nin Fakrnamesinde de hemen hemen aynı şekilde izah edilmiştir. Dolayısıyla makalat bu özelliğiyle Fakrnamenin bir açıklaması gibidir. Yunus Emre de şiirlerinde 4 kapı 40 makamı oldukça geniş olarak tarif etmiştir. Bu da bize göstermektedir ki Türkistan'da Ahmet Yesevi ile başlayan tasavvuf anlayışı Anadolu'da Hacı Bektaş Veli ve Yunus Emre ile hayat bulmuştur. Bu üç gönül insanı fikirleri itibariyle adeta birbirini takip eden ve bütünleyen bir zincirin halkalarıdır.
1: Yunus Emre'yi Hacı Bektaş Veli'nin makalatını okuyup anlamadan anlamak mümkün değildir. Anlayamazlar. Yunus Emre'yi anlamak kolay değil. İslam'ı bilecek, tasavvufu bilecek, Türkçeyi bilecek, Farsçayı bilecek, Arapçayı bilecek. Efendim, bir de makalatı bilecek. Bir şartım daha var benim. Makalatı bilmeden Yunus'u doğru bilemezler, bilemediler. Ve şerh de edemezler. Yani şiirlerinin gerçek manasını tam anlayamazlar. Bu eski Yunus, 4 kapıdan bahsediyor. 40 makamdan, 360 menzilden bahsediyor. Efendim, vücut şehrinden bahsediyor. Tam Hacı Bektaş Veli Hazretleri'nin kitabının konularıdır.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, makalat 11 konudan oluşmaktadır. Birinci konuda abid, zahid, arif ve muhiplerin özelliklerinden bahsedildikten sonra 4 kapı 40 makam olarak bilinen makamlar detaylı bir şekilde anlatılmıştır. Akabinde Allah-u Teala'nın varlığını, tekliğini, eşi ve benzeri olmadığını ifade eden tevhid inancı açıklanmıştır. Hazreti Adem'in yaratılışı, şeytanın halleri gibi konularda eserde yer alan farklı konular arasındadır. İslam, itikat, ibadet ve ahlaka ait hususlarda 157 adet ve 23 hadisle desteklenerek ferdi ve toplumsal ahlaka ait unsurlar eserde açıkça ortaya konulmuştur. Özellikle güzel ahlakın önemi her fırsatta vurgulanmıştır. Çeşitli dini ve ahlaki meselelerin oldukça geniş biçimde ele alındığı makalatın en önemli özelliklerinden biri de Hacı Bektaş'ın fikirlerinin tespitinde kullanılacak asıl kaynak olmasıdır. Makalat ayrıca din, ahlak kuralları, davranışlar ve hoşgörü konularını ele alan en nadir kaynaklar arasındadır.

Allahu Teala Hazretleri innemel müminüne ihvetin buyurmuş. Müminler birbirlerinin kardeşleridir, başka bir şey değil. Kardeşleridir buyurmuş. Biz iyi mümin olduk mu, kamil insan olduk mu, Yunus Emre gibi olacağız. Mevlana Celaleddin Rumi gibi olacağız. Kamil veli kullar gibi olacağız. İstemez misin? Arif, zarif, tatlı dilli, güleç yüzlü, başkasına hayır eden, hasenat eyleyen, fedakar, sabırlı, tahammüllü, efendim anlayışlı, yardımsever insanlar olsa bütün cümle cihan halkı, tüccarlar vadeleri gelince borcunu verseler, alacağını verseler, kimse kimseyi aldatmasa, kandırmasa, paralar çarçur edilmese, diyanet olmasa, hırsızlık olmasa, katil olmasa, vurmadan çıkma olmasa, kimse kimseyi üzmese, komşular birbiriyle güzel geçinse, kurt kuzuyla dost olsa, istemez misin? Hayal, hayal değil, olmuş diyara bizim bu memlekette. Gelmişler Avrupalılar, dolaşmışlar bizim diyarlarımızı, kitaplarına yazmışlar. Bu diyar ne günler görmüş, ne mutlu günler görmüş. Neden? İman sayesinde. Aylar geçer mahkemeye bir dava gelmez diyor seyyah. Çünkü diyor bunlar birbirleriyle kavga etmezler diyor. Hepsi hakkını bilir, haddini bilir. Hepsi fedakardır, öbür tarafa daha hayır yapayım der. Onun için bir şey olmaz diyor. Zaten bir şey olsa da mahallenin yaşlı başlı gün görmüş, aksakallı, nurani ihtiyarları o ihtilafı zaten halleder diyor. Böyle günler geçmiş. Mesut bahtiyar günler geçirmişiz. Biz elimize parayı geçirmişiz de kaçırmışız, farkında değiliz.

Müslüman kimliğiyle hafızalara kazınan efsanevi boksör. Onun adı Muhammed Ali. ...1964, 1974 ve 1978 yıllarında dünya ağır sıklet boks şampiyonluğunu 3 kez kazanan Muhammed Ali, bu unvanı rakipleri karşısında 19 kez korumayı başardı. Kariyeri boyunca çıktığı 61 maçın 56'sından galibiyetle ayrıldı ve boksu 1978 yılında zirvedeyken bıraktı. Hayatı boyunca sporu bir tebliğ vesilesi haline getiren, zorluklar karşısında cesareti ve azmini asla kaybetmeyen,

0: Ya bu uğurda sağlığını dahi kaybeden Muhammed Ali, güzel bir hedefe sahip olmanın önemini şu sözlerle anlatıyor.
1: 12 yaşında ne yapacağımı biliyordum. Hayatta her şeyin bir amacı vardır. Her insanın bir amacı vardır. Herkesin ruhunu doldurmasını sağlayan şey o amacı bilmektir. Hayattaki amacımı ve tam olarak nereye gideceğimi biliyorum. Kibirli değilim. Azimliyim.
0: Uzun süre danışmanlığını yapan Jim Kilroy ise onun hakkında şunları söylüyor.
2: Ali tüm zamanların en iyi dövüşçüsü ve en iyi dostumdu. Muhammed Ali'nin yanında olmak benim için bir lütuftu. Benim gibi Ali'nin etrafında vakit geçirmek için milyon dolarlar verecek milyarderler vardı.
0: Muhammed Ali ile sağlık sorunlarının ciddi boyutlara ulaşmadığı 20 yıl öncesinde Filistin meselesi, Bosna Hersek soykırımı ve Chicago'daki fakir insanlara yönelik çalışmalar olmak üzere birçok faaliyette bir araya geldiklerini anlatan yakın arkadaşı Mücahit ise Ali'nin çok güçlü bir kişiliği olduğunu, insanlara sürekli İslam'ı anlattığını söylüyor ve sözlerine şöyle devam ediyor.
2: Muhammed Ali sürekli yanında İslam dinini tanıtan kitapçık taşırdı ve insanlara bu kitapçıktan dağıtırdı. Hazreti İsa'nın neden Tanrı'nın oğlu olmadığını anlatırdı. Sahip olduğum her şeyden vazgeçmem gerekse de, boksu bırakmam gerekse de, giyilecek tek bir elbisem de kalsa, bir yerde bir iş bulup çalışır ve Allah ve elçisi Muhammed ile olduğumu herkese gösteririm. Tek çare buysa her şeyi bir kenara bırakırım derdi.
3: Sağduyulu ittifak çağrısı.

0: Nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el-Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve ibadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam Birliği'nin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.
1: Dostça Bir Tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
2: El-Beyhaki rahmetullahi aleyhin İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet etmiş olduğu hadisi şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri şöyle buyurmuş oluyorlar. Şu üç haslet kimde bulunursa Allahu Teala hazretleri onu yakınına alıp hıfz-ı himayesine dahil eder, üzerine rahmetini saçar efendim ve edhalehu cennetehu cennetine dahil eder. Yani bu üç şey fevkalade büyük güzel mükafatlara ermeye sebep oluyor. Allah onu yakınına alıyor, yakın kullarından ediyor, üzerine rahmetini geriyor ve cennetine dahil ediyor. Bu üç haslet hangi şahıslarda olan hasletler imiş? Men izâ u'tiye şekere. O kimse ki kendisine bir şey verildiği zaman şükreder. Ve izâ kadere gafere. gücü yettiği zaman intikam alması imkan dairesinde iken bile affeder ve izâ gadıbe fetere, kızdığı, sinirlendiği zaman kızgınlığını söndürür, kendisine hakim olur, şöyle sessiz sakin durabilir.
1: Dostça bir tavsiye.
3: Akramedya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akramedya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akramedya, sağduyunun sesi.
4: Yol arkadaşım Akra, hep yanımda.

Müzikte hissedilen evrensel duygular, melodi ve ritimlerin anlatmak istedikleri evrensel ahenkte. Yaşamın sesleri, evrensel ahenk başlıyor.

Sevgili dinleyenler, programımıza hepiniz hoş geldiniz. Evrensel Ahenk programımızı bugün Sami Yusuf'a ayırdık. İlk dinlediğimiz eser bir konser kaydıydı. Hasbi Rabbi eserini dinledik. Sami Yusuf kimdir? Birazdan detaylıca hayatına bakacağız. Ama ilk olarak kısaca Sami Yusuf kimdir dersek, kendisi şarkıcılığın yanı sıra çeşitli enstrümanları çalabiliyor, söz yazıyor ve beste yapıyor. 2003'te çıkardığı El Muallim albümüyle uluslararası bir üne kavuştu Sami Yusuf. Şu ana kadar 8 stüdyo albümü, 5 konser ve bir derleme albümü var. Şimdi kendisinden El Muallim adlı parçayı dinleyelim. Sonrasında hayatının kesitlerinden sunduğumuz derlememizle programımıza devam edeceğiz inşallah.

Tahran'da doğan Sami Yusuf, ailesinin İngiltere'ye göç etmesi sonucunda gençliğini orada geçiriyor. Müziğe ilgi duyup piyano ve keman öğrenirken, ud, setar, tombak gibi doğu enstrümanlarını da öğrenmeyi ihmal etmiyor. Henüz 16 yaşlarındayken dinini daha sıkı yaşamaya karar veriyor ve kendini ifade etme tarzını müzikte buluyor. Peş peşe gelen El Muallim ve May Ummah albümleriyle başarıyı yakalıyor. Aralarında Amerika, Afrika, Türkiye gibi ülkelerin de bulunduğu 5 kıtada konserler vererek Müslüman ümmetini müziğiyle birleştiriyor. Bu konuda şunları diyor Sami Yusuf. Batıda yaşayan Müslüman azınlık için bir şeyler yapma niyetiyle yola çıktım. Özellikle İngiltere'de yaşayanlar için, onların morallerini biraz düzeltmek için. Çünkü dinleriyle gurur duymaları gerekliydi. Niyet hayır, akıbet hayır olmuş efendim diyelim ve şimdi kendisinden May Ummah adlı parçayı dinleyelim.

Sevgili dinleyenler, My Ummah parçasıyla dinlediğimiz Sami Yusuf eserlerini çeşitli dillerde yapıyor. Arapça, Türkçe, Farsça ve İngilizce bunlardan yalnızca birkaçı. Yaptığı müzik tarz olarak sufi, folk ve rock müziği olarak tanımlanıyor. Ancak kendisi çocukken kavvali müziğinin etkisinde kaldığından bahsediyor. Küçükken kavvali müziğini dinler, kendimden geçerdim. Ruhumu doyururdu. Hala da öyle, diyor Sami Yusuf. Sanatçının Beyond the Stars albümünde bu tarzdan örneklere rastlayabilirsiniz. Şimdi bu albümden Mavlana isimli parçayı dinleyelim.

Sevgili dinleyenler, Sami Yusuf başarılı olmanın yanında bir o kadar da tevazu sahibi. Kendisi bunu şöyle ifade ediyor. Başarılı olmak bir değer ekler kişiye. Ama sen ne değer ekliyorsun bu hayata? Sen insanların hayatını nasıl değiştiriyorsun? Her başarısızlık diye düşündüğün aslında hediyedir. Sana nasıl daha güçlü ve daha alçak gönüllü olabileceğini, etrafındakilerin kalbini nasıl açacağını, onlara karşı nasıl duyarlı olacağını öğretir. Kendisinden bir müzik parçası daha dinliyoruz şimdi. Ya Nebi.

0: Yaşamın sesleri. Evrensel Ahenk.
1: Sevgili dinleyenler, kalbinize güvenin ve yolunuza devam edin diyor Sami Yusuf. İç sesinizi ihmal etmeyin. İçinize yöneldiğinizde huzuru bulacaksınız ve doğru duygular gelecek. Onları takip edin. Sizi doğru yola sevk edecekler diye sözlerine devam ediyor. Evet dostlar, Sami Yusuf'a ayırdığımız bu programımız burada sona eriyor. Kalbinizdeki güzellikleri takip ettiğiniz bir hafta olsun. Tekrar güzelliklerle, hayırlarla buluşalım efendim. Hoşça kalın.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Kim Allah'a ve Resulüne itaat eder, Allah'a saygı duyarak emirlerine uygun yaşarsa, işte asıl kurtuluşa erenler onlardır.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim Müslüman kardeşini bir günahtan dolayı ayıplarsa, kendisi de o günahı işlemeden ölmez.

Zulüm ne demek? Hakkı yapmamak demek. Haksızlık yapmak demek. Zulüm manası bu. Haksızlık yapan, hakkı çiğneyen, hakkı yapmayan insana zalim derler. İsterse kendi nefsinin hakkını bile vermiyorsa o zaman kendisine zalim derler. Benim hiç kimseye zararım yok diyebilir bir adam. Hiç kimseye zararım yok. Kendi halimdeyim. O zaman sen kendine zulmediyorsun. Yani insan feminhum zalimun li nefsihi. Kendi nefsine de zalim olabilir. Neden? Kendisini cehennemden kurtaramıyorsa, kendisini cehenneme atacak günahlardan kendisini sıyıramıyorsa kendisine zalimdir. Kendi nefsine zulmediyor. Hani derler ya, o adamın kendisine yaptığını cümle cihan halkı başına üşüşse yapamaz. O kendi kendisine zarar verdi. Derler ya, onun gibi. Demek ki insanın doğru yolu bulması için üç tane hakikat çıkıyor. Mümin olacak. Mümin olmazsa olmaz. Alim olsa, çok yüksek olsa, üniversite hocası olsa, ordinal profesör olsa olmaz. Mümin olacak bir yer. İki, fıskı bırakacak.

0: fasık olmayacak, Allah'ın emrince yürüyecek, 3 zulmü bırakacak, haksızlık yapmayacak, adaletli, ölçülü, dengeli olacak, zulmü bırakacak, nefsini terbiye etmesi lazım. Nefsini terbiye olmadı mı, nefsinin freni olmadı mı, nefsini tutmadı mı, nefsine hakim olmadı mı, insanın nefsi insanı günahlara bulaştırıyor diye, o zaman günahlardan ayrılamaz, günahlardan ayrılamayınca hidayeti bulamaz, hidayeti bulamayınca cennete giremez.
1: Akra, akra, akra.

evdeki huzur. Ne tatlıdır evdeki huzur. Bazen kaynayan tencerede, bazen çocuk sesinde, bazen hüzünde, bazen tebessümde, bazen de yaşlının duasındadır huzur. Evdeki huzur, pazartesi saat 14.15'te gerçek huzur kaynağınız...

0: Mümin sendelerse Allah ona destek olur.
1: Şeyh Şami.
2: Akra.

İlahi neylesin netsin, gönül sensiz karar etmez. Eğer dursun eğer gitsin, gönül sensiz karar etmez. Cihan bağında bir saat, ne mümkündür ola rahat. Olursa ravza-i cennet, gönül sensiz karar etmez.

Ne der ol bağ bostanı, ne der huriye gılmanı, firakınla yanar canı, gönül sensiz karar etmez. Muradı sensin ey Mevla, dilinde gayrı yok asla, olursa meskeni Tuğba, gönül sensiz karar etmez. Çün sensin Nuri'nin yarı, gider ol gayrı efkarı, sevindirsen ona çağrı, gönül sensiz karar etmez.

0: Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali. Cüz 11.
1: Rahman

ve Rahim Allah'ın adıyla. Savaştan sonra münafıkların yanlarına döndüğünüz zaman size özür beyan ederler. Resulüm de ki, hiç özür dilemeyin. Size asla inanmayacağız. Çünkü Allah sizin gizlediğiniz şeylere ait haberlerinizi bize bildirdi. Bundan böyle yaptığınızı Allah da Resulü de görecek. Sonra hepiniz bütün görünmeyeni ve görüneni bilen Allah'a döndürüleceksiniz. O da yaptıklarınızı size haber verecektir. Siz cihattan sonra onlara döndüğünüzde kendilerine ceza vermekten vazgeçmeniz için Allah'a yemin edecekler. Siz de onlardan yüz çevirin. Çünkü onlar pistir, murdardır. Kazanmakta oldukları kötü işlerinin karşılığı olarak varacakları yer de cehennemdir. Kendilerinden hoşnut olmanız için size yemin ederler. Bilesiniz ki siz onlardan hoşnut olsanız da faydasız. Şüphesiz ki Allah o yoldan çıkmış toplumdan asla razı olmaz. Bedeviler, göçebe Araplar, küfür ve münafıklık bakımından şehirde yaşayan Araplardan daha şiddetlidir. Allah'ın Resulüne indirdiği hükümlerin sınırlarını tanımamaya da daha yatkındırlar. Allah her şeyi bilendir, gerçek hüküm ve hikmet sahibidir. Kimi bedeviler Allah yolunda harcayacağını angarya sayar ve bundan kurtulmak için dört gözle size belalar gelmesini beklerler. O kötü belalar kendi başlarına gelsin. Allah her şeyi işitendir, bilendir. Bedevilerin Allah'a ve ahiret gününe inananları ve sarf ettiğini Allah katında yakınlık kazanmaya ve peygamberin dualarını almaya vesile edinenleri vardır. Haberiniz olsun ki o verdikleri şeyler kendileri için tam bir yakınlıktır. Allah onları rahmetiyle cennetine koyacaktır. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. İslam'a hizmette öne geçen muhacirler ve ensarla iyilikte onlara uyanlar var ya, Allah onlardan razı olmuştur. Onlar da ondan razı olmuşlardır. Allah onlara alt tarafından ırmaklar akan ve içinde ebedi kalacakları cennetler hazırladı. Bu en büyük kurtuluş ve saadettir. Çevrenizdeki bedevilerden bir takım münafıklar vardır. Ayrıca Medine halkından da münafıklığı huy edinenler vardır. Onları sen bilmezsin. Onları ancak biz biliriz. Onlara iki defa hem dünyada hem kabirde azap edeceğiz. Sonra onlar büyük bir azaba döndürüleceklerdir. Münafıkların dışında ihmallerinden dolayı Tebük seferine gitmeyen diğerleri hemen tevbe edip günahlarını itiraf ettiler. Önce yaptıkları iyi bir işi kötü bir işle karıştırdılar. Bu sebeple onlar tevbe ederlerse bakarsın ki Allah onların tevbelerini kabul eder. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Onların mallarından kendilerini temizleyen ve günahlardan arıtıp temize çıkaran bir sadaka al ve onlara dua et. Çünkü senin duan onlar için bir huzur ve güvendir. Allah her şeyi işiten, çok iyi bilendir. Onlar kullarından tevbeyi ve sadakaları yalnız Allah'ın kabul edeceğini hala bilmediler mi? Gerçekten Allah tevbeyi çokça kabul edendir, çok merhamet edendir. De ki, ey insanlar, istediğinizi yapın. Çünkü yaptığınızı ileride Allah da, Resulü de, müminler de görecektir. Hepiniz görünmeyen ve görüneni bilen Allah'ın huzuruna döndürüleceksiniz. O, yaptıklarınızı size haber verecektir. İhmallerinden dolayı savaşa gitmeyen, fakat tevbeye de acele etmemiş olan diğerlerinin haklarındaki hükümse, Allah'ın emrinin gelmesi için geriye bırakılmıştır. Allah ya onları azaba uğratacak ya da onların tevbesini kabul edecektir. Allah çok iyi bilendir. Tam bir hüküm ve hikmet sahibidir. Bir de haktan yana gözüküp Müslümanlara zarar vermek, küfre hizmet etmek, müminlerin arasına ayrılık sokmak ve daha önceden Allah ve Resulüne karşı savaşanın da oraya gelmesini bekleyip gözlemek için bir mescit edinenler. Biz bununla iyilikten başka bir şey istemedik diye

kesin bir ifadeyle yemin edecekler. Halbuki Allah onların kesinlikle yalancı olduklarına şahitlik eder. Resulüm, onun içinde hiç namaz kılma. Daha ilk günden takva üzerine Allah'ın emrine ve rızasına uygun kurulan mescidin Kuba Mescidi içinde namaz kılman daha uygundur. O mescidin içinde tertemiz olmayı arzu eden adamlar vardır. Allah da tertemiz olanları sever. Binasını Allah korkusu ve rızası üzerine kuran mı hayırlıdır? Yoksa yıkılmak üzere olan bir uçurumun kenarına kurup da onunla birlikte cehennem ateşine göçen kimse mi? Allah zalimler güruhunu doğru yola eriştirmez. Onların yaptıkları bina, kalpleri parçalanıncaya kadar kalplerinde bir şüphe ve ızdırap kaynağı olarak kalacaktır. Allah her şeyi çok iyi bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Şüphesiz ki Allah müminlerden canlarını ve mallarını onlara verilecek cennet karşılığında satın almıştır. Çünkü onlar Allah yolunda savaşırlar, öldürür ve ölürler. Bu Tevrat, İncil ve Kur'an'da Allah'ın kendisi üzerine hak, borç olarak yazdığı bir vaattir. Sözünü Allah'tan daha çok yerine getiren kimdir? O halde ey müminler, onunla yaptığınız alışverişe sevinin. Bu da en büyük başarı ve saadettir. O müminler, tevbe edenler, ibadet edenler, hamd edenler, oruç tutanlar, rükû edenler, secde edenler, iyiliği emredip kötülükten vazgeçirmeye çalışanlar ve Allah'ın sınırlarını koyduğu hükümleri koruyanlardır. İşte böyle müminlere cenneti müjdele. Müşriklerin tevbesiz ve şehadetsiz ölüp de cehennem ehli oldukları kesin biçimde belli olduktan sonra artık akraba bile olsalar ne peygamberin ne de müminlerin onlar için mağfiret dilemesi yaraşır. İbrahim'in atasına mağfiret dilemesi de ancak önceden ona verdiği sözden dolayıdır. Fakat onun Allah'ın bir düşmanı olduğu kendisine belli olunca ondan uzaklaştı, istiğfarını kesti. Gerçekten İbrahim çok içli, çok yumuşak huyluydu. Allah bir kavmi doğru yola ilettikten sonra sakınacakları şeyleri, haramları kendilerine açıklamadıkça günahları yüzünden onları sapıklıkta saymaz, sorumlu tutmaz. Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Göklerin ve yerin mülkü, hükümranlığı Allah'ındır. O hem diriltir hem öldürür. Sizin için Allah'tan başka ne bir veli, dost ne de bir yardımcı vardır. Andolsun ki Allah Resulünü münafıkların savaşa gitmeyenlerine izin vermesi yüzünden affettiği gibi, güçlük zamanında ona uyan muhacirlerle Ensar'ı içlerinden bir kısmının kalpleri neredeyse kayacak duruma geldikten sonra tevbeye muvaffak kıldı. Sonra da onların tevbelerini kabul etti. Çünkü o çok şefkatli, çok merhametlidir. Ve ihmallerinden dolayı Tebük seferine gitmeyen ve af durumları geriye bırakılan o üç kişinin de tevbelerini Allah kabul etti. Çünkü artık yeryüzü bunca genişliğiyle onlara dar gelmiş, vicdanları kendilerini sıkıştırmış ve Allah'tan başka sığınılacak yerin olmadığını anlamışlardı. Bundan sonra önceki iyi hallerine dönmeleri için Allah onların tevbelerini kabul etti. Çünkü Allah tevbeyi çok kabul eden, çok merhametli olandır. Ey iman edenler! Allah'ın emirlerine uygun yaşayın, aykırı davranmaktan sakının ve doğru, sadık olanlarla beraber olun. Medine halkı ve çevresindeki çöl Araplarının Allah'ın Resulünden geri kalmaları, emirlerine aykırı hareket etmeleri, kendi canlarını ve rahatlarını onun hayatından üstün tutmaları doğru olmaz. İşte onlara Allah yolunda erişecek bir susuzluk, bir yorgunluk, bir açlık veya kendilerine düşmanlık eden kafirleri kızdıracak bir yere ayak basmaları ve düşmana karşı bir başarı kazanmaları gibi her türlü hal ve hareket ancak kendilerine iyi bir amel sevabı yazılması içindir. Çünkü Allah iyi harekette bulunanları

uyarmak ve irşad etmek için seferber olmaları, çalışmaları gerekir ki bu sayede yanlışlıklarından sakınsınlar. Ey iman edenler! Size düşmanlık eden kafirlerin önce size yer ve soy itibarıyla yakın olanlarıyla savaşın. Onlar sizde büyük bir sertlik ve şiddet bulsunlar. İyi bilin ki Allah takvalı olan, emrine uygun yaşayanlarla beraberdir. Bir sure indirildiği zaman o münafık olanlardan bazısı, "Bu hanginizin imanını artırdı?" der. Oysa her inen sure, iman edenlerin imanını artırmış, kuvvetlendirmiştir. Ve onlar her inen vahiy ile sevinip müjdeleşirler. Kalplerinde şüphe, küfür, şirk ve münafıklık gibi bir hastalık bulunan kimselere gelince, o sureler onların murdarlıkları üzerine murdarlığı, küfürleri üzerine küfrü artırmış ve onlar kafir olarak ölmüşlerdir. Onlar her yıl bir veya iki defa belaya uğratılıp imtihana çekildiklerini görmüyorlar mı? Böyleyken yine de nifaklarından tevbe etmiyorlar ve bundan ibret de almıyorlar. Münafıkların ayıplarını bildiren bir sure indirildiği zaman, "Müminlerden birisi sizi görüyor mu?" diye birbirlerine bakarlar. Sonra gören yoksa sıvışıp giderler. Onlar hakikati anlamayan bir güruh olmaları sebebiyle Allah onların kalplerini imandan döndürmüştür. Ey insanlar! Andolsun ki size kendinizden öyle bir peygamber geldi ki, sıkıntıya uğramanız ona çok ağır gelir. Size çok düşkün, müminlere karşı çok şefkatli, çok merhametlidir. Resulüm, sana inanmaktan yüz çevirirlerse hemen de ki, bana Allah yeter, ondan başka hiçbir ilah yoktur. Ben ancak ona güvenip dayandım. O büyük ve yüce arşın Rabbidir, sahibidir. Yunus Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 109 ayettir. Surenin 40, 94 ve 95. ayetlerinin Medine döneminde nazil olduğu rivayet edilmiştir. Sure 98. ayette sözü edilen Hazreti Yunus ve kavmine atıftan dolayı bu adı almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Ra. İşte bu okunanlar hüküm ve hikmet dolu kitabın ayetleridir. Bütün insanları Allah'ın azabına karşı uyar ve iman edenlere de Rableri katından kendileri için yüksek derece ve makamlar olduğunu müjdele diye içlerinden bir adamı seçip ona vahyetmemiz insanlar için şaşılacak bir şey mi oldu ki peygamber onlara ayetleri okuyunca kafirler "Bu mutlaka apaçık bir sihirbazdır." dediler. Şüphe yok ki Rabbiniz gökleri ve yeri 6 günde, 6 devrede yaratan ve arşı hükmü altına alan, her işi düzenli olarak idare eden Allah'tır. Onun izni olmadan hiçbir şefaatçi şefaatte bulunamaz. İşte sizin Rabbiniz olan Allah budur. O halde gereği gibi ona kulluk edin. Hala düşünüp ibret almaz mısınız? Allah'ın gerçek bir vaadi olarak hepinizin dönüşü ancak O'nadır. Çünkü O bütün halkı önce yaratır, sonra iman edip salih amel işleyenlere adaletle karşılığını vermek için onları mahşerde aynen iade eder, diriltir. Küfre sapanlara, Allah'a kulluğu kabul etmeyenlere, İslam karşıtlarına gelince onlara da kafir olmaları sebebiyle kaynar sudan bir içecek ve acıklı bir azap vardır. Güneşi bir ışık, ayı da aydınlık bir nur yapan, yılların sayısını ve hesabını bilmeniz için aya menziller düzenleyip koyan O'dur. Allah bunları tesadüfen değil, ancak gerçek bir ölçüyle faydası için yaratmıştır. O, bilen bir kavim için ayetlerini geniş geniş açıklar. Gece ile gündüzün uzayıp kısalarak birbiri ardınca gelmesinde, Allah'ın göklerde ve yerde yarattığı şeylerde, düşünen ve Allah'a saygı duyup emrine uygun yaşamak isteyen bir toplum için

elbet onun birliğine ve kudretine dair nice ayetler, ibretler vardır. Ahirette bize kavuşmayı ummayan, sadece dünya hayatından hoşlanıp gönlü onunla yatışıp rahatlayan ve bir de ayetlerimizden gafil olanlar var ya, işte onların kazandıkları günahlarından dolayı varacakları yer ateştir. İman edip salih yararlı amel işleyenlere gelince, Rableri imanları sebebiyle onları alt tarafından ırmaklar akan nimet dolu cennetlerine eriştirir. Onların oradaki duaları Subhanekallahümme, Allah'ım seni anar ve seni her türlü noksanlıktan tenzih ederiz demeleridir. Orada birbirine iyilik temennileri, selam ve dualarının sonu da Elhamdülillahi Rabbil Alemin, alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun demeleridir. Şayet Allah insanların hayrı çabukça istedikleri gibi, şerri de istediklerinde acele verseydi, elbette onların ecellerinin gelmesine hükmedilirdi. Ama bize kavuşmayı ummayanları, biz azgınlıkları, isyanları içinde şaşkın şaşkın bocalar halde bırakırız. İnsana bir sıkıntı dokunduğu zaman, gerek yan yatarken, gerek otururken, gerek ayaktayken, her halinde bize yalvarır. Fakat kendisinden sıkıntısını açıp kaldırıverince, sanki kendisine dokunan o sıkıntı için bize dua etmemiş gibi, şükür ve itaati bırakıp gider, yine günahlara dalar. İşte ölçüsüz davranan ve haddi aşanlara yapmakta oldukları şeyler böyle süslü, cazip gelmiştir. Andolsun ki sizden önceki devirlerde gelen nesilleri de, peygamberleri onlara açık delil ve mucizeler getirdikleri halde, zulmettikleri ve iman etmeyecek oldukları için yok etmiştik. İşte suçlular toplumunu böyle cezalandırırız. Sonra onların ardından sizi yeryüzünde halifeler yaptık, hakim kıldık ki bakalım nasıl işler yapacaksınız. Ayetlerimiz onlara apaçık deliller halinde okunduğu zaman, ahirette bize kavuşmayı ummayanlar peygambere, ya bize bundan başka bir Kur'an getir veya bunun hoşumuza gitmeyen yerlerini değiştir dediler. De ki, kendiliğimden onu değiştirmem asla mümkün olmaz. Ben sadece bana vahyedilene uyar, onu bildiririm. Eğer Rabbime karşı gelirsem, şüphesiz o büyük günün azabından korkarım. Resulüm, de ki, Allah dileseydi Kur'an'ı bana indirmez, ben de onu size okumazdım ve Allah onu size bildirmezdi. Bilin ki ben bundan önce aranızda okuma yazma bilmeden bir ömür sürdüm. Böyle bir şey yapamayacağımı hiç düşünmüyor musunuz? Allah adına yalan uyduran veya ayetlerini yalanlayandan daha zalim kim vardır? Şüphesiz günahkarlar kurtuluşa eremezler. Onlar Allah'ı bırakıp kendilerine ne zarar ne de fayda sağlayan şeylere taparlar ve bunlar Allah yanında şefaatçilerimizdir derler. De ki, siz Allah'a göklerde ve yerde onun bilemeyeceği bir şeyi mi haber veriyorsunuz? O, onların ortak tuttukları şeylerden çok uzak ve yücedir. İnsanlar ancak tevhid dinine bağlı bir tek ümmetti. Sonra şirke, küfre ve batıl yollara sapıp ayrılığa düştüler. Eğer hesabın kıyamette görüleceğine dair Rabbinden bir söz geçmemiş olsaydı, üzerinde ayrılığa düştükleri şeylerde aralarında elbette hüküm verilir, azaba uğratılıp işleri bitirilirdi. Müşrikler ona Rabbinden bir mucize indirilmeli değil miydi dediler. De ki, gaybe ait işler Allah'a mahsustur. Bekleyin, ben de sizinle beraber sizin için gelecek bir mucize veya azabı bekleyenlerdenim. Kendilerine dokunan bir sıkıntıdan sonra insanlara bir rahmet, iyilik tattıracak olsak, bir de bakarsın ki ayetlerimiz ve din hakkında yine gizli bir plan kurmuşlar. De ki, Allah'ın hilenize karşılık vermesi daha çabuktur. Elçilerimiz, melekler, kurduğunuz hile ve düzenleri şüphesiz yazmaktadırlar. Sizi

Karada ve denizde gezdiren ancak O'dur. Hatta gemilerde bulunduğunuz zamanı hatırlayın. O gemiler, içinde bulunan yolcuları hoş bir rüzgarla yüzüp götürdüğü ve onlar da bununla neşelendikleri sırada şiddetli bir fırtına gelip çatar, dalga her taraftan onları kuşatır, hücum eder. Artık onlar kendilerinin tamamen kuşatıldıkları ve kesin kurtulamayacaklarını sandıkları sırada dini yalnız Allah'a has kılarak içlerindeki benlik putunu ve diğer putlarını atıp samimi olarak ona dua ederler. Andolsun ki eğer bizi bundan kurtarırsan mutlaka şükredenlerden olacağız derler. Fakat Allah onları kurtarınca hemen yeryüzünde yine haksız yere hevalarına uyarak taşkınlık yaparlar. Ey insanlar! Dünya hayatının geçici, değersiz menfaati için yaptığınız taşkınlığınız ancak kendi aleyhinizedir. Sonra dönüşünüz ancak bizedir. Biz de yapmış olduklarınızı size haber vereceğiz. Dünya hayatının misali gökten indirdiğimiz suyunki gibidir ki, insanların ve hayvanların yediği yeryüzü bitkileri onunla karışıp yetişir. Nihayet yeryüzü bitkilerle ziynetini takınıp süslendiği, sahiplerinin de o mahsulü biçmek ve toplamak için ona muktedir olduklarını zannettikleri bir sırada, geceliğin veya gündüzün o yere emrimiz, hükmümüz, afet geliverir de, sanki dün bitkilerle hiç zengin olmamış gibi orayı kökünden biçilmiş hale getiririz. İşte biz, düşünen bir toplumun ibret alması ve aldanmaması için ayetleri geniş geniş açıklıyoruz. Allah, kullarını selamet yurduna, cennetini kazanmaya çağırır ve O, dilediğini samimi niyetleri sebebiyle doğru yola iletir. İyilik edenler ve iyi davrananlara daha güzeli ve ziyadesi, 1'e 700 ve daha fazlası veya cennet ve cemalullah vardır. Onların yüzlerini, kendilerini mahcup edecek ne bir toz, leke ne de bir hakirlik kaplar. İşte onlar cennet ehlidirler. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Kötülük, günah kazanıp da onları önemsiz sayanların cezası yaptıkları kötülük kadardır. Kendilerini de bir hakirlik, zillet kaplayacaktır. Onları Allah'ın azabına karşı hiçbir koruyucu yoktur. Onların yüzleri sanki gecenin karanlık bir parçasıyla örtülmüştür. İşte onlar cehennem ehlidirler. Orada ebedi kalacaklardır. O gün kıyamette onları hep bir araya toplayacağız. Sonra Allah'a eş tutan, Allah yerine başkasına veya başkasının emirlerine bağlananlara siz ve ortaklarınız olan varlıklar ve güçler, yerlerinizde kalın diyeceğiz. Artık aralarını tamamen ayırmışızdır. Ortak koştukları da siz dünyada bize hiç tapmıyor, aslında kendi arzularınıza tapıyordunuz. Şimdi sizinle bizim aramızda şahit olarak Allah yeter. Doğrusu sizin bize tapmanızdan hiç mi hiç haberimiz yoktu derler. İşte orada herkes önceden dünyada yapmış olduğunun imtihanını verecektir. Artık hepsi gerçek mevlaları olan Allah'a döndürülürler. Uydurdukları putlar, putlaşanlar da kendilerinden kaybolup gider. Resulüm, onlara de ki, size gökten ve yerden kim rızık veriyor? Kulak ve gözleri yaratmaya kimin gücü yeter? Ölüden diriyi, diriden ölüyü kim çıkarıyor? İşleri kim belirli bir düzen içinde yönetiyor? Duraksamadan hemen Allah diyecekler. O halde hala emrine asi olmaktan sakınmaz mısınız? İşte o, her şeye gücü yeten Allah, sizin gerçek Rabbinizdir. Artık bu gerçekten sonra başka ilahlara, batıllara ve ideolojilerine yönelip onlara kulluk etmek ve onlara hak görüntüsü ve süsü vermek sapıklıktan başkası değildir. Öyleyse nasıl oluyor da imandan vazgeçiyor? Allah'a rağmen insanları ve putları ilahlaştırıp bağlılık gösteriyorsunuz. İşte böylece yoldan sapmış fasıklara karşı Rabbinizin "Artık onlar iman etmezler" sözü gerçekleşmiş oldu. Resulüm, de ki,
Allah'a ortak

tanıdıklarınız içinde. İlk defa yaratan, öldükten sonra onu kıyamette aynen iade edip dirilten var mıdır? De ki, ancak Allah ilk defa yaratıp, sonra onu kıyamette aynen iade ederek diriltir. Öyleyse, doğru yoldan nasıl döndürülüyorsunuz? De ki, ortak tanıdığınız putlarınızdan doğruya götürecek olan var mı? Cevap veremezler. De ki, ancak Allah doğruya eriştirir. O halde gerçeğe eriştiren Allah mı uyulmaya daha layıktır? Yoksa kendisi götürülmedikçe doğru yolu bulamayan uydurma ilahlar mı? Öyleyse ne oluyor size? Nasıl yanlış hükmediyor, putlara ve putlaştırılanlara bağlılık gösteriyorsunuz? Onların çoğu zandan başkasına uymuyorlar. Zansa ilim ve gerçekten hiçbir şey ifade etmez. Hiç şüphesiz Allah yaptıkları şeyleri hakkıyla bilendir. Bu Kur'an Allah'tan indirilmiş olup başkası tarafından uydurulmuş değildir. Fakat o önceki ilahi kitapların da aslını tasdik eder ve levh-i mahfuzda yazılmış kitabı açıklar. Onda asla şüphe yoktur. Alemlerin Rabbi tarafından indirilmiştir. Yoksa onu peygamberin kendisi uydurdu mu diyorlar? De ki, eğer iddianızda doğruysanız, hadi onun benzeri bir sure getirin ve Allah'tan başka gücünüzün yettiği kim varsa onları da yardımınıza çağırın. Hayır, o inkarcılar ilmini kavrayamadıkları ve hakikati, yorumu kendilerine gelmemiş olan şeyi yalanladılar. Onlardan öncekiler de tıpkı böyle peygamberlerini yalanlamışlardı. İşte bak, zalimlerin sonu nice oldu. İçlerinde ona, Kur'an'a inananlar da var, inanmayanlar da var. Rabbin o Kur'an'a karşı bozgunculuk yapanları çok iyi bilendir. Resulüm, şayet hala seni yalanlarlar, getirdiklerini kabullenmezlerse de ki, benim işim bana, sizin işiniz de size aittir. Siz benim yaptığımdan uzaksınız, ben de sizin yaptıklarınızdan uzağım. İçlerinden senin okuduğuna kulak verenler de vardır. Fakat sağırlaşmışlara sen mi işittireceksin? Akıllarını kullanıp anlamak istemiyorlarsa, içlerinden sana ve mucizelerine bakanlar da var. Fakat hakikati göremiyorlarsa, körlere doğru yolu sen nasıl göstereceksin? Şüphesiz ki Allah, insanlara gücünün üstünde bir şey yükleyerek, onlara hiçbir şekilde zulmetmez. Fakat insanlar, Allah'tan uzaklaşıp, nefislerine uyarak, kendi kendilerine zulmederler. Allah onları, o gün kıyamet günü, onca zamandan sonra, sanki dünyada, gündüzün bir saati kadar bir süre kalmışlar gibi bir araya toplayacak, onlar da kendi aralarında birbirlerini tanıyıp tanışacaklar. Fakat Allah'a kavuşmayı yalanlayıp da hayatı bu dünyadan ibaret sayıp doğru yola gelmeyenler elbette büyük zarara uğramış olacaklardır. Resulüm, onları tehdit ettiğimiz azabın bazısını sana dünyada göstersek veya onu görmeden seni vefat ettirsek bile sonunda onların dönüşleri ancak bizedir. O zaman hallerini görürsün. Elbette Allah onların yaptıklarına şahittir. Her ümmetin bir peygamberi vardır. Peygamberleri geldiği zaman aralarında adaletle hükmedilir ve onlar haksızlığa uğratılmazlar. Onlar, eğer dediğinizde doğruysanız, bu vaat edilen azap ne zaman derler? Resulüm de ki, Allah'ın dilemesi dışında ben kendi kendime bile ne bir zarar ne bir fayda verme gücüne sahibim. Her ümmet için bir ecel vardır. Ecelleri geldiği zaman artık bir an geride kalmazlar, ileri de geçemezler. De ki, onun azabı geceleyin veya gündüzün size gelirse, düşündünüz mü ne yaparsınız söyleyin bana. Günahkarların onu acele istemesine sebep nedir? Yoksa azap gerçekleştikten sonra mı iman edeceksiniz? O zaman size önceden o azabın gelmesini acele isterken şimdi mi iman ediyorsunuz denilir. Sonra o kendilerine zulmeden küfür ve şirkle ölenlere ebedi azabı tadın,
siz kazandığınızdan başkasıyla mı cezalandırılacaksınız? Cezanız ancak yaptığınıza karşılıktır denilir. Resulüm, o kıyamet ve azap gerçek midir diye sana sorarlar. De ki, evet, Rabbim hakkı için elbette o gerçektir. Siz Allah'ı bundan aciz bırakıp kurtulacak değilsiniz. Küfür yoluna saparak zulmeden herkes, yeryüzündeki her şeye sahip olsa, azaptan kurtulmak için elbette onu fidye verirdi. Onlar azabı görünce, duydukları pişmanlığı açıklarlar. Artık onlar için haksızlığa uğratılmaksızın aralarında adaletle hüküm verilir. Haberiniz olsun ki göklerde ve yerdeki şeylerin hepsi şüphesiz Allah'ındır. Yine iyi bilin ki Allah'ın vaadi gerçektir. Fakat onların çoğu bunu bilmezler. O hem diriltir hem öldürür ve ancak ona döndürüleceksiniz. Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt, gönüllerde olan kötü duygulara, batıl inançlara, dert ve sıkıntılara bir şifa, inananlara bir yol gösterici ve bir rahmet olan Kur'an gelmiştir. De ki, insanlar ancak bununla Allah'ın lütfu ve rahmeti olan İslam ve Kur'an'la sevinsinler. Bu, onların toplayıp durdukları bütün dünyalık şeylerden hayırlıdır. De ki, baksanıza, Allah size rızık olarak ne indirdiyse, siz ondan kimini haram ve kimini helal yaptınız. De ki, bu hususta Allah mı size izin verdi, yoksa siz Allah'a iftira mı ediyorsunuz? Allah'a yalan uydurup iftira edenlerin, kıyamet günü uğrayacakları akıbetleri hakkında, zanları ve beklentileri nedir? Şüphesiz Allah, insanlara karşı azabı erteleyip kafire de mümine de nimet vermesiyle lütuf sahibidir. Fakat onların çoğu buna şükretmezler. Sen her ne halde bulunsan, Kur'an'dan her ne okusan ve siz her ne iş yapsanız ona daldığınız an bilin ki biz sizi görüyoruz. Ne yerde ne gökte zerre ağırlığınca bir şey Rabbinin bilgisinden gizli değildir. Ne bundan daha küçük ne de daha büyük hiçbir şey yoktur ki apaçık bir kitapta levh-i mahfuzda yazılı olmasın. Haberiniz olsun ki Allah'ın velilerine, dostlarına hiçbir korku yoktur. Onlar üzülecek de değillerdir. Onlar Allah'a iman eden ve emirlerine uygun yaşayanlardır. Onlar için dünya hayatında da ahiret hayatında da müjdeler vardır. Allah'ın sözlerinde asla değişme yoktur. İşte bu müjdeye erişmek en büyük mutluluk ve kurtuluştur. Resulüm, o inanmayanların sözü, övünmeleri ve üstünlük taslamaları seni üzmesin. Çünkü bütün üstünlük Allah'ındır. O her şeyi hakkıyla işitendir, bilendir. İyi bilesiniz ki göklerde ve yerdekilerin hepsi şüphesiz Allah'ındır. Allah'tan başkalarına tapanlar bile gerçekte Allah'a ortak yaptıklarına tabi olmazlar. Onlar ancak zan ve tahmine uymakta ve sadece yalan uydurup söylemektedir. Geceyi dinlenesiniz diye sizin için karanlık kılan, çalışıp kazanmanız için de gündüzü aydınlık kılan odur. Şüphesiz bunda dinleyen bir topluluk için büyük ibretler vardır. Kafirler, Allah çocuk edindi dediler. Haşa, o bundan uzak ve yücedir. O hiçbir şeye muhtaç değildir. Göklerde ve yerde olan şeyler sadece onundur. Bu çocuk sahibi olma hususunda yanınızda hiçbir ilmi delil yoktur. Siz Allah hakkında bilmediğiniz şeyi mi söylüyorsunuz? De ki, Allah'a karşı böyle yalan uyduranlar asla kurtuluşa eremez, iflah olamazlar. Onlar için dünyada biraz faydalanma vardır. Nihayetinde dönüşleri ancak bizedir. Sonra kafir olduklarından dolayı o çok şiddetli azabı onlara tattıracağız. Onlara Nuh'un haberini oku. Hani o kavmine şöyle demişti:
Ey kavmim! Benim aranızda durmam ve Allah'ın ayetleriyle öğüt vermem size ağır geliyorsa, bilin ki ben ancak Allah'a güvenip dayandım. Hadi, siz ortaklarınızla birlikte bana yapacağınız işiniz hakkında ittifak edip karar verin. Sonra yapacağınız işiniz size bir tasa olmasın. Sonra o hükmünüzü bana uygulayın ve bana mühlet de vermeyin. Eğer benim imana davetimden yüz çeviriyorsanız, ne diyeyim? Zaten ben sizden hiçbir karşılık istemedim. Benim mükafatımı ancak Allah verecektir ve bana Müslümanlardan olmam emredildi. Yine de halkı onu yalanladılar. Biz de hem onu hem de gemide onunla beraber bulunanları kurtardık ve bunları onların yerine yeryüzünde hükümran kıldık. Ayetlerimizi yalanlayanları da suda boğduk. Bak, Allah'ın azabıyla uyarılan fakat inanmayanların sonu nasıl olmuştur? Sonra onun ardından birçok peygamberi kendi kavimlerine gönderdik. Bunlar da onlara apaçık ayet, delil ve mucizeler getirdiler. Ama berikiler daha önce yalan saydıkları şeye bir türlü inanmıyorlardı. İşte sürekli haddi aşanların kalplerini böyle mühürleriz. Sonra onların ardından da Musa ile Harun'u ayetlerimizle birlikte Firavun ve onun ileri gelen adamlarına gönderdik. Onlar da inanma hususunda büyüklük tasladılar ve günahkar bir kavim oldular. Onlara tarafımızdan hak, mucize gelince şüphesiz bu apaçık bir sihirdir dediler. Musa onlara, size hak mucize gelince dil mi uzatırsınız? Bir sihir mi bu? Bilin ki sihirbazlar umduklarına kurtuluşa eremezler dedi. Dediler ki, sen atalarımızı üzerinde bulduğumuz yoldan bizi çeviresin de yeryüzünde otorite, büyüklük yalnız ikinize kalsın diye mi bize geldin? Biz ikinize de asla iman edecek değiliz. Firavun, bilgili bütün sihirbazları bana getirin dedi. Sihirbazlar gelince Musa onlara, atın atacağınız şeyleri ortaya dedi. Onlar hünerlerini ortaya atınca Musa, meydana getirdiğiniz şey sihirdir. Allah şüphesiz ki onu boşa çıkaracaktır. Çünkü Allah bozgunculuk yapan, hilekarların işini rast getirmez, dedi. Günahkarlar hoşlanmasa da Allah sözleriyle hakkı gerçekleştirecektir. Firavun ve ileri gelen zorbaların kendilerine işkence yapmaları korkusu sebebiyle Musa'ya başlangıçta kavminin bir kısım gençlerinden başkası inanmadı. Çünkü Firavun o yerde, Mısır'da cidden ululuk taslayan bir diktatör ve hakikaten aşırı gidenlerdendi. Musa dedi ki, ey kavmim, şayet Allah'a gerçekten inandıysanız ve ona teslim olmuşsanız artık ancak ona güvenip dayanın. Onlar da, biz ancak Allah'a güvenip dayandık. Ey Rabbimiz, zalim kavmin zulmüne uğratmakla bizi imtihan konusu yapma. Bizi rahmetinle o inkarcılar toplumundan kurtar, dediler. Musa'ya ve kardeşine, kavminiz için Mısır'da evler hazırlayın. O evlerinizi kıblegah, mescit yapın ve oralarda cemaatleşerek namazı da dosdoğru kılın. Ey Musa, artık iman edenlere kurtulacaklarını müjdele, diye vahyettik. Musa dua edip, ey Rabbimiz, doğrusu sen Firavun'a ve ileri gelen yandaşlarına dünya hayatında nice zinet ve mallar verdin. Ey Rabbimiz, bunlar kötü yollarda ve iradeleri zayıf kullarını senin yolundan saptırmaları için kullanılmaktadır. Ey Rabbimiz, onların mallarını silip belirsiz hale getir, yok et ve kalplerini şiddetle daralt, bunalsınlar. Çünkü onlar acıklı azabı görünceye kadar iman etmezler, dedi. Allah buyurdu ki, ikinizin de duası kabul edildi. Yine doğruluğa ve doğru yola çağırmaya devam edin ve bilmezlerin yoluna asla uymayın. İsrail oğullarını Kızıldeniz'den geçirdik. Firavun ve askerleri de saldırmak ve zulmetmek için
onların arkalarında

ayaklarına düştü ve denize daldı. Nihayet boğulma durumuna gelince Firavun şöyle dedi: "Ben İsrail oğullarının inandığından başka hiçbir ilah olmadığına inandım. Artık ben ona teslim olanlardanım. Şimdi mi iman ediyorsun? Halbuki sen bundan önce kendini tanrılaştırarak Allah'a isyan etmiş ve böylece fesatçılardan olmuştun. Bugün de biz senden sonrakilere ibret olması için cesedini batıp gitmekten kurtarıp sahile atacağız. Yine de insanlardan çoğu bizim ayetlerimizden hakikaten gafildirler. Andolsun ki biz İsrail oğullarını çok güzel bir yere yerleştirdik. Onlara temiz, güzel, hoş rızıklar verdik. Onlar ancak kendilerine ilim, Hazreti Peygamberle ilgili bilgi Kur'an'la gelinceye kadar ayrılığa düşmediler de bilgi geldikten sonra ayrılığa düştüler. Şüphesiz Rabbin kıyamet günü ayrılığa düştükleri şeyler hakkında aralarında hüküm verecektir. Eğer sen sana indirdiğimiz geçmiş peygamberlerin haberlerinden ufak bir şüphe ediyorsan, senden önceki indirdiğimiz kitabı okuyanlara sor. Ama andolsun ki Rabbinden hiç şüphe kalmayacak şekilde gerçek gelmiştir. O halde asla şüphe edenlerden olma. Sakın Allah'ın ayetlerini yalanlayanlardan da olma. Yoksa dünya ve ahirette ziyana uğrayanlardan olursun. Küfür ve inkarlarıyla Rabbinin azap kelimesi üzerlerine hak olanlar, kendilerine her türlü ayet gelse bile acıklı azabı görünceye kadar inanmazlar. Fakat o azabı gördükleri vakit inanıp da imanları kendilerine fayda veren bir memleket halkı olsaydı ya. Ancak Yunus'un kavmi Asurlular hariçtir. Çünkü bunlar azabın geleceğini sezip hemen tevbe ve iman edince dünya hayatında rezil ve rüsva olma azabını onlardan kaldırdık ve onları bir zamana kadar yaşatıp faydalandırdık. Eğer Rabbin dileseydi yeryüzündekilerin hepsi iman ederdi ama onları kendi iradelerine bıraktı. O halde insanları mümin olmaları için sen mi zorlayacaksın? Allah'ın izni olmadıkça hiçbir kimsenin iman etmesi mümkün değildir. Allah murdarlığı, azabı, rezilliği Allah için aklını kullanmayanlara verir. De ki, göklerde ve yerde neler var bakın. Ama bunca ayetler, ibretler ve uyarmalar inanmayacak bir kavme ne fayda verir? Onlar kendilerinden önce gelip geçmiş ümmetlerin başlarına gelen acı günlerinin benzerinden başkasını mı bekliyorlar? De ki, hadi bekleyin, ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim. Sonunda azap gelince peygamberlerimizi ve iman edenleri kurtarırız. Böylece üzerimize düşen bir borç olarak müminleri kurtarırız. De ki, ey insanlar, eğer benim dinim hakkında şüphe içindeyseniz, ben Allah'tan başka sizin taptıklarınıza tapmam. Ben ancak sizi öldürecek olan Allah'a kulluk, ibadet ve itaat ederim. Ben müminlerden olmakla emrolundum. Ve yüzünü hanif, Allah'ı birleyici olarak dine çevir. Sakın Allah'ın kudret ve hakimiyetini yaratılmışlara vererek müşriklerden olma. Allah'tan başkasına sana ne fayda ne de zarar verebilecek olan şeylere yalvarıp tapma, tapınma. Eğer bunu yaparsan o takdirde şüphesiz ki sen kendine zulmedenlerden olursun diye emrolundum. Eğer Allah sana bir zarar dokundurursa artık onu kendisinden başka kaldıracak hiçbir güç yoktur. Eğer sana bir hayır dilerse onun lütfunu geri çevirecek hiçbir kuvvet de yoktur. O kullarından dilediğini buna eriştirir. O çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir. De ki, ey insanlar, Rabbinizden size hak, peygamber ve Kur'an gelmiştir. Artık kim doğru yola gelirse ancak kendisi için doğru yola gelmiş olur. Kim de haktan saparsa ancak kendi aleyhine sapmış olur. Ben sizin üzerinizde bir vekil ve bekçi değilim. Resulüm, sana vahyedilene uy
ve Allah hükmünü verinceye

0: kadar sabret. O, hüküm verenlerin en hayırlısıdır. Hud Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 123 ayettir. 50. ayetinden 60. ayetine kadar Hazreti Hud'un hayatı anlatılmakta ve sure bu adla anılmaktadır. Surenin 12, 17 ve 114. ayetlerinin Medine döneminde nazil olduğu belirtilmektedir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Ra. Bu öyle bir kitaptır ki ayetleri, hikmet sahibi, her şeyden haberi olan Allah tarafından sağlamlaştırılmış, sonra da Allah'tan başkasına kulluk etmeyesiniz diye her şey onda açıklanmıştır. De ki, şüphesiz ben size onun tarafından gönderilmiş bir uyarıcı ve müjdeleyiciyim. Rabbinizden mağfiret dileyin. Sonra ona tevbe edin ki sizi belirlenmiş bir vakte kadar güzel bir geçimle faydalandırsın ve her erdemli, iyi hareket sahibine de layık olduğu ihsanını, mükafatını versin. Eğer imandan yüz çevirirseniz elbette ben sizin için büyük günün azabından korkarım. Dönüşünüz ancak Allah'adır. O her şeye kadirdir. Haberiniz olsun ki münafıklar, müşrikler kinlerinden, o Allah'ın Resulünden gizlenmek için göğüslerini çevirir, görmezden gelirler. Yine haberiniz olsun ki gizlenmek için örtülerine büründükleri zaman da Allah onların neyi gizlediklerini ve neyi açığa çıkardıklarını bilir. Çünkü o sinelerin özünü bilendir. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali. Cüz 11'i dinlediniz.

Allah'ım, dinimi doğru kıl. O benim işlerimin ismetidir. Dünyamı da doğru kıl. Hayatım onda geçmektedir. Ahiretimi de doğru kıl. Dönüşüm orayadır. Hayatı benim için her hayırda artma vesilesi kıl. Ölümü de her çeşit şerden kurtularak rahata kavuşma kıl.

Akra Medya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akra Medya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

0: Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Bedenin yorgunluğu dinlenerek düzelirken psikolojik yorgunluk ancak fiziksel hareketlilikle iyileşebilir. Şimdi neler yapılabilir? Bir yürüyüş. Aslında gündelik hayatımıza yürüyüşü oturtmak, hem işler birikirken ya da hayat üstümüze gelirken hem de gelmediği zaman da bize faydalı olan bir şey. Çünkü aslında işleyen demir paslanmaz, ışıldar. Atasözü aslında bize vermek istediği şey bu. Hareket et. Sen durursan her şey durur. Sen hareket edersen her şey hareket eder. Şimdi bir yürüyeceğiz. Şimdi bunu nereden, niye söylüyoruz? Yani böyle kendimiz mi uyduruyoruz? Hayır. Yapılan akademik araştırmalar bunu gösteriyor. Klinik anlamda depresyonda olan hastalarda bile günlük yürüyüş yapıyor olmak fayda veriyor. Yani nasıl bir fayda veriyor? Depresif belirtileri azaltıyor. Harvard'da yapılan çalışmalar şunu gösteriyor bize. İşte üçe bölüyorlar grubu, depresif grubu. Birinci grup işte yürüyüş veriyorlar. İkinci gruba bilişsel bir yöntem veriyorlar. Üçüncü gruba hiçbir şey vermiyorlar. Kontrol grubu. Birinci grup depresif belirtilerin en azaldığı grup oluyor. Yani yürüyüş grubu. Burada şey yok, süre yok. Yani onların araştırmasında en azından bir süre yok. Benim klinik anlamda gözlemlediğim, elde ettiğim veri ve benim tavsiye ettiğim minimum yarım saat 40 dakika günlük bir yürüyüş yapmak. Mümkünse 10 bin adım, hem işte diyetisyenlerin, fizyoterapistlerin önerdiği hem de bizim de aslında önerdiğimiz günlük neredeyse bir 10 bin adımı tamamlamak fayda veriyor. Yarım saat, niye böyle bir yarım saat söylüyorum? Çünkü yarım saatten sonra artık terlemeye başlıyoruz. Kalori yakmaya başlıyoruz. Terledikçe, çünkü diğer çalışmalar şunu gösteriyor. Terleyecek kadar spor yapmak vücutta dopamin, endorfin gibi mutluluk hormonları salgılatıyor. Bu da benim daha iyi hissetmeme sebep oluyor. Ki bu oran çikolatadan aldığımız oranla aynı. Yürüyüş yaparsam hem çikolatadan aldığım oranda dopamin alacağım, endorfin alacağım, hem de kilo vereceğim. Zayıflayacağım ya da kilo almayacağım en kötü ihtimalle. O yüzden yürüyüş yapmak bu kadar kıymetli bizim için.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.
2: Akradin'le farkında ol.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Cüz 11.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Kur'an-ı Kerim Hatmi Cüz 11'i dinlediniz. Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: Bu İslam, Rabbinin dost doğru yoludur. Düşünen ve öğüt alan bir toplum için biz ayetleri geniş geniş açıkladık. O Kur'an, inananlar için doğru yolu gösteren bir rehber ve şifadır. Şüphesiz biz bu Kur'an'ı sana hak, gerçek olarak indirdik. O halde Allah'a, onun dinine ihlasla gönülden bağlı olarak kulluk et. Bu Kur'an, Rabbinizden gelen açık delillerdir. İman eden bir toplum için de yol gösterici ve rahmettir. Sizi her türlü karanlıktan aydınlığa çıkarmak için kuluna açık açık ayetleri indiren O'dur. Şüphesiz ki Allah size karşı çok şefkatli, çok merhametlidir. Ey insanlar! Muhakkak ki size Rabbinizden bir delil olarak mucizelerle Muhammed geldi ve size apaçık bir nur olarak Kur'an'ı indirdik. Gerçekten bu Kur'an insanlara en doğru yolu gösterir. Salih ameller işleyen müminlere de kendileri için büyük bir mükafat olduğunu müjdeler. O sayılı günler Ramazan ayıdır ki Kur'an insanlara hidayet, doğru yol rehberi, doğru yolun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak ondaki Kadir gecesinde indirildi. Doğrusu o, inananlara doğru yol için bir rehber ve bir rahmettir. Andolsun ki biz, hakikatleri açıklayan ayetleri indirdik. Allah, dilediği kimseyi doğru yola iletir.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.